siz inananlarsanız Allah, sizin daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakenizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette Rauf'tur, Rahim'dir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz orada ebediyen kalacağınız altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara bizi bekleyin. Sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında orada rahmet ve onun dış tarafında ondan duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin Mevlanız, dostunuz O'dur. Ve ne kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de, böylece üzerinden uzun zaman geçince, artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasıklardır. Allah'ın arzı ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. Böylece ayetleri size açıklamış olduk. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Muhakkak ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a Allah için güzel borç verenler, sadakalar ve borçlar onlara kat kat ödenir. Ve onlar için kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve onun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve O'nun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. O'nu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde
sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onlara da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz. Nursunuz. Nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz inşallah. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Ve cealna minhum eymeten. Ve cealna biz ve biz kıldık. Ne kılmış Allah Teala? Minhum onlardan eymeten. İmamlar kıldık diyor Allah Teala ve biz onlardan imamlar kıldık. Yehdune hidayet eden, hidayete ulaştıran, hidayete erdiren bi ile emri na bizim emrimizle biz onlardan bizim emrimizle onları hidayete erdiren imamlar kıldık. Emrimizle onları kelimesi yok. Hidayete erdiren imamlar kıldık. Ve cealna minhum onlardan. Elbette insanların hepsi imam olmayacak insanlardan. Az bir kısmı imam olacak. Lemma saberu. Sabrın sahibi olmaları sebebiyle, oldukları için. Ve kânu ve oldular. Bi ayatina yukinun. Bi ayatina ayetlerimize yukinun yakin hasıl etmiş olmak. Ayetlerimize karşı yakin hasıl etmiş oldukları için onlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Burada imamın bir özelliği var. Bu imam namaz kıldıran bir imam değil. Bu imam hidayete erdiren bir imam. Öyleyse bütün insanlar için hidayete erdiren imamların var olması söz konusu. Hidayet nedir? Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmak. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Ve işte o el-hüda, hidayettir. İşte Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi ve Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi, kerimeleri

Bunları söylüyor. İnnel hüdâ hüdallah, inne hüdallahi hüvel hüdâ. Muhakkak ki, inne şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o el hüdâ, hidayettir. İnnel hüdâ hüdallah, inne muhakkak ki el hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu hidayet muhtevasına biraz açalım. Bir insan hidayete kendi kendine ulaşabilir mi, erebilir mi? Eremez. Mutlaka başkalarının yardımına ihtiyacı var. Asli ifadesiyle mürşidinin yardımına ihtiyacı var. Mürşid irşad eden ve rüşte ermesine sebebiyet veren istikametindeki bir mana hüviyetindedir. Böyle bir mana taşır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbir yere varamaz. Allah'a mülaki olmak konunun ilk ve temel adımıdır. Hidayete ermenin temel adımıdır. Hiç kimse takva sahibi olmadan hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvadır. Mürşide tabiiyet ikinci takvadır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü takvadır. Fizik vücudun teslimi dördüncü takva, nefsin teslimi beşinci takva, irşad olmak veya muhlis olmak ikisi de aynı seviyeyi ifade eder. Altıncı takva ve irşad makamına Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle salah makamında salihlerden birisi olarak tayin edilmek. İşte bu bağlamda bir kişinin nihai hedefe ulaştığını, son hedef nedir? İrşad makamına Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Kur'an'ın bütünü bu kadardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a vasıl olması, ilk defa hidayete ermek, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, mulis olmak ve onun ötesi, İradenin Allah'a teslimi suretiyle iradenin de Allah'a teslim olması. Bu bir bütündür. Öyleyse her biri ayrı bir hidayettir. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan İmamlar seçmesi. Onları imamlar kılması. İrşad makamına
tayin edilenler Allah-u Teala tarafından imam olarak tayin edilenler, irşat makamının sahipleri, her devirde selam makamının sahipleri mutlaka var olmuştur. Her milletin içinde, bütün devirlerde bir Resul mutlaka yaşar. O Resul o devirde o ülkenin imamlığını yapar. Öldüğü zaman yerine yeni bir Resul gelir. Her ülke için geçerlidir. Bütün her kavim için demek daha doğru. Bütün kavimler için mutlaka bütün devirlerde bir Resul vardır. Bu sebeple Allah Teala çoğul kullanıyor. Bunlar peygamber olmayan resullerdir. Peygamber olanlar için Âl-i İmrân 73'te Allah Teala biz onları imamlar kıldık diyor. Önce peygamberlerin isimlerini saymış. Sonra da biz onları imamlar kıldık diyor. O peygamberleri imam olarak tayin etmiş ama onlar bir kavmin imamı değil. Onlar devrin imamı. Bütün peygamberler Hazreti Musa, Hazreti İsa, evvela Hazreti Nuh'tan başlayalım. Hazreti Nuh, sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar ulul azm peygamberler. Hani kendilerinden Allah-u Teala'nın ağır bir misak aldığı peygamberler. Bu peygamberlerin şeriatına bakıyoruz. Şeriatları aynı. Hiç hüviyet değiştirmemiş. Onların şeriatı tek şeriat.

Tüm peygamberler için tek bir mensek söz konusu, tek bir şeriat söz konusu. Allah Teala bütün peygamberler için tek bir mensek tayin ettiğini söylüyor. Öyleyse bu çerçeveden baktığımız zaman devrin imamlarını ikiye ayırmak söz konusu. Bir, peygamber olan imamlar. Devrin imamı en üst seviyede peygamberdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberler. En sonu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz. Öyleyse peygamberler hepsi devirlerinin imamıdır. Hepsini imamlar olarak tayin ettik diyor Allah-u Teala. Orada Allah-u Teala biz onları imamlar kıldık diye sadece peygamberlerinden bahsediyor. Ama bu secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlardan, insanlardan, kavimlerden imamlar kıldık diyor Allah-u Teala. Buradaki İmamlar her ülkedeki Allah'ın Resulleri. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlerde Resullerini ard arda gönderdiğini söylüyor. Bütün kavimlere Resul gönderdiğini ve Resullerini kesintisiz bir şekilde ard arda gönderdiğini söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz diyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Azap edici olmayız diyor. Ve de insanlık tarihi boyunca insanların bütün devirlerde büyük kısmının cehenneme gideceği Kur'an'da açıklık kazanıyor. O insanların cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçilerinin onlara ilk soracağı sual şu: size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Size Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyerek sizi ikaz etmediler mi? Öyleyse bu Resullerin birinci görevidir. Onlara verilen cevap kıyamet günü evet geldiler. Ama biz onlara itaat etmedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Böyle dedikleri ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün devirlerde mutlaka bir devrin imamı var.
Bütün devirlerde bu imamlar vazifeli kalınmışlar. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka bir Resul'ün varlığını açık bir şekilde ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir düşünün. Her devirde bütün insanları kurtarmak için Resul tayin ediyor. Her devirde o Resul'e tabi olan mürşitler oluşuyor. Her biri ait olduğu yerde asli görevlerini eda ediyorlar. Nedir bu asli görev? Allah'tan gelen cereyanın geçmesi. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimizin devamlı gittiği Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Cebrail Aleyhisselam'ın görünmesi, bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde Cebrail Aleyhisselam görünüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atıyor. İkra diyor, oku. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi. Diyor ki ben okuma yazma bilmiyorum ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor. Oku diyor, ikra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma yazma bilmiyorum diyor. Cebrail aleyhisselamın attığı üçüncü adım ona ulaşması, onu sımsıkı kollarıyla yakalaması ve Allah'ın cereyanının aynı anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçmesi. İkisinin birden şiddetle bizim demin yaşadığımız sarsılmayı yaşaması. İşte bunun adı cezbedir. İlk cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira Dağı'nda o mağarada Nur Mağarası'nda Cebrail aleyhisselam tarafından ulaştırılmıştır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu cezbeden sonra şiddetli bir titreme almıştır. Ve Allah-u Teala bu sebeple o ey örtülere bürünen peygamber ayet-i kerimesini indirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den cezbe Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye ve oradan bütün İslam alemine yayılmıştır. Bir kısım insanlarda cezbe açık bir şekilde görülür. Bir kısım insanlar cereyanı alırlar ama cezbeli olmayabilirler. Bu bir hata, bir kabahat değildir. O kişiyi küçültmez de cezbe almaması. Cezbe almak bir üstünlük değildir. Sadece bir güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple cezbesi olmayan kardeşlerimiz sakın üzülmeyin. Cezbe Allah Teala cezbeyi dilediğine veriyor. Bir eksiğiniz olduğu için değil. Allah Teala'nın bunu insanlarda üstünlük ölçüsü olarak kullanmadığını kesin olarak bilmenizi diliyoruz. Cezbe Allah'ın bir nimetidir. Tamam. Ama bir insan cezbelidir diye başkalarından üstün değildir. Cezbesizler de cezbeleriyle değil, Allah'ın indinde kazandıkları derecelerle
üstünlüğün tahakkuk ettiğini bilerek kendinize ait olduğunuz yere oturtun. Cezbelilerle cezbesizler arasında bir derecat farklılığı cezbe sebebiyle oluşmaz. Başka vasıflar sebebiyle kimin derecesi fazlaysa kazandığı dereceler Allah katında makbul olan üstün olan odur. Ama cezbe bir, öbür taraftan da nimettir. Güzel bir olay. Tahkiki imanında başlangıcını, ilk adımını teşkil eder. Çünkü görürsünüz ki sizin dışınızdaki bir kuvvet sizi şiddetle sarsıyor. Bu muhtevada elinizde hiçbir şey yok. Ansızın Allah-u Teala cezbesini verir. Sizi hazan yaprağı gibi şöyle şiddetle titretir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, oradan dört halifeye geçen bu cezbe müessesesi oradan bütün İslam alemine yayıldı. Elbette gene herkes cezbeli olmadı. Bir kısmı cezbeliydi. Ama Allah Teala peygamberlerden imamlık derecesinin istikametinde bahsettiği zaman biz onları insanları hidayete erdirsinler diye hidayete erdiren imamlar kıldık diyor. Onları diyor. Peygamberlerden bahsettiği zaman bu secde 24'teki muhteva ise biz onlardan emrimizde hidayet erdiren imamlar kıldık diyor. Yani insanlardan. İnsanlar bugün milyarla ölçülüyor sayıları. Onların arasından Allah-u Teala hidayete erdiren imamlar kılıyor. Burada Allah-u Teala'nın kıldığı bu imamlar da gene bu ayetteki imam, devrin imamı. Allah-u Teala onları, devrin imamlarını kendisi yetiştiriyor. Onları evvela kendi mürşitlerine ulaştırıyor, tabiyetlerini sağlıyor. Sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini Allah yardımlarıyla oluşturuyor. Onlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Onları seviyor ve

Oradan insanlardan imamlar kılıyor. İşte her devirde, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul Allah-u Teala beaas ediyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bütün kavimlerde bir Resul kıldığını ve bunun daimi olduğunu, devamlı olduğunu söylüyor. Yani bir Resul ölünce yerine Allah-u Teala mutlaka bir yenisini tayin ediyor. İnsanlar için bu yakin hasıl etme müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ayetleri yakin hasıl etmek için. Ayetlere yakin hasıl etmek demek, bir ayetin lafzının ruhuna ulaşıldığı zaman neyi söylemek istediğini detaylarıyla bilmek istikametinde kullanılmış olması söz konusu. Her ayet-i kerime bir lafız taşır, bir de o lafzın ruhunu taşır. Her ayetin bir lafzı vardır, bir de ruhu. İşte bu Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde bir lafzı var. Gördük, okuduk hepsini. Bir de ruhu var. Buradaki ruh, hidayete ermeye vesile olan demiyor. Hidayete erdiren imamlar kıldık diyor. İşte hidayete erdiren imam sadece devrin imamıdır. O hidayete erdirir. Diğerleri hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Hidayet müessesesi Allah-u Teala'nın hidayete erdiren tabirini kullandığı iki ayetle açıklığa kavuşturuluyor. Allah-u Teala peygamberlerin adlarını sayıyor. Onları hidayete erdiren imamlar kıldık diyor. Burada da hidayete erdiren imamlar var. Ama onların peygamber olmadığı kesinlik kazanıyor. Çünkü onlardan diyor Allah Teala. Onlardan ifadesi bunlara vekalette söz konusu olanların sadece peygamberleri oluşturmadığı, resulleri oluşturmadığı, onlardan çok daha geniş bir kitleyi içine aldığı anlaşılıyor ki onların arasında eğer resul olsaydı zaten devrin imamıydı o kavimde. Eğer peygamber olsaydı o zaman zaten bütün kavimlerin imam olmak yetkisinin sahibi olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği söze dikkatle bakalım. Biz seni başka bir şey için bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık. Başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse bedava bir olgudan bahsetmiyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette açık. Bütün alemlere biz seni başka bir şey için değil,
alemlere rahmet olasın diye yarattık. Sadece zahir alem değil, gayb alemi, emr alemi, bütün alemlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmet olması söz konusu. O bir nebiydi. Nübüvvetin son halkasıydı. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. İşte Allah Teala ne kadar açık olarak söylüyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin mührüdür. Nebilik onunla mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Hitam bulmuştur diyor. Sona ermiştir. Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin sonuncusu. İşte Allah Teala'nın bu vakta oluşturduğu muhteva peygamberler için, nebiler için çok farklı bir hüviyet taşır. Peygamber olmayanlar için risalet söz konusu mutlaka olacaktır. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber nübüvvet sona ermiştir. Ama huzur namazının imamlığı hala devam etmektedir. Allah-u Teala'nın burada bahsettiği imam, huzur namazının imamıdır. Öyleyse huzur namazının imamlığı asli unsur olarak tahakkuk etmesi lazımdır. Çünkü bizatihi bir imamın namazını kıldırması lazım. Huzur namazı, Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan namazı kıldırması lazım. Ama bu imamın dünya adı verilen bu gezegende hayatta olması lazım. Başka bir alternatif yok. Bu sebeple bu devirde devrin imamı peygamber olması mümkün olmadığı cihetle bir resuldür. Peygamber olmayan resuldür. Ama huzur namazının vekaleten imamlığını derifte etmektedir. Alternatif olmadığı için. Mutlaka bu dünya adı verilen gezegende hayatta olan birisi huzur namazının imamlığını derifte etmek mecburiyetindedir. Huzur namazının imamı daima dünya adı verilen bu gezegenden Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Ve o oraya layık olmadığını bile bile, orası peygamberlerin mahallidir, bu görevi yapmakla mükelleftir. Sevgili kardeşlerim, bu devirde bu görevi Allah Teala bizim omuzlarımıza vazife olarak vermiştir. O görevi biz yapmaktayız. Liyakatimiz olduğundan değil, bu görevin mutlaka bir vazifeli tarafından, bugün yaşamakta olan, hayatta olan birisi tarafından üstlenilmesi lazım geldiği için. Ve bu iş Allah'ın seçimiyle gerçekleştirilir. Bu seçim neticesindeki kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlaka huzur namazını görebilenler olacak. Onlar o hakikatleri bilecekler. Öyleyse her devirde Allah'ın hakikatlerini gören birçok insan sessiz sedasız yaşamakta devam ederler. Onlar huzur namazının imamını bilirler, tanırlar.
İşte Allah Teala bu ayeti kerimede secde 24'te onlardan deyince bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor. Biliyorsunuz ki bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir resulü hayattadır. İşte bu hayatta olanlar orada görev yapmak üzere Allah Teala tarafından risalete tayin edilmişlerdir. Ama bunlardan sadece bir kişi huzur namazının görevini yapmak üzere, imamlık görevini yapmak üzere Allah Teala tarafından tayin edilir. Bu sebeple o Resul'e devrin imamı denir. Ve hayat boyu devam eden bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün kavim resullerinden bir tanesini peygamberlerin olmadığı devrede Allah Teala mutlaka devrin imamı olarak seçer. Ona bu görevi verir ve bu görev onun eliyle devam eder. Onun ruhu tarafından vazifelendirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir ayetlerin sırları konusu burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizleri Allah yolunda bir beraberlikte bu şerefe layık kıldı. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz insanları hidayete erdirmekle vazifeli olmak. Bu devirdeki dünya üzerinde en önemli görev diye düşünüyoruz. İşte insanlar başlangıçta mutlaka dalalette ve hüsrandalar. Hüsranda olan ve dalalette olan insanların da gideceği yer mutlaka cehennem. Allah Teala buyuruyor ki Mü'minin suresinin 103. ayet kelimesinde وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينَهُ Ve kimin mizanı yani sevap tartıları hafif gelirse ve ilâhi kellezîne hâsürü enfüsehum o zaman onlar ki onlar nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir. Fî cehenneme hâlidûn. Cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada görüyoruz ki kim diyor Allah Teala sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor. İşte felaha erenler hüsranda ve dalalette olmayanlar. Onlar da başlangıçta hüsrandaydılar. Aynı zamanda dalalettiler. Ama onlar Allah'a mülaki olmayı dilediler. Diledikleri anda kurtuldular. Öyleyse konunun başlangıcına baktığımız zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes hüsrandadırlar. Herkes dalalettedir.

Araf 178'de Allah Teala buyuruyor ki: "Men yehdillahü fehüvel muhted." Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Hidayette olur. Hidayete ermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen hidayette olur. Hidayet üzere olur artık. Allah'a ulaşmayı dilemezden evvel o kişi de dalaletteydi, hüsrandaydı. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayet üzere olur. Sonra ne olur? Sonra mürşidine ulaşır. Hidayet üzere olması devam eder. Ve ruhunu Allah'a ulaştırır. Hidayete erer. Hidayette olmakla hidayete ermek arasında bariz bir farklılık söz konusudur. Kaldı ki bu henüz ruhun hidayetidir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimse hidayette olmaz. Hidayet üzere olmaz. Hidayette olmakla hidayet üzere olmak aynı manaya gelir. Ama hidayete ermek farklı bir anlam ifade eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o ruhunu hidayete erdirmiştir. Ruh açısından hidayete ermiştir. Basamak 22. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o fizik vücut hidayetine ermiştir. Basamak 25. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, o nefs hidayetine ermiştir. Basamak 26. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, o iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ne onun iradesi istikametinde bir hidayeti söz konusudur. Bu hidayetlerin sonuncusudur. İradesini Allah'a teslim eden kişi irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte hidayete adım atmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için hüsran, onlar için dalalet söz konusudur.

Araf 178'de Allah Teala diyor ki men yehdillahi fehuvel müted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman onlar hidayete ermişlerdir. Ve men yudlil kim de dalalette ise fe o zaman ülaike onlar ümül işte onlar hüsrandadırlar. Yani nefslerini hüsrana düşenlerdir.

Allah Teala28 basamaktan sadece iki tanesini hidayetin dışında bırakmış. Birinci basamakta olanlar olayları yaşarlar, herkes yaşar. İkinci basamakta olanlar olayları tetkik ederler ve iki defa yılda en az birkaç defa imtihana çekilirler Allah Teala tarafından. Her sene birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Bir ve ikinci basamaktakiler henüz hüsranda olanlardır. Henüz dalalette olanlardır. İşte bu insanlardan bir kısmı Allah Teala tarafından seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenlerdir. Kendileri Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Ama başka insanlara da derler ki, öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok. Ruh vücuttan ayrılınca hafızan Allah, insan ölür. Hiç kimse de ölmek istemeyeceğine göre ruhun vücuttan ayrılması diye bir şey olmaz. İşte bu çarpık inanç sebebiyle milyarlarca insan hidayete ulaşmaktan men edilmiş asırlarca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzeli ifade eder. Her şey öylesine güzel ki. Bir Allah'a ulaşmayı dileseler, dünyada ne kadar büyük güzelliklerin mevcut olduğunu en az 7-8 ay yaşayacaklardır onlar da. Onlar da sonra Allah'a aşık olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, İsra suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete ermiştir. Ve men yudlil, kim de dalalette ise ve len tecide lehum, onun için yoktur evliyae min dunihi. Ondan başka, yani Allah'tan başka onlar için evliya, yani dost yoktur. Ve nahşuruhum, ve haşredileceklerdir. Yevmel kıyameti, kıyamet günü, ala vücuhihim, sürünerek, yüzüstü sürünerek, umyen, kör ve bükmen, dilsiz ve sümmen, sümma ve sağır olarak haşrederiz onları diyor Allah Teala. Mevahüm cehennem, onların varacakları yer, kalacakları yer, varacakları yer cehennemdir. Kullama habet zidnahüm sa'ira. Ve biz onlara her sönmeyi yüz tutuşunda arttırdık. Ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırırız diyor
Allah Teala arttırdık diyor. Kıyamet günü bize göre arttıracağız manasına geliyor. Allah'a göre bütün zaman parçaları bitmiş. Kıyamet kopmuş. Hatta cennetler, cehennemler bile yok olmuş. Ama biz daha kıyametin kopmasından evvelki bir devrede şu dünyada verilen gezegende yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. Bir tek galakside de 100 milyar ortalama yıldızın var olduğu anlatılıyor, ifade ediliyor, tahmin ediliyor. Öyleyse bizden sonsuz uzaklıkta milyarlarca gezegen var. İçlerinde benim gibi insan olanlar da mevcut. Çünkü Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye bir tarif vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bize göre göklerdeki insanlar, yukarıda gökyüzünde olan insanlar, ama dünyanın kuzey yerkülesi, yerkürenin kuzeyine göre yukarıda olanlar, yeryüzünün güneyine göre aşağıda olanlardır. Doğuya göre yukarıda olanlar, batıya göre aşağıda olanlardır. Öyleyse bütün gezegenler için göklerde olanlar ve yerlerde olanlar ayrı bir hüviyet taşır. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Bu dizaynda görünen odur ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve dalaletteyle olanların da gidecekleri yer cehennemdir. İsra 97 bunu söylüyor. Tamam diyor. Kim Allah'a milaki olmayı, Allah kimi kendisine ulaştırırsa, onlar hidayete ermiştir. Ve men yehdillahü. Allah kimi Allah'a ulaştırırsa, fehüvel mühted, o zaman onlar hidayete ermişlerdir. Kamer suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, İnnel mücrimine, muhakkak ki mücrimler, suçlular, fi içindedirler. Dalalin, dalalet içindedirler. Ve suur, kızgın ateş içindedirler. Kıyametten bahsediyor. Bütün suçlular, bütün mücrimler, dalalette ve kızgın ateştedirler.

Yevme o gün kıyamet günü yusabune finnari ala vücuhihim. Yüzleri üzere ateşin içinde sürüklenirler, ateşe sürüklenirler. Yüzleri ateşe sürtünerek, ateşin içinde olarak. Zukku messe sekar. Bu kızgın ateşi tadın denir onlara. Kim bu insanlar? Suçlular, mücrimler. Sevgili kardeşlerim, cürüm işlemek, zannedilir ki dünya üzerinde fizik standartlarda bir suç işleyen cürümün sahibidir. Cürüm işlemiştir. Birisini döven, malını çalan, yaralayan, öldüren kişi mücrimdir. Tamam. Doğru bir teşhis. Ama insanlara bir fenalığa dokunmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiyor kendisine söylendiği zaman. Reddediyor. Hayır diyor, böyle bir şey olamaz. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şarta dayalı olarak bütün insanlar, eğer 5 şartı yerine getiriyorlarsa mutlaka biraz cehennemde kaldıktan sonra cennete gireceklerdir. İşte bu bir zandır. Kur'an-ı Kerim'de tamamen ters düşmektedir. Böyle bir şeyin müdafasını yapan insanlar mücrim standartındadırlar. Cürüm sahipleridir. Neden? Çünkü doğruları söyleyen insanların karşısına çıkarak, Allah'ın mürşitlerinin karşısına çıkarak

Şu anda ülkemizde 70 milyondan fazla insan yaşıyor. Ve bu 70 milyon insanın, 70 milyon, 73 milyon insanın 70 milyonu şu anda cehenneme doğru yürüyor. Sadece din adamları Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için bilmemenin ötesinde kendilerine Allah'a milaki olmayı dilemeyen cehenneme gidecek diyorlar. Siz ne diyorsunuz diye sorulduğunda, hayır, öyle şey yok. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şartı yaşayan doğru cennete girer. Ama günahları vardır muhakkak biraz. Onun için Allah Teala onun günahları sebebiyle bir süre cehennemde kalmasını temin eder. Sonra da onu cennetine alır. Tarzında açıklama yapanlar ard arda hatalar işlemektedirler. Çünkü cehennemden çıkıp da cennete girmek hiç kimse için mümkün değildir. Cennete girecek olanlar için cehennem bir görüntüdür. Cehenneme girecek olanlar için de cennet bir görüntüdür. Allah Teala kıyamet günü cennetliklerin ve cehennemliklerin hüviyetlerini bu noktaya ulaştırıyor. Nefslerle birleştikleri zaman onlar indilahiye ulaşıyorlar. Mahşer meydanında fizik vücutlar nefsle birleştirildikten sonra şu andaki gibi, dünyadaki gibi bir beraberlik söz konusu olur. Çünkü herkes kendi içinde nefsini muhtevidir. Nefsi fizik vücuduyla birliktedir kişinin. Ancak uykuya dalınca insan nefs, fizik vücudu terk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda insanlar eğer başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlarsa, işte onlar hepsi açık bir şekilde mücrimdirler. Furkan Suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine yuhşerune ala vucuhihim ila cehenneme." Onlar ki yüzü koyun cehenneme haşredilirler. Yani cehennemin o giriş kapısı fizik bir kapıdır. Kimler için? Cehennemlikler için. Onlar kapı yerden biraz yükseltilerek, burunları yere sürtünerek sürüne sürüne içeri sokulurlar cehennem bekçileri tarafından. Sordukları sual şudur: "Sana Allah'ın Resulleri, Allah'ın Nebileri, Allah'ın Nezirleri gelip de Allah'a milaki olmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir." Demediler mi? Onlar da derler ki, geldiler, dediler. Ama biz onlara inanmadık. İşte onlar cehennemin kapısına geliyorlar. Gidecekleri yer cehennem olanlar oradadır. Sual soruluyor, bu cevabı veriyorlar. Oraya gelenlerin, cehenneme gelenlerin, bu kapıdan geçerek cehenneme girecek olanların hepsi kendilerine Allah-u Teala'nın vazifeleri gelip de sormasına rağmen Allah'a ulaşma davetini yapmalarına rağmen o davete icabet

etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ister karşı çıksınlar, ister çıkmasınlar, her halükarda gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın davetine icabet etmedikleri için. İşte yüzüstü haşredilenler diyor Allah Teala. İşte onlar gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilin dışında kalanlar en çok dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Ellezine yuhşerune, onlar ki haşredilirler, ala vücihihim, yüzleri üzere, ila cehenneme, cehenneme haşredilirler. Yani cehennemin kapısını kaldırılarak sürüne sürüne cehennemin bahçesine girenlerdir. Ülâike şerrün mekânen, onlar mekanı şerli olanlardır. Yani ateş olanlardır. Ve edallu sebilâ, ve sebilin dışında kalıp dalalette olanlardır. Öyleyse eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Dileselerdi o zaman mutlaka cennet ehli olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olduğu zaman da şirkte olmaktan da kurtulmuştur. Cehennemden de kurtulmuştur. Rum 31 ve 32'de Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekune minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte orada kendi elindekiyle ferahlanan insanlar var. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her biri ayrı bir grupta, şu anda 72 tane fırka dünya üzerinde tespit edilmiş durumda. 73 tane. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 72 fırkadan bahsediyor. 73. fırka 72 fırkanın içinde yaşayıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler. Arap 179'da Allah Teala buyuruyor ki: "Ve lekad zeren ali cehenneme kesiren minel cinni vel insi." Ve and olsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğunu hazırladık. Velekat serena ve andolsun ki biz hazırladık. Li cehenneme, cehennem için kesiren minel cinni vel insi, kesiren çoğunu minel cinni, cinlerden, vel insi ve insanlardan. Lehum kulübün, onların kalpleri vardır. La yefkahune fi biha, onunla fıkıh edemezler. Ve lehum ayunun, onların gözleri vardır. La yübsirûne biha, onunla göremezler. Ve lehum azanun, ve onların kulakları vardır. La yesmeûne biha, onunla işitemezler. Ülâike kel enâmi, onlar hayvanlar gibidirler. Belhum edallû, hatta hayvanlardan da daha çok dalalettedirler. Ülâike hümül gâfilûn, onlar ki onlar gafillerdir. Öyleyse cehennem insanların ve cinlerin çoğu için hazırlanmıştır. Allah Teala kimlerin cehenneme gideceğini, kimlerin cennete gireceğini, bütün bu zaman parçalarını yaşamış olduğu için, sonsuz hızın sahibi olduğu cihetle zamandan münezzeh olduğu için biliyor.
Yasin 62 ve 63'te Allah Teala buyuruyor ki ve lekad edalle minküm cibillen kesira. Ve and olsun ki sizden çoğunuz dalalettesiniz. Efelem tekunu takulun. Hala akıl etmez misiniz? Yasin 63. Hazihi cehenneme ulleti kuntum tuadun. İşte bu sizlere vaat edilen cehennemdir. Hazihi işte odur ki cehenneme cehennemdir. Elleti kuntum tuadun. Sizlere vaat edilen cehennemdir. İşte Allah Teala burada insanların büyük çoğunluğunu teşkil eden dalalettekilere sesleniyor. Aslında sevgili kardeşlerim, insanlar bir baksalar Kur'an-ı Kerim'e, oradaki hakikati görseler ve Allah'a ulaşmayı dileseler, ne olur dilerlerse, dilerlerse gidecekleri yer mutlaka böyle bir dileğin sahibi oldukları için cennettir. Ve insanlar 32 seneden beri Allah'a ulaşmayı dileyin, gideceğiniz yer cennet olsun dememize rağmen, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların çoğu hala Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve de İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağını zannediyorlar. Nisa 167'de Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi yafire lehum ve la liyehdihim tarika. Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar, alıkoyarlar. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları mağfiret etmez ve onları tarika, tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse ayrı ayrı açılardan Allah Teala dalalette olanları ve hüsranda olanları ele almış.

İnsanların sevap dertleri var ve günah dertleri var. Kıyamet günü hepimiz mahşer meydanında nefslerimizle birleştikten sonra indini ilahiye ulaşacağız. Orada kiramen katibin melekleri tarafından çekilen iki ayrı film gösterilecek bizlere. Birisi aksiyonlarımızın, fiiliyatımızın filmi, her saniyesi derece kazandığımız veya kaybettiğimizi gösteren bir film. Üç boyutlu. İkincisi gene üç boyutlu. Ama düşüncelerimizin filmi. Yani biz ne yapmayı tasarladık? Hayatımızın her anında ne yapmak istiyoruz? Bu düşüncelerimizin filminde yer almış. Ne yaptık? Bu da fiiliyatımızın filminde yer almış durumda. Ve ikisi de derece muhteva ihtiva ediyor. Ama gerçekte derecatımızı tayin eden davranışlarımızın filmidir. Düşüncelerinden dolayı kimse derecat kaybetmez. Kazanmaz da, kaybetmez de. Ama başkaları hakkında iyi şeyler düşünenler Allah'ın sevdikleridir. Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Eğer dilerlerse gidecekleri yer mutlaka cennettir, gördük. Dilemezlerse onlar bu saydığımız ayetler gereğince dalalettedirler, hüsrandadırlar, hidayette değillerdir. Ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirktedirler ve kafirdirler. Bunların hepsi cehennem işaretleri. Yani sadece dalalette ve hüsranda olanlar değil cehenneme gidenler. Kafirler cennete girerler. Kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Kafirler cehenneme girerler. Ama Allah'a inanmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de mümin olmalarına rağmen, amin olmalarına rağmen onların da gidecekleri yer cehennemdir. Neden? Bu kişi müminse önce biraz kavrulacaktır cehennemde, öyle cennete girecektir ondan sonra diye bir şaya var, doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan birisi, inanıyor diye, inancı sebebiyle yani mümin diye Allah'ın cennetine giremez. Onun hak mümin olması lazım. Hak mümin olmak ise şarta bağlıdır. İnananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak müminlerdir. Ne olur? O kişi Allah'a inanıyorsa ama Allah'a milaki olmayı inkar etmişse. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre amin olup da yani Allah'a inanıp da Allah'a milaki olmayı inkar edenlerin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ruhunu ulaştırmayı kim inkar ederse
O kişi için cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an asırlarca evvel unutulmuş. Bu sizlere anlattığımız hakikatler bize Allah'ın öğrettiği Kur'an hakikatleridir. En çok hamlettiğimiz, şükrettiğimiz de odur ki Allah Teala bize hep Kur'an öğretti. Başlangıçta Kur'an'ı okumasını bilmeyen, Arapça kelimelerin manasını bilmeyen biz, zaman içerisinde manaları öğrendik. Kelimelerin köklerini öğrendik. Kur'an'ı tecvidli bir şekilde okumasını bilmiyoruz. Ama artık harfleri görünce tanıyoruz ve okuyabiliyoruz sayılır. Bu konuda da bir iddianın sahibi değiliz. Allah Teala bize bu vazifeyi Kur'an'ın okunmasını, tecvidli okunmasını öğrenelim diye vermedi. Bize bütün insanlığın cehennemden kurtuluşu görevini verdi. Eğer insanlar sözlerimizi dinleyebilselerdi, o zaman mutlaka Allah'a milaki olmayı dileyeceklerdi. Dileyen herkes de mutlaka Allah'ın cennetine girecekti. Bu kadar kolay bir sebepten bütün insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün iken, insanların çok çok büyük bir kısmı kendilerine yanlış öğretilen ilim sebebiyle cehenneme gidecekler. Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri için. Bu sebeple hüsranda kaldıkları için, bu sebeple dalalette oldukları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil Ağır-ı aleyhi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın zikir sohbeti için bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? İsimli serinin yeni bir bölümünde, insanın yaratılması bölümünde bir aradayız. Allah Teala insanı ve lekad halaknel insanı min salsalin min hameyin mesnun ifadesiyle buyurduğu gibi şekillenebilen kurumuş bir balçıktan yaratıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala insanı yaratma müessesesini bizlere açıklarken bazen salsalin kullanmış, bazen tayin kullanmış. Her ikisi de balçıktan, balçık manasına kullanılıyor. Islak olan ama sonra kurumuş olan. Ve mikroorganizmaların gelişmesine müsait olan bir toprak türü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki Allah bir şeye ol der, o da oluverir. Ama insanın yaratılması bir anda tahakkuk etmemiştir. Allah Teala insanı üç ayrı cephede oluşturdu. Bir fizik vücudu var, bir ruhu var, bir de nefsi var. Üç ayrı cephede var olan bir varlık. Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Öyleyse yaratılan bu insan başka bütün mahluklardan üstün mü kılınmış? Elbette. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. 13. ayet-i kerimesinde diyor ki وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O Allah ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin ey insanlar, sizin emrinize musahhar kıldı diyor Allah Teala. Allah'ın bütün göklerde ve arzlarda yarattığı her şey biz insanlara musahhar kılınmış, hasredilmiş,
sihredilmiş, emrine verilmiş insanoğlunun. O zaman görünüyor ki şu kainat üzerinde en kıymetli mahluk insandır. Bütün göklerde ve bütün arzlarda olan her şey insan için yaratıldığına göre, her şey onun emrine verildiğine göre, bunlar canlı ve cansız bütün varlıkları ihata ediyor. Öyleyse yaratılanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Melekleri görüyoruz, insan için yaratılmış. Cinleri görüyoruz, insan için yaratılmış. Hayvanları görüyoruz, insan için yaratılmış. Bitkileri görüyoruz, insan için yaratılmış. Cansızları görüyoruz, kainatı görüyoruz. İnsan için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey insan için yaratılmış. Öyleyse insan nevi şahsına münhasır bir varlıktır. Kainattaki en üstün mahlukudur Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala insanı yaratıyor ve yeryüzünün halifesi yapıyor. Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle söylüyor. Allah melekleri dedi ki, ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Onlar da Bakara 30 Allah Teala buyuruyor ve iskale rabbuke lil melaiketi inni cailun fil ardı halife. O zamanki Allah Teala meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Kalu dediler ki etec alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dimae. Sen onu yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi halife kılacaksın? Ve nahnu nusebbihu bihamdike, biz ki seni hamd ile tesbih ediyoruz. Ve nukaddisu leke, ve seni takdis ediyoruz. Kale inni elemu ma la ta'lemun. Allah Teala da diyor ki ben muhakkak ki sizin bilmediklerinizi bilirim. Demek ki Allah Teala insanı yaratmış. Dünya adı verilen bu gezegende yeryüzünün halifesi olsun diye. Yani Allah'ı yeryüzünde temsil etsin diye. Bu Allah-u Teala'nın ister adına tıyın desin, ister adına salsalin desin, bu çamur, kirli toprak, muhakkak ki bir özelliğin sahibi olan bir toprak. Yani zamanla amino asitleri oluşturabilecek olan özellikte bir toprak. Ve Allah-u Teala amino asitlerden bir dizayn kuruyor insanı yaratırken.
topraktan insanı Allah-u Teala şekillendiriyor.

insanı Allah Teala şekillendiriyor. Bu şekillendirmenin sonunda Allah Teala diyor ki meleklere ve meleklerin aralarında bulunan cin tayfesinden olan iblise, şimdi ona ruhumdan üfüreceğim. Ve ben üfürdükten sonra, o benim ruhuma sahip olduktan sonra ona secde edin. Allah Teala'nın yaratma faaliyetine baktığımız zaman Allah'ın Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediklerine beraberce bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Sümme sevvahu, Allah onu şekillendirdi. Sonra Allah onu şekillendirdi, dizayn etti ve nefaha fihi min ruhihi, onun içine ruhundan üfürdü. Ve ceale lekümüs sem'a, ve ona işitme hassası getirdi. Kıldı onu, işitir kıldı. Sem'i hassasıyla onu işitir kıldı. Vel efsare, ve basar hassasıyla onu görür kıldı. Vel efide, ve verdiği idrak hassasıyla onu idrak eder hüviyete getirdi. Kalilen ma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala insana basar adlı görme hassasını veriyor. Sem'i isimli işitme hassasını veriyor. Fuat isimli idrak hassasını veriyor insana. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne görebiliyor, ne işitebiliyor, ne idrak edebiliyor. Neyi? Hidayet makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala insanı bir hüviyette yaratıyor. İşiten, gören ve idrak eden. Eğer bunları Allah açısından değil de dünya açısından değerlendiriyorsanız, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bu vasıfların sahibi olarak yaratılmışlardır. İşitirler, görürler ve dünyaya ait olan şeyleri herkes kendi ölçüsü nispetinde, çapı nispetinde idrak eder. Ama idrakin Allah'ın muhteva taşıyan alanlarına yansıması, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değildir. Ve Allah Teala
böyle söylüyor ona, ruhumdan üfüreceğim, o zaman ona secde edin. Ne demek bu sevgili kardeşlerim? Allah Teala demiş oluyor ki onun fizik vücuduna secde etmeyeceksiniz. Benim ona üfürdüğüm, benden olan, bana tekrar geri dönecek olan ruhunadır. Yani aslında gene bana secde etmiş olacaksınız diyor Allah Teala. İnsana verdiğim ve benim fizik vücudumda meknus kıldığım bir yaratığım olan ruhumu ona üfürüyorum. O ruhu ona üfürdükten sonra o secde edilmeye layık bir hüviyet kazanacak. Ona secde edin diyor. Olay böyle başlıyor. Ve Allah'ın yarattığı bu mahluk evvela Allah-u Teala'nın ona can verebileceği bir hüviyete ulaştırıyor Allah-u Teala onu. Yani yapısı yavaş yavaş Allah'ın verdiği o onu yarattığı tin veya salsalin olsun adı, her iki açıdan da onu canlı kılabilecek olan hususları bünyesinde taşıyabilecek bir özellikle yaratılıyor insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, insanda verilen bu mahluk 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde birçok mitokondri var, elektrik üretici ve her hücresinde 23 çift kromozom taşıyor. Her hücresinde dezoksiribo nükleik asit sarmalları var. DNA sarmalları. Aynaya insan baktığı zaman bir kişi görüyor. Oysa ki onu her şeyle temsil edebilecek olan 70 trilyon çarpı 46 adet o kişi orada mevcut. 4,2 katrilyon o kişinin muhtevasını tayin ediyor. Allah Teala insanı bir oya gibi işlemiş ve yaratmıştır. Her şeyi ayrı bir mucize. Sevgili kardeşlerim, atomlar elektronlardan oluşmuştur. Bir başka ifadeyle elektronlar protonları ve nötronları oluşturmuştur. Bunlardan da atom yapısı vücuda gelmiştir. Ve atomlar molekülleri, moleküller hücreleri oluşturmuştur. Öyleyse böyle bir dizaynda hücre yapısı
insanın temel taşıdır. Her hücre hayatın varlığını ifade eder. Ve Allah Teala insanı canlı kılıyor. İnsana hayat veriyor. Hayatı vermek ve almak sadece Allah'ın elindedir. Hayat veren sadece benim diyor Allah Teala. Sadece ben hayat veririm diyor. Allah'tan başka hayat veren hiçbir varlık yoktur diyor. Allah'tan başka öldüren de yoktur diyor. Öldüren de, hayat veren de benim diyor Allah Teala. Nahl Suresi 23. ayet-i kerime. Öyleyse Allah çamurdan bir mahluk şekillendiriyor. Ona muhteva kazandırıyor. Hayatı bünyesine alabilecek olan bir muhteva kazandırıyor Allah Teala. Ve ondan sonra o Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Canlı kılıyor onu. Ve bütün meleklere ve iblise emrediyor. Artık ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah Teala iblise soruyor. Ey iblis, seni yarattığım bu mahlukuma, kendisine ruh verdiğim, bu sebeple secdeye layık kıldığım bu mahlukuma secde etmekten men eden nedir diyor Allah Teala. Şeytan, yani iblis cevap veriyor. Sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın diyor. Onuysa diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur necis, necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm ve ona secde etmem diyor. Buradaki dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada İblis Allah Teala'nın söylediklerini duymamış gibi davranıyor. Ne söylemişti Allah Teala? Ona ruhumdan şimdi üfüreceğim. Ben üfürdükten sonra beni temsil eden, benim bir parçam olan, neden benim bir parçam olan ifadesini kullanıyorum? Tekrar bana geri dönecek olan ruhtan ona üflüyorum diyor. Aslında ruh Allah'ın bir parçası değildir. Allah'ın bir yaratığıdır. Sadece Allah Halık'tır, yaratandır. Ve ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'ın zatında meknuz bulunan bir yaratık, bir mahluk. Ve dönüş yeri mutlaka Allah. Allah'tan gelmiş oluyor bize ve bizden tekrar Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım. Ruh bir emanet. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar.
Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın iki tane vasıf serdetmesi niçin Allah-u Teala tarafından gerekli görülmüş? Şunun için. Emanetin insanın fizik bedeninden, emanetin insanın nefsinden farklı bir yaratık olduğunu ifade etmek için kullanmış Allah-u Teala onu. Ne demek istiyoruz? Nefsin bir afeti nankörlüktür. Bir başka afeti de cehalettir. İşte insan cahildir ve nankördür diyen Allah-u Teala bize şunu ifade etmiş oluyor. Biz emaneti teklif ettiğimiz zaman insanın fizik vücuduyla nefsine ikisine birden teklif ettik. Yani emanet bu ikisi de değildir. Emanet bu ikisine verilen bir üçüncüdür. Üçüncü nedir? Ruhtur. Öyleyse insan fizik vücudu yaratılan bir varlıktır. Velakat halaknel insanı min salsalin min hamiyin mesnun. Biz andolsun ki insanı şekillenmiş kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Halk edilen bir fizik vücut. Ve nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha ve fucuraha. Takvaha. Ona Allah'ın fücuru, ona şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Ama nefsimiz Allah Teala nefsimizi seva etmiş. Dizayn etmiş. Peki ruhumuzu demin okuduğumuz Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi nefsimizi üfürmüş. Üç ayrı fiil kullanıyor. Üç ayrı vücudumuz açısından. İnsan, insanın dışındaki bütün yaratıklardan farklı, bütün yaratıklardan üstün bir varlıktır. İnsanın üstünlüğünün birinci işareti, insanın bütün mahlukatın içinde sadece insanın Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a mutlaka dönmesi lazım gelen bir emaneti muhtevasında barındırmasıdır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir emanetin sahibi kılınmamıştır. Sadece insanlara has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insan ruh emanetinin sahibidir. Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a geri dönecek olan bir emanet sadece insanda var. Ne meleklerde var, bir, ne cinlerde var, iki, ne hayvanlarda var, üç, ne bitkilerde var. Canlı olan hiçbir şeyde, uçan kuşlarda da, denizdeki balıklarda da, hayır. Ruh adı verilen bir emanet insanın dışında hiçbir varlıkta yok. Ve o emanet ruh insanda olduğu için insan üstündür. Ve bu sebeple Allah Teala secde edilmesini emrediyor Adem Aleyhisselam'a. Adem Aleyhisselam'a o ruhu verdiği için bunu söylüyor Allah Teala. O emanet sebebiyle verdiği ruh emaneti sebebiyle insanı üstün görüyor Allah Teala secde edilmeye
layık görüyor. Öyleyse evvela kendisinde ruh olduğu için, Allah'ın bir emanetini taşıdığı için, bir, kendisine Allah-u Teala'nın emriyle bir üstünlük nişanesi olan secde edildiği için insan üstündür. Üç, Allah'ın zatına geri dönme özelliği olduğu için ruhu Allah'a tekrar geri dönecektir. Allah'a geri dönme özelliği taşıyan tek mahluk olduğu için insan üstündür. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda ne yarattıysak hepsini sizin için yarattık diyor Allah Teala ey insanlar. Ve sizin için yaratmamız yetmez. Sizin emrinize musahhar kıldık diyor. Sadece insanın emrine musahhar kılınmış bütün gökler, bütün yerler, bütün göklerde ve yerlerde ve ikisinin arasındaki Allah'ın yarattığı her şey insanın emrine musahhar kılınmış. Öyleyse elbette üstün olan insan, göklerde yaratılan, yerlerde yaratılan her şey, melekler, hayvanlar, cinler, neler geliyorsa aklınıza, her şey Allah-u Teala tarafından yaratılmış yerlerde ve göklerde ve insanın emrine musahhar kılınmış.

ise görüldüğü gibi insan üstündür.

Allah'ın en sevgili mahlukudur. Allah Teala insanı yaratmış. Yeryüzünün halifesi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi. Öyleyse

Allah Teala sadece bununla yetinmemiş. Yeryüzünü insana miras bırakmış. İnsan diyor, yeryüzünün varisidir diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzüne varis kılmış. Yeryüzünün mirası insana aittir diyor Allah Teala. Yeryüzünün halifesi kıldım insanı ve yeryüzünü onlara, bu insanlara, yeryüzünün halifesi kıldığım insanlara miras bıraktım diyor yeryüzünü. Onları varis kıldım diyor yeryüzüne. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala ile melekler arasında geçen konuşma, niçin sen yeryüzünde insanı halife kılacaksın? Biz seni tesbih ederken, takdis ederken, onu yeryüzünde kan döksün diye mi halife kılacaksın diyor melekler. Allah Teala insanın bir başka üstünlüğünü dile getiriyor orada. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Ve Adem Aleyhisselam'a onu meleklerden üstün kılacak olan sırrı öğretiyor. 99 esmasının sırrını. Ve melekler onu imtihan etmek istedikleri zaman Allah Teala ona öğrettiklerini soruyor. O da isimleri sayıyor özellikleriyle. Yani Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman sır sahibi olarak yaratıldı. Allah'ın esmaları her biri ayrı bir cepheden kişiyi en üstün standartlara ulaştırır. Ve esmanın sahibi olan Adem Aleyhisselam meleklerden daha üstün olduğunu ispat etmiş oldu meleklere. Şimdi şeytanın söylediklerini bu açıdan değerlendirirsek şunu görüyoruz. Ne görüyoruz? İblis insanı fizik vücuduyla mukayese ediyor. Onu diyor topraktan yarattın, o benden necis.

secdenin yapılmaması üzerine Allah Teala iblisi kovuyor huzurundan. Ey iblis diyor, sen emrime itaat etmedin ve kafirlerden oldun. Seni huzurumdan kovuyorum. Ebediyen cehennemde cezalanacaksın. Burada bunların arasında bulunmaya layık değilsin. Oradan aşağı in diyor Allah Teala. İblis yani şeytan Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum. Ben bu madem ki beni onun yüzünden cezalandırıyorsun anlamı var şimdi bu söylediklerinde açıkça bunu söylemiyor ama o çıkıyor ortaya. Ben diyor bu Adem Aleyhisselam var ya beni kıyamete kadar yaşatırsan onun bütün zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmeye çalışacağım. Ve onların çoğunu kıyamet günü sana şükredenler olarak bulmayacaksın. Onları azdıracağım. Onları dalalette bırakacağım. Hidayete ulaşacakları sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım diyor İblis. Onların hidayete ermelerine mani olacağım diyor. Gerçekten İblis'in kandırdığı insan şeytanlar bunu yapıyorlar. Yani insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. İşte Nisa 167 ve 168 ve 169. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. Onlar muhakkak ki kâfirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani İblisin oturduğu sırat-ı müstakimden insanları men ediyorlar. Kim sırat-ı müstakimden men ederse o iblis gibi o insanların yoluna oturmuş olan bir başka ifadeyle iblisin emri üzerine o insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olan bir insan şeytan. Ve Allah Teala hüküm koyuyor. Onlar kafirdirler diyor. Neden? Allah'ın yoluna girmedikleri için. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala o insanla onların mürşitlerine ulaştıracaktı. Onlar da tabiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Çünkü mürşit sevgisi işlerine Allah Teala tarafından konulmuş olacaktı ve tabiyetlerini gerçekleştirdiği anda kalplerine iman yazacaktı. Ne olacaktı onlar? Mümin olacaktı. Olacaklardı. Ama onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Yani kendileri mürşitlerine tabi olmamışlar. Bu sebeple de ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmamış. Başka insanların da oraya ulaşmasına mani oluyorlar. Sebilden men ederler diyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Allah'ın sebilinden men ederler diyor. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Neymiş bu insanların yaptığı şey? Allah'ın sebilinden men etmek. Sırat-ı müstakimden insanları men etmek.

devam ediyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve zalimû, onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için onlar zalimdirler diyor. Sonra mı? Sonra diyor ki lem yekunullahi liyafire lehum, Allah onları mağfiret etmez. Eğer onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi 10 ihsan alacaklardı Allah Teala'dan. Bu 10 ihsanla mürşitlerine ulaşacak, tabi olacaklardı. Tabi oldukları an Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama böyle bir şeyi yapmaya niyetleri olmadığı gibi başka insanların da bunu yapmasını engelliyorlar. Onun için mağfirete ulaşmaları mümkün değil. Ve la liyehdiyehum tarika, Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla cehennem ediyor. Sadece cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır. İlla tarik-i cehenneme. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha, ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte şeytanın buradaki muhtevasına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratıldıktan sonraki dizaynıyla karşı karşıyayız. Şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Ve bütün insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağını da baştan söylüyor. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım ve onları sırat-ı müstakimden men edeceğim diyor İblis. Ama Allah Teala diyor sen benim ihlas sahibi kullarıma bunu yapamazsın. İblis de söylüyor, ihlas sahibi kulların hariç. Neden yapamaz? Çünkü ihlas sahibi kullar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinde hiç afet kalmamıştır. Onları şeytanın Allah'ın yolundan saptırması mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın yolundan saptırılması mümkün olmayan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Ve iblis böylece insana düşman oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan adı verilen bu mahluk Allah Teala tarafından görmek için gözlerle teçhiz edilmiş. İşitmek için kulaklarla teçhiz edilmiş. Düşünmek için zihinle cihazlandırılmış, teçhiz edilmiş. Ve insan kainatın en üstün mahluku. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor, cennetten kovuluyor ve İblisin mekanı cehennem. Ama Allah Teala ona kıyamete kadar hayat veriyor. Kıyamete kadar Allah onun
yaşamasına müsaade ediyor. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları, o ve taifesi, kabilesi, yoldan çıkarmak için insanları, insanları daha doğru bir ifadeyle Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaştırmamak için faaliyette olacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Herkes kalbinde doğuştan itibaren küfür kelimesi yazdığı için küfürdedir. Bütün insanlar için başlangıç noktasında küfür müessesesi var. İşte Adem Aleyhisselam şeytan tarafından bir düşman olarak kabul ediliyor. Ve şeytan kovuluyor cennetten. Ama Adem Aleyhisselam'dan intikam almaktan vazgeçmiyor. Sevgili kardeşlerim, İblis Adem Aleyhisselam'a ve Havva Hanım'a diyor ki, ne yerseniz yiyin ama şu ağacın meyvesine sakın dokunmayın. Çünkü Allah Teala size sonsuz hayat verdi. Bu ağacın meyvesini yerseniz o zaman sonsuz hayata kavuşacaksınız. Allah Teala Adem Aleyhisselam'la onun kavuk rakibinden yarattığı Havva anamıza diyor ki, sakın şu ağacın meyvesinden yemeyin. O sizin için çok tehlikelidir diyor. Ve o ağacın meyvesinden yemeleri için iblis onları kandırmaya çalışıyor. Diyor ki, Allah size birkaç yıllık bir ömür verdi. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Benim gibi sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Adem Aleyhisselam da eşi Havva da ağacın meyvesinden yiyorlar. Ve ayıp yerleri kendilerine görünür oluyor. Allah Teala bunun üzerine Adem Aleyhisselam'ı da Havva Hanım'ı da dünyada verilen bu gezegene indiriyor. İblisin onları aldatması yüzünden. İblis kıyamete kadar bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için kabilesindeki bütün şeytanlarla beraber yetmez. İnsan şeytanlarla beraber, insanlardan her kim Allah'ın yolundan başka insanları men ediyorsa, onlar insan şeytanlardır. Cinlerden her kim cinleri veya insanları Allah'ın yolundan men ediyorsa, onlar da cin şeytanlardır. Şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytanlar olarak, şeytan şeytanlar olarak toplam tağut adını alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis kıyamete kadar
insanlarla uğraşmaya devam edecektir. O ve tayfası. Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için çalışacaktır. Ve bunu başarmak için her yolu deneyecektir. Ne kadar hazin bir sonuçtur ki, iblis insanların bütün devrelerinde onlardan %90'dan fazlasını cehenneme ulaştırmanın yolunu hep bulabilmiştir. İnsanların nefslerindeki afetler yüzünden onları devamlı tehlikeli standartlarda bırakmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsan bir yaratılış itibariyle mucizedir.

Bir ovumla bir spermden sadece iki tane hücreden başlayan hayat, insan hayatı, bu hücrelerin devamlı çoğalmasıyla tam 70 trilyon hücreye ulaşacaktır yaklaşık olarak. Ve anne karnındaki bebeğe, cenine plasenta önderlik edecek. Onun vücudunda gözleri, kulakları, bütün vücudu ve iç organlarını plasentanın direktifleriyle Allah'ın otomatik sistemleri oluşturacaktır. Kemikler ve bütün uzuvlar birer birer şekillenecektir. Aynı hücreler plasentadan gelen talimata uygun olarak vücudun bütün uzuvlarını vücuda getirecektir. Oluşturacaktır. Anne karnında bebek şekillenecektir. Ve iki tane hücreden 70 trilyon hücreye ulaşan bir insan oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, her hücredeki DNA sarmalları 20 çift kromozom ihata eder. Öyle bir yapıyla Allah Teala insanı yaratmış ki ilminin içine insan girdiği zaman muhteşem olgularla karşılaşır. İnsanın genetik yapısındaki genlerin incelenmesinde çok değişik sonuçlarla insanoğlu karşılaşmıştır. Bir defa insan vücudunun bir genetik müdafaa sistemi var. Antikorlar ve ötesi. İnsanoğlunun her DNA sarmalı onu başkalarından ayıran bütün özellikleri taşır.

İnsanın fizik vücudunun müdafaa sistemini Allah Teala gene fizik vücudun içine yerleştirmiştir. Genetik dizayn bir mucizeler dizisidir. Allah Teala'nın yarattığı yaratış sistemine hayran olmak için nano aleme geçmelisiniz. Yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemleri görmeyi sağlamalısınız. O zaman hayran olacaksınız Allah Teala'nın yaratışına. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala vücudun her noktasında ayrı bir dizaynla ilmini oya gibi işlemiş. Evvela insan adı verilen bu mahlukun kalbinde Allah yazıyor. Eğer anatomi atlaslarına, özellikle Almanların bir atlasına göz attığınız zaman kalpteki Allah yazısını, Arap harfleriyle Allah yazısını net olarak görüyorsunuz. Yani Allah Teala bunu ben yarattım, bu insan onu yaratan benim diye imza atmış oraya Allah diye. Bu insan denilen mahluka dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her uzvu bir ayrı mucize. Gözler bakar. Bakmayı sağlayan unsurlar gözlerdir. Ama gözler görmez. Baktıkları zaman görüntüyü zihne ulaştırmakla vazifelidirler sadece. Ama onlar ulaştıramasa tabiatıyla insanın görmesi hiç mümkün olmazdı. Her an 70 trilyon hücrenin bütünlüğü içerisinde insanın bütün uzuvları muhteşem bir çalışma dizaynı sergiler. Hücrelerde genetik yapıyı tanzim eden her vücudun müdafaa mekanizmasını oluşturan 130 çeşitten fazla gen tespit edilmiştir. Sadece vücudun müdafaası için çalışan. Müdafaa mekanizmasını harekete geçireceği unsurlar olarak müdafaanın dizaynı içerisinde. Şimdi burada gelin de şu ateist kardeşlerimize acımayın. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 70 trilyon hücreyle insanlar yaratılıyor. Ve bizim bu sevgili kardeşlerimiz de derler ki Allah yoktur. Yani bunun manası şu mudur diyoruz onlara? Yani siz bir yaratıcı olmadan bu kainat yaratılmıştır. Biz de yaratılmışız mı diyorsunuz? Evet diyorlar. Allah yoktur. O zaman her şeyin kendi kendine oluşması söz konusu. 70 trilyon hücrenizle her biri
ayrı ayrı görevler yapan bunca usunuzla aralarındaki hayranlık uyandıracak ahenkle siz kendi kendinize mi oluştunuz? Sadece şu gen teknolojisi üzerinde biraz eğilip nasıl yaratıldığınıza bakarsanız siz de aynı hayranlığı duyarsınız sizi yaratan Allah'a. Böyle düşünüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan genom haritası çıktıktan sonra elbette ona karşı hayranlığımız daha da arttı. Bu kardeşlerimiz bilmiyorlar mı ki görünen, yakalanan, teşhis edilen sistemlerin %95'i hala insanlar tarafından ne oldukları bilinemiyor. Bilinen %5'i her yeni bilgi oluştuğu zaman bunun %5'i anlaşılabiliyor. Geri kalan %95 bilinmeyenler hanesine kocaman bir ilave daha yapıyor. Yani her yeni bulgu ilmimizi arttırırken cehaletimizi daha çok arttırıyor. Bilemediğimiz şeyler hep Allah'ın yarattığı elzem olan insanın hayati unsuru olan ama bizim bilemediğimiz, bugünkü algılamalarımızla sonucuna ulaşamadığımız şeyleri ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir durumda şu muhtevaya bakın. DNA sarmalları başlı başına bir mucizedir. Dezoksiribonükleik asit sarmalları. Bunlar siz üretici ortamı, çoğaltım ortamı sağladığınız takdirde onlara verdiğiniz verilerden hareketle her sağ sarmaldan bir karşısını sol sarmalı vücuda getirirsiniz, getirebilirsiniz. Aslında mevcut olanı sistem tekrar eder. Siz sadece ortamı sağlıyorsunuz. O zaman sağ sarmalın bir kopyası sol sarmalarla çıkıyor karşınıza. Sol sarmalın karşısında da sağ sarmal oluşuyor. Yani Allah'ın bu muhteşem sistemlerine hayranlık duymamak nasıl mümkün diye biz hayret içinde kalıyoruz sevgili kardeşlerim. İnsan adı verilen bu mahluk Allah Teala tarafından en üstün mahluk olarak yaratılmış. Vücuduna göre beyin oranı en yüksek mahluk dünyadaki bütün canlı türleri için. Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte bu insanın yaratılışında bir büyük hata da Darwin tarafından ortaya konulmuştur. Eğer genetik kodların ve genetik ilminin bu ışığı altında Darwin yaşasaydı, evrim teorisi hiçbir zaman tahakkuk edemezdi. İşte bu insanlar Allah'ın bu dizaynını
açık bir şekilde inkar ediyorlar. Yaptıkları şey ne? Mutasyonlar vardır diyorlar. Ve Allah hayatı sudan başlatmıştı. Doğru mu? Evet, doğru diyoruz. Allah hayatı gerçekten sudan başlatmıştır. Tek hücrelerden başlatmıştır, doğru mu? Evet, tek hücrelerden başlatmıştır, doğru. Sonra denizde başlayan hayat karaya sıçradı, doğru mu? Doğru. Ve sonunda da insan oluştu mu? Doğru mu? Doğru değil. İnsanı bu sıralamanın içine koyamazsınız. Allah-u Teala insanı farklı bir hüviyette yarattığını söylüyor. Biz diyor Adem Aleyhisselam'ı çamurdan halk ettik diyor. Yarattık diyor onun fizik vücudunu ve onun içine ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruh üfürdüğü başka hiçbir mahluk yok. İnsandan başka hiçbir mahluk yok. Bir defa olmaz cevabı evvela buradan geliyor. Sonra genetik kodlar bunun cevabını veriyor. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Darwinizm insanın maymundan oluştuğunu iddia eder ve birçok okulda sadece tartışma konusu olsun diye bu bilgi insanlara verilir. Ama artık insanlar öğrenmişlerdir ki Darwin'in nazariyesi artık geçerli değildir. Söylediğimiz gibi genetik kodların mevcut olduğu bu devrede, genetik mühendisliğinin olduğu bu devrede Darwin yaşasaydı böyle bir iddiada kesinlikle bulunamazdı. Maymun türleri üzerinde yapılan incelemenin sonuçları şöyle. 19 çift kromozomdan başlayan bir maymun nesilleri dizisi var. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27, 29, 31 ve 33 çifte kadar geliyor. 33 çiftin ötesinde bir maymun türü yok. Sevgili kardeşlerim, eğer insan maymun türlerinin bir devamı olsaydı, o zaman 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomu var. Ve 23 çift kromozomda bir maymun türü zaten yaşıyor. Yani 21 çift kromozomda bir maymun türü var. 23 çift kromozomda bir maymun türü var. 25 çift kromozomda gene bir maymun türü var. Oradaki maymunu oradan çıkarıp da araya koyamazsınız. Zaten koyarsanız insana benzemesi hiç mümkün olmayan maymun türüyle karşılaşacaksınız. Uzun kuyruklu bir maymun. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde 35 çift kromozoma kadar uzayan bu maymun türlerinin hepsinin ayakları ayak değil, el. Hiçbirisi böyle bir evrime muhatap olmamış. Ayakları ayak olmamış. Ayak hüviyetindeki kesimleri de el standartlarında. Ayağa dönüşmemiş. Maymun türlerinin hepsinde beyin maymunun vücuduna oranla insan beyninin insan vücuduna oranının 1/5 kadar.
her tarafı tüylerle kaplı olan bir hayvanla karşı karşıyayız neticede. Bu bir maymun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iddia bütün boyutlarıyla geçersizdir. Darwinizm konusunda da son zamanlarda ciddi vazgeçmeler söz konusu. Artık insanların ilim öğrenmiş olanları insanın maymundan oluşmadığı konusunda kesine yakın bir fikrin sahibi olmaya başladılar. Zaten biliyorsunuz ki evrim teorisi teori olmaktan öteye hiçbir zaman gidemedi. Sadece bir postülattır. Öyleyse hala bir takım masallar anlatan, inatla bunu sürdürmeye çalışan insanlar görüyoruz. Ama maymunun genetik yapısıyla insanın genetik yapısı karşılaştırıldığı zaman bir benzerliğin bulunamaması kesin bir olgudur. Ve sonuçta şunu görüyoruz ki Darwin teorisi artık okullarda sadece bir teori olarak okutulan ve hani böyle bir teori ortaya atılmıştır istikametinde öğrencileri artık şöyle bir göz gezdirdiği bir zavallı nazari olmak durumundadır ve böyle kalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi alim Allah'ın karşısına çıkıyorsa o sadece bir zavallıdır. Allah'ın kendisini de yarattığını unutmuş bir dizayn içerisinde hep hüsranla geçecektir ömrü. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hangi Allah'ın söylediklerine aykırı teori ortaya atıldıysa hepsi neticede çürümüştür. İlim ilerledikçe sadece bir tek şey ortaya çıkar. Allah'ın söylediğinin doğru olduğu. Ve bu her zaman böyledir. Şimdi İnsana da verilen Allah Teala tarafından kainatın en üstün varlığı olarak yaratılan bu mahluka dikkatle bakalım. İnsan. İnsan yaratılış itibariyle üç ayrı bedenin sahibidir. İnsanın bir fizik vücudu vardır. Hep ondan bahsettik. Ama bir de ruhu vardır. Ama bir de nefsi vardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın insanı üç ayrı cesetle yarattığını görüyoruz. Bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzun halk edildiğini beraberce gördük. Unutmayın ki hayat veren Allah'tan başka bir varlık yoktur. Hiçbir mahluk hayat veremez, hayatı geri de alamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bir de nefsimiz var. Bir de ruhumuz var. Onlar da birer yaratık. Birçok alime göre nefs ve ruh aynı şeydir. Eğer iyi olursa o nefstir, o ruhtur, kötü olursa nefstir. Evvela insanın nefsinin dizayn edildiğini görüyoruz. Sevva edildiğini görüyoruz. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor Allah-u Teala o nefse ve onu sevva edene. Sonra ruhumuzu görüyoruz. Ruhumuz da üfürülmüş Allah-u Teala tarafından. Ve nefaha fihi ruhi diyor Allah-u Teala. Onun insanın içine üfürdüm. Secde 9. Ve diyor üfürdükten sonra onu görmesi için göz verdim. İşitmesi için kulak verdim. İdrak etmesi için kalp verdim diyor Allah-u Teala. İşte şimdi böyle bir mahluk var. İnsan. Bu mahlukun nefsi ve ruhu insanların birbirine karıştırdığı iki tane mahluktur. Nefs ve ruhun aynı şey olmadığı Kur'an'da kesinleşmiş durumdadır. Nefs Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş olan bu varlığımız, biz öldüğümüz zaman berzah alemine gidecek ve orada kalacaktır. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Peki ruhumuz ne olacaktır? Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak oradan gelecek. Ölüm melekleri onu tekrar Allah'a geri götüreceklerdir. Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırmadıysak, fizik vücudumuzun içindedir. Fizik vücudumuzdan ayrılacaktır ruhumuz. Ne zaman? Ölüm melekleri geldikleri zaman 70 trilyon hücremizin her birindeki mitokondrileri durdururlar. Böylece fizik vücudumuzun elektrik üretimi sona erer. Elektrik üretimi sona erince elektrik enerjisinin vücuda getirdiği manyetik alanlar, elektromanyetik alanlar da yok olur. Böylece fizik vücudumuzun bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çektiği manyetik alan yok olur. Ne ruhun ne de nefsin vücudumuzda kalması artık mümkün değildir. Çekim alanı yok olduğu için ikisi de vücudu terk ederler. Ve sağ tarafımızda ruhumuz başımızın üzerinde, önden arkaya doğru uzanan, sol tarafımızda nefsimiz yine başımızın üzerinde, omuzumuzun üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir özellikte yer alırlar. Sonra ruhumuz ölümü müteakip ölüm melekleri tarafından 7. gök katına kadar ulaştırılır. 7. gök katının 7. alemine kadar. Melekler oradan yukarıya çıkamazlar, yokluğa geçemezler. Ama ruh yokluğa geçebilir. Sitetil mintadan sonra ruhun Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Nefsle ruhun en büyük farkı ruhun Allah'tan gelmesi ve tekrar Allah'a geri dönmesidir. Nefsin ise Allah'tan gelmemesi, sadece bir mahluk olarak dizayn edilmesi söz konusudur. Bu kadar mı fark? Hayır, bu kadar değil. Nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset,
nefret, düşmanlık, her nevi negatif faktör nefsimizin kalbini doldurmuş vaziyettedir. Tam 19 tane afet, 19 tane Allah'ın yasaklarını mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın emirlerini çiğneyen, yerine getirmek istemeyen afetlerden mücehhez bir varlık nefs. Kalbi bu afetlerle dolu. Bu standartlardaki bir nefs şeytanın elinde oyuncaktır. Şeytan nefsin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetlerle dolu olan kalbinin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Onları davet etmek imkanının sahibidir. Ama şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine tesir edemez. Öyleyse nefs ile ruhun şeytan açısından en büyük farklılığı, şeytanın ruhunuza asla tesir edememesi, nefsinize tesir edebilmesi. Burada da aralarında derin bir farklılık var. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletlerle donanmıştır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki faktördür ve insanların mutsuz oluşlarının temel sebeplerinden bir tanesi nefsleriyle ruhları arasındaki devamlı kesintisiz kavgadır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır. Nerede kavga varsa orada huzursuzluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun sadece hasletlerden oluşması sebebiyle tezkiye olmaya ve tasfiye olmaya, yani afetlerinden kurtulmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü afet yoktur. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşan bir mahluk. Ruh ve insanın bütün güzelliklere sevk edilmesi ruhunun hasletleri sebebiyledir. Ama nefs için Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Nefsimizin içinde baştan aşağı afetler var. Ne zaman bu afetleri bir insan zikirle yok ederse, bir gün daimi zikre ulaşırsa kişi, bütün afetleri yok edecektir. Ne zaman böyle bir husus mümkün olursa, nefsin afetleri böyle bir dizaynda yok olursa, o zaman o kişinin nefsi de ruh gibi olacaktır. O zaman ahsene ulaşacaktır. Allah Teala nefsin tezkiyesini üzerimize farz kılmış ama ruhun tezkiyesi diye bir olay yok. Ruhun Allah'a geri dönerek ulaşmasını üzerimize farz kılmıştır. Dönüş yerleri itibariyle ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'a asla dönmeyecektir. Nefsimiz biz öldükten sonra berzah alemine gidecektir. Kıyamete kadar orada kalacaktır. Kıyamet günü berzah aleminden ayrılarak fizik vücudumuzla birleşecektir. İkisi beraber kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazlaysa Allah'ın cennetine girecektir. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce. Ne zaman afetler
hükümransa nefsimize, o zaman mutlaka kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olacaktır. Ve o zaman nefsim ve fizik vücudun beraberce gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Nefs Allah'tan gelmez. Nefs Allah'ın sevva ettiği, dizayn ettiği bir yaratığıdır. Ve biz de ruhun hasretlerine mukabil kulvara eşit şartlarda çıkmamız için afetlerle dolu olan bir vücudumuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimizin Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. Allah'ın zatında yok olması da söz konusu değildir. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, afetlerden temizlenmesi, tasfiyesi, afetlerden %100 temizlenmesi Allah-u Teala'nın emridir. Ama ruhumuzda afetler olmadığı için ruhumuzun bir tezkiyeye, bir temizlenmeye hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. Nefsin tezkiyesi emredilir. Ruhun temizlenmesine mütalik hiçbir emir Kur'an'da yer almaz. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evine ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ve bu farzı yerine getirebilmemiz nefsimizin tezkiye olmasına bağlıdır. Öyleyse nefsimiz tezkiye olacaktır ki afetlerin yok oluşu %51'e ulaştığında yani nefsimizin afetleri %51 eksildiğinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sığınağa sığınmıştır. Nefsimiz için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değildir. Allah Teala nefsimizin bir rehine olduğunu söylüyor. Ruhumuzunsa emanet olduğunu söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetür rehinetün buyuruyor Allah Teala. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahibi olan nefsler cennette olacaklardır diyor. Şimdi buradan net ve kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuzsa bir emanettir. Bir. İkincisi, gene buradan kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz cennete veya cehenneme girecektir ama ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimizin gireceği yerin cennet olacağı, eğer cennete girmeyi hak ederse, bu ayet açıkça bunu ifade ediyor. Müddessir 30. 28, 29, 30. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle ama yemin sahipleri olan nefsler cennette olacaklardır.
Bu ayetten bir başka olay daha ortaya çıkıyor. Nefsler Allah'a yemin vermişler. Nefslerini tezkiye edeceklerine ve tasfiye edeceklerine dair. Oysa ki ruhlarımız Allah'a misak vermişler. Müddessir 30, nefsimizin Allah'a verdiği yeminin yemin olduğunu söylüyor ve yeminlerini gerçekleştirenlerin gidecekleri yerin cennet olduğu da ifade ediliyor. Ama ruhumuzun yemini yemin değildir, misaktır. Allah Teala bu hususu Surat 20, 21, 22'de şöyle anlatıyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar ahdlerini, Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Ve lezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse misakimiz, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmamızmış. Allah Teala 12 defa farz kılmış. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılmasını. Öyleyse görüyorsunuz ki nefsimizin ve ruhumuzun dizaynına baktığımız zaman her şeyin farklı olduğunu görüyoruz. Birisi Allah'a ait olan bir varlık, Allah'tan emanet olarak gelmiş, üfürülmüş, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Öteki ise bir rehine yetmez. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlanmış. Nefs tezkiye olmazsa, temizlenmezse, arınmazsa o zaman fizik vücudumuzun bir kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Öyleyse nefsimize baktığımız zaman nefsimizin şeytanla işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. Ruhumuzunsa Allah ile işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. İşte bütün mesele şeytanla işbirliği halinde olan nefsimizi şeytanın elinden kurtarmak ve bunu yaptığımız zaman da ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Öyleyse fonksiyonları itibariyle, varılacak hedefleri itibariyle nefsin hedefi tezkiye olmak, daha sonra da tasfiye olmaktır. Yani afetlerinden kurtulmaktır. Öbür taraftan cennetle müjdelenecek veya cehennemle cezalandırılacaktır fizik vücudumuzla birlikte. Ama ruhumuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Ne var ki Allah'a dönebilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlıdır. O zaman Allah Teala ruha nefsimizin bir rehine olarak kendine düşen görevi yapmasını

diyorlar. Ama insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor. Acaba burada Allah-u Teala'nın muradı ne? Burada Allah-u Teala ruh adı verilen emaneti insan fizik vücut ve nefs olan bir ikiliğe teslim ettiği. Öyle mi durum? Zalim olmak ve cahil olmak, nankör olmak nefsin 2-3 grup afetidir. Fizik vücutla beraber nefsin de orada bulunduğunu, fizik vücutla nefs beraberliğine ruhu teslim ettiğini söylemiş oluyor Allah Teala. Cahil ve nankör veya zalim ve nankör. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefsle ruh arasındaki ilişkiyi dizayn ettiğimiz zaman bakıyoruz ki birbirine benzemedikleri gibi birbirine tamamen zıt hüviyette iki tane mahluk. Birisi şeytanla işbirliği halinde olan, öteki Allah'la işbirliği halinde olan ve daha ilginç bir ilişki. Nefs tezkiye olamazsa ruh Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple ruhumuzun nefsimize azap yetkisi var. Ve ne zaman nefsimiz bir hata işlese ruhumuz nefsimize azap ediyor. Allah da fizik vücudumuza. Öyleyse bütün yapıları birbirinden farklı olan bir özelliğin sahibi nefs ve ruh. Ama eğer nefsimiz daimi zikre bulaşırsa ne olur? O zaman nefsimizin kalbinde hiç afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? O zaman nefsimiz ruhumuzun hüviyetini alır. İşte Allah-u Teala'nın söylediği, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık sözü orada gerçekleşir. İşte Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde halisler olmakla emrolundular. Dinde halisler olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Dinde halis kullar olmak. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullâhe, Allah'a kul olmak için, muhlisine, muhlis kullar olmak için, lehuddine, onun dininde, hünefaye, hanifler olarak. Öyleyse muhlis kul olmak ne demek? Nefsin kalbini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmak demek. Ruh mu? Ruh halis olarak yaratılmıştır. Ruhun kalbinde en ufak bir afet söz konusu değildir, mevcut değildir. Ruhun bu statüsüne karşı nefs %100 afetlerle doludur. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Üç tane vücutla yaratılan insanın nefsiyle ruhu arasındaki standartlar her açıdan birbirine tamamen ters düşüyor. Hiçbir benzerlikleri yok. Ama Allah'ın
nefse verdiği emir

ruh gibi olması. Ruha verdiği emir de zaten halis olduğu için sahibi olan Allah'a geri dönmesi, geri dönerek Allah'a ulaşması. Öyleyse ruhla nefsin aynı şey olduğunu iddia etmek, Kur'an'ı, Kur'an hakikatlerini hiç bilmemek demektir. Allah Teala'nın insanlardan aldığı yemin iki tane değil, üç tane. Yeminler açısından ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını alıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a verdiği yemin ahd adını alıyor. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin de yemin adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bakınız fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdin ne kadar güzel anlatmış Allah Teala. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanız için ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala nefsimizden ahd almış. Affedersiniz, fizik vücudumuzdan ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulsun da Allah'a kul olsun diye. Nefsimizden yemin almış. Söyledik Müddessir suresinin. ...30. ayet-i kerimesinde ve 40. ayet-i kerimesinde ve ruhumuzsa Allah'a misak vermiş. İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi de misaki bir defa da anlatıyor. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen vuslatı keserler, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz, ama nefsimizin Allah'a ulaşmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Ve hala insanlar iddia ederler ki nefsle ruh aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, bir cehalet denizi içerisinde insanlar yüzüyorlar ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala bir üçlü yaratmış, oluşturmuş, dizayn etmiş, sevva etmiş ve üfürmüş. Bu üçlü tam bir ahenk içinde en güzele doğru bir yolculuk yapmak durumunda. Böyle bir dizaynda bunların arasındaki ahenktir ki neticeyi sağlar. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Nefsimizin tezkiye olduğu noktada ruhumuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a fizik vücudumuzun teslim olması, yani Allah'a kul olması. 25. basamakta olgunlaşır. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, nefsin tezkiyesi ve arkadan da tasfiyesi. Tezkiyesiyle ruhumuz Allah'a ulaşır. Tasfiyesiyle de nefsimiz pürü pak olur, halis olur ve bu noktada
üç tane yeminimiz de yerine gelir. Öyleyse yaratılan üç vücudumuzun üçünden de Allah-u Teala yemin, misak ve ahd adı altında yeminler almış. Ve ayrı ayrı fonksiyonlar eda etmek üzere ruhumuz, veçimiz ve fizik vücudumuz yaratılmış Allah-u Teala tarafından ve bizim fizik vücudumuzun içinde bunlara bir fizik vücudumuzun mekan olduğu bir üçlü oluşturmuş Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk değil mi? Sizlerle beraber olmak bizim hayatımızın en güzel anlarını oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Bir şeylerden bahsetmek. Mesela sevmekten. Allah-u Teala'yı seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizi seviyor musunuz? Öyleyse biliniz ki sizlerle bizim aramızdaki sevgi Allah-u Teala'dan dolaşarak bizden size ulaşır. Sizden de Allah-u Teala'dan dolaşarak bize ulaşır. Bunun manası sevginin artarak ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Ne kadar çok sevmeyi başarırsanız o kadar çok mutlu olursunuz. O Allah sizi, sizin o sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı fazla sever. Onun sevgisi bir sonsuzluktur. Bütün yarattıklarını sever. Ama siz onu ne kadar çok severseniz o da sizi, sizin onu sevdiğinizin kaç katı seviyorsa aynı katta, aynı miktarda arttırır. Yani basit bir rakam verelim. Allah, siz Allah'ı seviyorsunuz bir birimlik. Allah Teala sizi seviyor bin birimlik. Yani sizin sevginizin bin katı kadar size karşı sevgi duyuyor. Eğer Allah'a karşı siz sevginizi iki katına çıkarırsanız, iki birimlik Allah'ı sevmeye başlarsanız, Allah Teala sizi 2000 birimlik sever. Üç katına çıkarıyorsa, çıkardığınız zaman 3000 birimlik sever. Yani sizin sevgi artışınız Allah'ın size karşı olan sevgisini de aynı oranda arttıracaktır. Hiç kimse Allah'ın kendisini sevdiği kadar Allah'ı sevemez. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Siz de Allah-u Teala'yı sevenlersiniz ve Allah-u Teala tarafından sevilenlersiniz. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları olmak, Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmek bir büyük mutluluk değil mi? Yoksa bize mi öyle geliyor? Güzelliklerden bir tanesi de bu değil mi? Allah'ı sevmek. O zaman ibadetlerinize dikkatle bakın. Aman şu namazı kılayım da omuzlarımdan, yakamdan düşsün bu namazda, hemen çabucak bitireyim namazımı diye namaz kılan bir insanla Allah için namaz kılan, namazdan zevk alan, o zevki, namaz zevkini, Allah'a karşı kıldığı namazın zevkini yaşamak için namaz kılan bir kişiyle namazı angarya olarak yapan, aman şimdi sırasıma gene namazın vakti girdi, gideyim kılayım hemen bitireyim namazımı diye düşünen kişi arasında Allah'ın katında büyük farklılık oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala kalbinizden geçeni hepsini bilir. Ve size verdiği değer sizin Allah'a verdiğiniz değerin katlarıdır.
Allah'a çok değer veren kişi namazlarını, zikirlerini o namazdan ve zikirlerinden zevk alarak kılan birisidir. O kişi örtü altında, beyaz örtü altında zikrini yaparken, yani virdini yaparken o sizlere anlattığım gök katlarını gözünün önünde canlandırmaya çalışarak o zevki, o heyecanı yaşayan birisi olmalıdır. Zikir, ibadetlerin en üstünüdür, en çok zevk verendir. Kalp gözü açılanların kalp gözü hep zikirde açılmıştır. Gözleriniz kapalı olarak zikir yaparsınız ama Allah Teala gözünüzün önünde hare hare nurları harekete geçirmeye başlar. Gördüğünüz zaman büyük zevk alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, aslında sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Her şey ne kadar güzel, ne kadar güzel dizayn etmiş Allah Teala. O katları Allah Teala size gösterdiği zaman zikir yaparken duyacağınız zevkin ne kadar artacağını biliyor musunuz? Oradaymış gibi hissedeceksiniz kendinizi. O katlarda her bir kat başkalarından farklı özellik taşır. Allah yolunda yaptığınız ibadetlere dikkat edin ki ibadetler size angarya olarak görünmesin. İbadetler kendisine koşulması lazım gelen zevkle, şevkle o zevki yaşayabilmek için namaz kılmaya özlem duyan bir kişinin namazları olmalıdır. Kalp gözünüz açıldıktan sonra zaten namaz sizin için doyulmaz bir zevki ihtiva edecek. Gözleriniz açık olsun, kapalı olsun, önünüzdeki duvara değil, duvarın ötesini gösterir Allah Teala size. Duvarın ötesi de tüm kainattır. Her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki önce onu seversiniz, Allah'ı, sonra aşık olursunuz. Sonra asıl önemlisi olan sonucudur. Ona hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'a hayran olursunuz. Sevginin en yüksek noktası, aşkın ötesi hayranlıktır. Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu bir insansınız demektir. Kendi kendinize bir sual sorun. İbadetler size zevk mi veriyor? Yoksa aman bir an evvel bitsin de kurtulayım diye mi bakıyorsunuz? Eğer ikincisi gibiyseniz bir düşünün bakalım. Bitti. Namazınız bitti. Zikriniz bitti. Ne yapacaksınız? Ne yaparsanız yapın. Eğer o yaptığınız iş size zikirden daha tatlı geliyorsa, o zaman onu yapın. Allah Teala kimseyi zorlamaz. Bütün ibadetleri, zikri, namazı sadece biz o mutluluğu yaşayabilelim diye ihdas etmiştir. Maksadı bize o ibadetlerle derecat kazandırmaktır. Ama kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır Allah onun.
Üçüncü kat cenneti de garanti edecektir kişi. O noktaya kadar eğer Allah'ı ve Allah'ın ibadetlerini sevmeyi başarmışsa kişi, o zaman sevginin nemalarını toplamaya başlayacaktır. Sevginin ona sağladığı Allah'ın ona tahsis ettiği faydaları yaşayacaktır. O kişi artık başka bir dünyada yaşıyormuş gibidir. Namaz kılar, mutluluğu yaşar. Zikir yapar, mutluluğu yaşar. Hep mutlu bir dünyanın içerisinde Allah yolunda gayret sarf eden birisi. İbadetlerini onlardan zevk alarak yapan bir insan, hep Allah'ı düşünerek namaz kılandır. Allah'ı gören için bu zor bir şey değildir. Bu yüzden Allah'a olan hayranlığı yüzünden namazlarda aksamalar olabilir. Rekatları birbirine karıştırabilir kişi. Az kılar, çok kılar ama o Rabbini namaz boyunca görmekten mesttir. Mest olarak namazlarını kılar. Namaz onun için büyük bir zevktir. Hep Rabbine bakar. Hep Rabbini görür. Allah görülmez diyenlere de hep acır. Sevgili kardeşlerim, körler göremezler. Allah Teala diyor ki kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olur diyor. Ve Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının şehadetidir. Tahtlara şahit olmaktır. Huzur namazını kılanlara şahit olmaktır. Ama Rüyetullah'tan sonra, irade tesliminden sonra Allah'ın zatına şahit olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl Allah'ı, onu sevmenin güzelliklerini, orada yaşanacak olan mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? O zaman birbirimize çok daha yakın olurduk. Aynı telden çalardık. Aynı şarkıları söylerdik. Eski bahçelerde yankılanan şarkılar. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. İşte hazan sonbahar demek. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar, devam eder ve bir gün mutlaka biter. Bu dünya hayatıdır. Nihayete erer. Allah Teala bu dünyada hayatı tanıyabilmek için bize bir ceset giydirir. Ve bu dünyaya açılır gözlerimiz. Bu dünyada soluruz. Allah'a aşık olmuşsak soluk soluğa bir hayat yaşarız. Onun verdiği emirlerin
aslında sadece zevkleri oluşturduğunu vakti gelince anlayacaksınız. Onu işittiğiniz zaman, size hitap ettiği zaman, bütün gök katlarını birer birer size gösterdiği zaman, o süreç içerisinde Allah'a olan aşkınız giderek büyüyecektir. Onun için diyorum ki sevmek çok önemli bir şey. Sevmek mutlulukların en büyüğü diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. O Allah ve en çok istediği şey Allah sizi nasıl seviyorsa sizin de Allah'ı sevmenizdir. Bu Allah'a bir katkıda bulunmaz. Ama sizin Allah'a olan sevginiz arttıkça siz mutlu olursunuz. Ve Allah Teala'nın yegane istediği şey de sizin mutluluğu yaşamanızdır. Her ibadet insanın mutluluğunun artması için sadece bir vasıtadır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuşlar. Tamamen deyince neyi kastediyoruz? İslam'ın yedi safhasını unutmuşlar. Teslimleri unutmuşlar. Ve İslam kolu kanadı kırılmış bir iskelet haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan bir ibadet yoksulluğu. Bunlar yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın asıl ibadeti var. Bize emrettiği en büyük ibadet var. Zikir. Ama unutulmuş. Zikirsiz de hiç kimse hedeflerine ulaşamaz. Şeytan insanları tuzağına düşürmek için Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Çünkü Allah Teala İcil Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın muhafazası altında bir kainat dizaynı var. İnsan da Allah'ın sadece bir yaratığı. Hepimiz sadece bir mahlukuz. O yaratmış bizleri. Kaşıyla, gözüyle, yüzüyle, vücuduyla o yaratmış. Ve Rabbinizi tanıdıkça onu seveceksiniz, hayran olacaksınız. Ve bir yaratık olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Sonra ona yakın olacaksınız. Onun kulu olmak daha Allah'a ulaşmaya dediğiniz noktada başlamıştır. Kul olmak kurtuluşun simgesidir. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları, cinleri, insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Yaratılışımızın arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a kul olmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak. Hepsi bu kadar.
Peki ne zaman kul oluruz? Bir dileğimiz Allah'ın kulu olmamız için yeterli. Bir tek dilek bizi tağuta kul iken Allah'a kul eder. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Yani insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Allah'ın yolu deyince bu yolun nemene bir yol olduğunu Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Allah'ın yolu. Allah'a giden bir yol var. Bu yol sırat-ı müstakim adını alıyor. Dünya adı verilen bu gezegenden insan vücudu tam kainat şeklinde yaratılmıştır. Ya da kainat insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İnsan vücudunun tam kalbindeki nokta orada dünya var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça her şeyin çok ama çok güzel olduğunu öğreneceksiniz. Mutluluk duymak için sayısız sebeplerin var olduğunu göreceksiniz. Allah için yaşamaya başlayacaksınız. Her şey vasıta olacak. Sebep ve hedef Allah olacak. Allah'ın zatına ulaşmak zaten Allah'ın garanti ettiği bir husus. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Ama bu noktaya kadar kişinin büyük zevkler yaşadığı söylenemez. Allah yolunda saadeti yaşayabilmek, Allah'ı çok sevmek, bundan sonraki safhada Allah'a tevekkül etmekle mümkündür. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insan ve cin şeytanlar o kişiyi mutlaka Allah'a şahit etmek isterler. Allah'ın yolundan ayırmak isterler. Allah'ın yolundan saptırmak isterler. Sevgili kardeşlerim, işte o noktada şunu düşüneceksiniz. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala verdiği sözü tuttu? Neydi verdiği söz? Bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama mutlaka ulaştıracağını bu ayet-i kerimesiyle kesinleştirmiş. İşte insan oğluyla onu yaratan arasındaki ilişkide Allah'ın istediği tek bir şey vardır. Kul Allah'a ulaşmayı dilediği anda kul olmuştur kişi Allah-u Teala'ya. Hiç kimse Allah'ın kulu olarak doğmaz. Kul olarak doğru bir insan doğmaz. Kendi iradesiyle, kendi iradesini kullanarak kul olur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'a kul olmak yetkisinin sahibi olurlar. İşte bunun için yaratıldınız. Allah'a kul olmak için. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluk için yeter mi? Yeter, birinci kulluk için.
ve cennete girmek için yeter mi? Gene yeter. Hem kişiyi cennete mutlak olarak getirir, hem de Allah'a kul olmanın da birinci kademesini tamamlamış olursunuz. Ne yapmışsınız? Çok şey yapmışsınız. Neler neler. Neler yani? Yani sadece bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz bile. Takva sahibi oldunuz. Küfürden kurtuldunuz, mümin oldunuz. Dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz. Tağutun dostuydunuz, Allah'ın dostu oldunuz. Kafir iken mümin oldunuz. Bir taşla tam 10 tane kuş vuruyorsunuz. Şirkten kurtuldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerine muttali oldunuz. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiren o yüce Allah bizleri insan olarak yaratmış, öyle bir şeyle mücehhez kılmış ki başka hiçbir mahlukuna vermemiş. Ruhundan üfürmüş. Ne meleklere, ne cinlere Allah ruhundan üfürmemiştir. Ama insana Allah ruhundan üfürmüştür. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ona idrak etme yetkisi verdik. Ehfidet verdik, fuatler verdik diyor Allah Teala. İdrak etme hastaları, görmek, işitmek, kalbin idraki, bunlar hep birbirinin arkasından gelen bir muhteva taşır. Her biri ayrı bir güzelliği sergiler. Her biri, sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzelliklerini derece derece herkesin gözlerinin önüne serer. İşte yaşamak, Allah-u Teala'nın öyle güzel bir nimeti ki aslında yaşamak birbirinden farklı boyut kazanır her insanda. Herkes hayata gelir, doğar ve yaşamaya başlar. İsteyip istememesine bakılmaz. Allah Teala dilediğini yaratır. Anne karnında insanlar oluşur. Sonra da doğarlar. Hepimiz bu dünyaya gelmişiz. Ve hamdolsun ki yaşıyoruz. Hamdolsun ki bu dünyadayken, şu hayatı yaşarken Allah'ı tanımak şerefine erdik. Ya düşünün sevgili kardeşlerim, o zavallı ateistler Allah'a inanmıyorlar. Kendilerine ne kadar büyük fenalık ettiklerinin belki de hiç farkına varamayacaklar. Tabii ölünceye kadar. Öldükleri zaman Allah'ı gördüklerinde söyleyecekleri söz ne biliyor musunuz? Ya Rabbi,
Şimdi hakikati gördüm. Seni gördüm, inandım. Beni tekrar geriye gönderir misin? Resulüme ulaşayım da tabi olayım. Ve cehennemden kurtulayım. Ama Allah Teala'nın verdiği cevap hayır şeklindedir. Aslında Allah sevgili kardeşlerim bütün delillerini göndermiş. İnsana sevmek diye bir yetenek vermiş. Ne olur nefret etmek yerine sevseniz sevgili kardeşlerim. Nefret düşmanlığı körükler. Muhabbet duymak sevgiyi körükler. Hub, muhabbet, sevgi duymak demek. Allah Teala kainatta en çok değer verdiği mahluk olarak yarattı sizleri. Bu sebeple daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz Allah Teala ona secde edilmesini emrediyor. Niçin? İnsanın çamurdan yarattığı şu fizik vücut için mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Ona üfürdüğü Allah'ın ruhu sebebiyle Allah Teala diyor ki biz ona insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü bir mahluktur insan. Öyleyse Allah'tan gelmiş olan ve tekrar Allah'a mutlaka dönecek olan bir varlıktan bahsediyoruz. O varlık bizim ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde konunun iki cephesi var. Ya Allah'a inanmaz insanoğlu inanmayabilir ve de hiçbir zaman mutluluğu yaşaması mümkün değildir böyle bir insanın. Peki kesin mi? Ne yazık ki kesin sevgili kardeşlerim. Dinini yaşamayan hiç kimse mutluluğa ulaşamaz. Ama şeytan ezeli ve ebedi mutsuz bir mahluk olan şeytan, sadece düşmanlık için yaşayan şeytan, mutluluğu hiçbir zaman yaşamak imkanının sahibi olmayacaktır. Şeytan ne yaparsa yapsın, hangi hüviyette, hangi yetkilerin sahibi olursa olsun, onun mutlu olması mümkün değildir. Kıyamete kadar insanla dost olmayacaktır. Kıyametten sonra da gene düşmanlığı devam edecektir. Ama o da insanlarla birlikte, cinlerle birlikte cehenneme atılacaktır. Ben cehennemi diyor Allah Teala insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağım diyor. Bu Allah'ın sözüdür. Hiç kimse dışarıda kalmaz. Ya cehenneme gider ya da cennete gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor.
Siz Allah'ın dostlarısınız. Seviliyorsunuz. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin içindir. Adım adım saadeti bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğun ilk adımını atmıştır. O, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar olağanüstü bir şeyler yaşar. O, Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen o kişi Allah'a aşık falan olmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu yüzden de Allah Teala onu Allah'ı tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için mutluluk bir bütün boyutu ifade eder. Kişinin iç dünyasında mutluluk bu boyutun bir parçasıdır. Dış dünyasında mutluluk ikinci parçasıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk üçüncü parçasıdır. Öyleyse neredeyiz sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerimizde yolun neresindeyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz zaten mutluluğu yaşıyorsunuz. 21. basamağa kadar da mutluluğu yaşayacaksınız. Ki bu Allah Teala tarafından size hediye edilen bir şeydir. Siz Allah'ı severek size düşeni yaptınız. Allah da kendisine düşeni yapacak. Sizi mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutlu bir dünyada yaşatacaktır. Buradaki mutluluğun temelinde bütün insanlar için Allah Teala'nın açtığı bir kapı söz konusudur. Kendisine ulaştıran bir kapı. Kim ulaşmayı dilerse dilediği an mutluluğa adımını atmıştır. Dilediği an şeytanla ilişkisini Allah kesmiştir. O kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Muhteşem bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, nerede kalırsak o kaldığımız yer mutlaka bütünün bir noktasıdır, bir parçasıdır. Hepsi nerede kalırsak kalalım bir yerde birleşir. O birleşecekleri yer Allah'tır. Öyleyse düşünce standartlarınız ne olursa olsun, eğer mutlu olmak istiyorsanız ikinci bir alternatif yok. Sadece tek yolu olan bir hedef tayini yapmak mecburiyetindesiniz. Bunun başlangıç noktası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey onunla başlar.
Nerede kalırsanız kalın. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz. Bütün yollar Allah'a. Bu yollar yatay yollar değildir. Dünya üzerindeki yatay yollardan, inişli yokuşlu yollardan değildir Allah'ın yolu. Tam 7 tane gök katını dikey olarak çıkmak mecburiyetindesiniz. Ama 2 dikey yola mukabil 2 de gerçekten yatay yol var. Kim mürşidine tabi olmuşsa mürşidine tabi olduğu yerden ana dergaha kadar onun ruhu bir yatay yol kat eder. Sonra o dergahta bir süre tecrübe kazanır. Sonra oradan Allah'a doğru yola çıkar. Kendisi diğerleriyle beraber 1. kata çıkar. Ama o orada kalır. Diğerleri üst katlara çıkarlar. Her kata kadar çıkabilen orada kalır. Diğerleri yollarına devam ederler. Allah'a kadar bir yolculuk yapılacaktır. İşte herkes için her zaman parçasında ayrı bir yer söz konusudur. Alanındaki yeriniz devamlı değişiklik gösterir. Sizin gayretinize göre kısa sürede yolu aşabilirsiniz veya uzun sürede aşabilirsiniz. Sizin iştiyakinize, sizin gayretinize, sizin Allah konusundaki dizaynınıza bağlı bir husus sevgili kardeşlerim. Bu dizayn her şeyin en güzelini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki yaşayacağınız şey hep mutluluktur. Dünyadaki başka insanları huzursuz eden şeyler yolun bir kısmını aldıktan sonra artık sizi rahatsız edemez. Başkalarının davranışları sizi rahatsız edici davranışlar olmaz. Siz sadece onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, işte sahabeyi kendinize örnek aldığınız zaman göreceksiniz ki sahabe sadece etrafındaki arkadaşlarının mutlu olması için yaşayan bir topluluktu. Herkes etrafındaki diğerlerini kendinden üstün kabul ederdi. Bu ise herkesin en üstün olmasını ifade eder. Düşünün. 10 kişiden birincisi geri kalan 9'unun kendisinden üstün olduğunu kabul ediyor. Ama onun üstün olduğunu kabul ettiklerinden ikincisi birincinin kendisinden üstün olduğunu da dahil ederek diğer 9 kişiyi kendisinden üstün görüyor. Halbuki biraz evvel birinci onu kendisinden üstün görmüştü. Üçüncü kişi de hem birinci tarafından hem de ikinci tarafından üstün görülmesine rağmen o bir ve iki numaralı kişi dahil olmak üzere geri kalan herkesi de kendisinden üstün görüyor. Böylece toplumun bütün üyelerini dizayn ettiğiniz zaman herkes de bir başkalarını öne geçirme gayreti görürsünüz sahabede. İster Ensar'ı bir topluluk olarak kabul edin, Muhacir'ini bir topluluk olarak kabul edin. İkisi de hep birbirlerini öne geçirmeye çalışmışlardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca. Veya Ensar'ın içindeki her kişi Ensar'ın geri kalan hepsini kendisinden üstün görmüştür.
Muhacirin içindeki her kişi, muhacirinin geri kalanlarını kendisinin üstüne görmüştür. İkisi bir araya geldikleri zaman her birisi Ensar ve Muhacirin olarak bütün arkadaşlarını kendisinden üstün görmüştür. Bu onların nefs tezkiyesini ve tasfiyesini başardıklarını gösteren çok ilginç bir sonuçtur. Herkes o noktaya kolay kolay ulaşamaz. Bunun hedefe ulaşması ancak daimi zikirle mümkündür sevgili kardeşlerim. Daimi zikir bütün insanlar için bir muhteşem sonucu ifade eder. O kişi nefsinin bütün afetlerini yok etmiştir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu yüzden mutlaka kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Allah'ına sonsuz hamdler ve şükürler eder. Böyle bir insan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Orada o kişi için mutluluk vardır, huzur vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikir kişiyi huzurun, mutluluğun en üstüne çıkartır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hiç kimseye karşı kin tutmaz. Hiç kimseye düşman olamaz.

Hiç kimseyle bir negatif cepheden husumet duygusu besleyerek bir düşmanlığı oluşturmaz. Bu onun harcı değildir. Allah'a aşık olmuştur. Rabbi ile her zaman beraberdir. O en güzeli yaşamaktadır. Her noktada bir bütünü temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için yarattığını her zaman düşünerek hareket edin. O sizin sahibinizdir. Sizden kendisine ait hiçbir şey beklemez. Bir başka ifadeyle yapacağınız hiçbir şey ona bir fayda sağlayamayacağı gibi bir zarar da veremezsiniz Allah-u Teala'ya. Ama ne yaparsanız yaptığınız her güzel şey mutluluğunuzun bir parçası olur. Yaptığınız her yanlış şey mutsuzluğunuzun bir parçası olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Hepinizle birlikte olmak, buradan sizlere seslenebilmek, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsetmek, hepsi ne kadar güzel şeyler, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizlere ne kadar çok şey ihsan etmiş, ne kadar çok nimetlerde bulunmuş. Bizleri mutlu kılmış, saadet içinde bir dünyada yaşamamızı temin etmiş. Dış dünyamızda insanlar birbirine düşman olabilir, birbirinin can düşmanı olabilir. Ama bizim dünyamızda düşmanlık olmaz. Herkes dostumuz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, dostluğu yaşayın. Size düşman olan kişiyi ona öyle bir dostça davranışta bulunun ki düşmanlığı ona utanç versin. Elbette böyle olsun diye yapmayacaksınız. Yani düşmanlığı ona utanç versin diye bir gayretin sahibi olmayacaksınız. Böyle yaparsanız o zaman başkasının sahasında top oynamış olursunuz. Sahanın yarısı sizin, kendi sahanızda kalacaksınız. Başkalarının hareketlerini siz tayin etmeyeceksiniz. Herkes kendi dilediği gibi yaşayacak. Öyleyse o yaşantı içerisinde o kişi ne kadar mutlu olabilirse sadece o mutluluğu yaşayacak. Siz herkese dost gözlerle bakın. Şu kalbinizde herkesi sevin. Kalbinizde herkese ayrı bir yer olsun. Hep en güzeli yaşamaya gayret edin. Bu ancak sevgiyle gerçekleşir sevgili kardeşlerim. Herkesi sevin. Allah'a olan sevginiz herkese yayılsın. Ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak bu akşamki sohbetimizi, yarenliğimizi

İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Furkanlar. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ey amel olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Daha sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Allah Teala'nın Furkanlar adıyla dizayn ettiği sisteme beraberce bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi Hicab-ı Mestur'e. Allah Teala'nın koyduğu engeller bu engellerin kaldırılması, her biri ayrı bir furkanı oluşturuyor.

Herkese tebligat yapılır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilemenin farz olduğu herkes tarafından öğrenilir. Allah Teala böyle olduğunu ifade ediyor. Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde herkese tebliğ edenin geldiği ve Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yerin cehennem olduğunun kendisine işaret edildiği kesinleşiyor. Mutlaka bir tebliğ eden ve arkasından tebliğ. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişi Allah'a inanıyorsa mümin olmakta devam eder. Ama bu mümin olmak, hak mümin olmak demek değildir. O kişiyi cehennemden kurtaramaz. İşte o mümin olanlardan, Allah'a inananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi hak mümin olur. Dileyen kişi bu 7 tane Furkan'ı almaya hak kazanır.

Allah Teala kendisine tebliğ yapılan insanların Allah'a ulaşmayı dile yoksa gideceğin yer cehennem olur tarzında bir hitaba muhatap olan insanların birinci davranış biçimi hiç ilgilenmemeleri konuyla. İkinci davranış biçimleri kabul etmek. Üçüncüsü de reddetmek. Bu kabul etmeme standardında ilgilenmemek de kabul etmemek demektir. Kabul etmeyip ses çıkarmamak ilgilenmemeyi ifade eder. Ama bir de hem ses çıkarmadan durmamak, yani kendisine tebliğ yapıldığı zaman karşılık vermek, hatta kavga etmek şeklinde tecelli edebilir. Tepkisiz kalan bir insan da Allah-u Teala'nın oluşturduğu engeller farklı. Karşı çıkan, nizaa çıkaran, kavga eden insanların üzerlerindeki engeller farklı. Birinde hastalara engel konuluyor. Ses çıkarmayan, tepkisiz kalan bir insan için. Diğerinde uzuvlara engel konuluyor. Hastalar, görme hastası, işitme hastası, idrak etme hastası. Uzuvlar, görmeyi gözle sağlıyoruz, gözler, işitmeyi kulakla sağlıyoruz, kulak, idrak etme kalple sağlanıyor, kalp. Öyleyse böyle bir dizayn oluşmuşsa, o kişi, baştan kabul etmeyen kişi, bu sistemleri Allah Teala onun üzerine tatbik ettiği cihetle görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen bir hüviyetteyse ama sonradan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O zaman Allah Teala'nın bu kişiye 7 tane furkan vermesi söz konusudur. Bunlardan bir tanesi hicab-ı mesulenin alınmasıdır. İsra 45-46'da Allah Teala diyor ki: Ve izâ karatel Kur'ane cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhireti hicâben mestûrâ. Ve izâ karatel Kur'ane, sen Kur'an'ı okuduğun zaman cealnâ, biz kılarız, beyneke seninle, beynellezîne onlar arasına, ya yu'minune bil ahireti, ahirete inanmayanlar arasına, hicaben mestura, hicabı mesture koyarız diyor. Ahirete inanmamak, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve aynı zamanda kıyamet gününe inanmamak manasına geliyor.

Burada hicab-ı mestüre onların görmelerini engelleyen bir engel olarak çıkıyor ortaya. Ve devam ediyor Allah Teala ve cealna ala kulubihim ekinneten ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk, engel koyduk. En yefkahuhu onların fıkıh etmesine engel olan ve fi azanihim onların kulaklarının içine kulaklarına vakra koyduk. Gözde uzuv, kulakta uzuv. Bu uzuvlardan gözlerin üzerine hicab-ı mestûre, kalpleri üzerine ekinnet ve kulakları üzerine vakra koyuyor Allah Teala. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'ani vahdehu ve lev ala edbahim nüfura. Sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman ve izâ zekerte zikrettiğin zaman rabbeke Rabbini fil Kur'an'ı Kur'an'da vahdehu tekliğini, Allah'ın tekliğini. Ve lev alâ edbârihim nüfûrâ. Onlar nefretle arkalarını döndüler diyor. Enam suresinin 46. ayet-i kerimesi bu engellerin alınması konusundaki birinci furkanı ifade ediyor. Hicab-ı mestürenin alınması.

اهدallahu semakum. Allah Teala işitme kastınızı ahzetseydi, alsaydı ve efsarekum ve sizin basar hastanızı, görme hastanızı Allah Teala alsaydı ve hateme ala kulubikum kalpleriniz üzerine mühür koysaydı, kalplerinizi mühürleseydi, men ilahun gayrullahi yetüküm bihi. Allah'tan başka hangi ilah onları geri getirir? Unzur bak, unzur bak, nazar et. Keyfe nasıl? Musarrıf ol. Açıklıyoruz ayati, ayetlerimizi. Sümme hum yaslifun. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Öyleyse burada birinci faktör Hicab-ı Mestûre'nin alınması. Allah'ın ihşret makamıyla kavga edenlerin gözlerinin üzerine koyduğu Hicab-ı Mestûre'nin alınması, görme özelliğinin alınması, kalplerin mühürlenmesi. Basar hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Yine aynı ayet-i kerimede, Enam 46'da

Allah Teala, Allah sizin görme özelliğinizi alsa, önce semakum sonra da ebsarekum. Basar hastanızı alsa, görme hastanızı, görme özelliğinizi alsa, o zaman basar hastasının üzerinde gıcağı ve tatlı engeli koyuyor Allah Teala. Kalpleri mühürlüyor. İşitme hastasını ahsediyor.

İsra 45 ve 46'daki Vakra, Ekinnet ve Hicab-ı Mesure'nin her birinin birer birer alınması, bunların ayrı ayrı bir hüviyet taşımasını ifade eder. İnsanlar için söz konusu olan, eğer o insanlar işitmiş olsalardı, idrak etmiş olsalardı, irşat makamının sahibini gerçek anlamda irşat makamı olarak kabul etselerdi, o zaman zaten bunları kabul ettikleri cihetle hiçbir engel konmayacaktı. Bu engeller sadece kabul etmeyenler için geçerlidir. İki tür engelden bir tanesi sadece kabul etmeyenler için geçerlidir. Onlara Allah Teala görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor. Bunlar hastadır. Görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası. İnsanlar için söz konusu olan tebliğler ve arkasından gelen muhteva.

Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bu ifadeyi kullanıyor. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicab-ı mestur'e koyarız diyor Allah Teala. Onların gözlerinin üzerine ve kulaklarının üzerine engeller koyarız diyor. Gözlerin üzerine Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde çekeriz diyor. Kulaklarına da vakra koyarız diyor. Burada olay açık bir şekilde dile getiriliyor. Ve onlar diyor nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala.

Her bir uzun alınması ayrı bir konu olarak 7 tane faktör oluşturacak. Birincisi hicab-ı mestürenin alınması. İkincisi görme hassasının üzerindeki işaretin alınması. Üçüncüsü kulaklarındaki vakranın alınması. Allah Teala'nın buradaki dizaynı ayrı ayrı davranış biçimlerine bağlı. Bu İsa 45 ve 46'daki muhteva uzuvlarla alakalı. Kalp bir uzuv, kulaklar bir uzuv,

Kalplerin üzerine iki net. Kulaklar üzerine vakra. Ve icab-ı mesture.

Bak, sıra 45'te icab-ı mesureden bahsediyor Allah-u Teala. Gözlerin üzerine konulan perde, 46'dan da kalpler üzerine ikinet ve kulaklar üzerine vakran. Üç tane ayrı unsur. Her birisi açık bir şekilde itirazlı bir dizaynda, bir kavganın oluştuğu bir ortamda Allah Teala onların uzuvlarına engeller koyuyor. Öbür taraftan Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e'enzertühüm enlem tunzirhum. Sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar muhakkak ki kâfirlerdir. La yu'minun. İman etmezler. Öyleyse bunlar uyarılmaya karşı sessiz kalanlar. İtiraz etmiyorlar, kavga da etmiyorlar. Ama hiçbir tesir de almıyorlar. Allah Teala devam ediyor. Hatemallahu ala kulubihim. Onların idrak hastalarının üzerine mühür vurur diyor Allah Teala. Onların idrak etme hassası kalpleri, kalplerindeki idrak etme hassasının üzerine ve ala sem'ihim onların işitme hastaları üzerine ve ala efsarihim basar etme görme hastaları üzerine engeller koyduğunu söylüyor. Kalpleri üzerine, yani idrak etme hastaları üzerine hatem yani mühür, hitam bulmak, sona ermek, mühürlenmek demek. Onların kalplerindeki idrak hassasının üzerine Allah Teala mühür vuruyor. Onların işitme hassasının üzerine mühür vuruyor. Hem idrak etme hassası hem de işitme hassası üzerine mühür. Ama görme hassasının üzerine mühür. Ama işitme hassasının, basar hassasının üzerine ışavet adlı bir perde çekiyor. Görme hassasının üzerine perde, işitme ve idrak hastalarının üzerine mühür vuruyor Allah Teala. Öyleyse bu insanların hatası ne? Hatası sadece kabul etmemeleri. Bunların da kaldırılması söz konusu. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse,

hasarların alınmasındaki engellerin kaldırılması söz konusu.

23'te Allah Teala diyor ki hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi Habibim? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalplerindeki sem'i yani işitme hassasını ve kalplerini mühürler ve onların kalplerindeki basar görme hassasının üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Öyleyse artık Allah'tan sonra bu kişiyi kim hidayet erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? Öyleyse burada bir mühürlenme olayı var. Ve böyle bir noktadan sonra yine Enam suresinin 46. ayet-i kerimesi mührün açılmasını da ifade ediyor. Allah'tan başka sizin kalplerinizi mühürlense Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bu işi yapan sadece Allah. Ve kalpteki ikinetin alınması söz konusu. Allah Teala'nın kalbe koyduğu engel, ikinet engeli. Ve bu engelin de alınması, yok edilmesi söz konusu. Yine Enam 46'da bu söz yer almış.

İkinitin yerine ihbatın konulması söz konusu oluyor. Hud 23'te Allah Teala diyor ki: İnnellezine amenu ve amelussalihate ve ahbetu illa rabbihim ulaike ashabul cennet. Hüm fîhâ hâlidun. Muhakkak ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihatin ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar ve ahbetü Rablerine ahbetü ila Rabbihim ifatla huşu duyanlar, yani kalplerine ihbat konulanlar. İşte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Haşr 54'te Allah Teala diyor ki: Veli alemellezine utul ilme ennehu'l hakku min rabbike, kendilerine ilim verilenlerin fe yu'minu bihi fe tuhbite lehu kulubuhum ve innallâhe lehadillezine âmenû ilâ sırâtın müstakîm. E, kendilerine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının, Resulün, Nebi'nin söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri ve onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, yani kalplerindeki ikinetini alıp yerine ifat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Öyleyse Hud 23'te de Haç 54'te de Allah Teala'nın koyduğu Ekinnet isimli engelin, yani kalpteki idrak etmeyi engelleyen sistemin oradan alınması, kalbin tekrar idrak etmesini sağlaması, kalplerinin onu idrak etmesi olarak geçiyor. Fe tuhbite lehu kulübühüm. Kalplerinin onu ihbat etmesi için, idrak etmesi için. Ki onlar amil olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse dinlemeyen bir kişi dilediği zaman engellerin hepsi ortadan kalkıyor. Öyleyse kişisel standartlarda bir insanın Allah-u Teala'nın tebliğine bakış açısı önemli. Bu tebliği dikkate almayanların sadece hastalarına engel koyuyor Allah-u Teala. Tebliğ edilmiş, ilgisiz kalmış. Onun görme hastası olan basar hastasının üzerine Allah-u Teala engel koyuyor. Onun işitme hastası olan semih hastası üzerine engel koyuyor. Onun idrak hastası üzerine Allah-u Teala engel koyuyor. Kalp iki anlamda kullanılmış iki ayet-i kerimede. Birinde kalp uzuv, ikincide gene kalp ama idrak etme hastası. Bir problem olmadan sadece kabul etmeyenler için sadece hastalarına engel koyuluyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları engelleniyor. Ama eğer nizah edilirse, irşat makamıyla kavga edilirse, arkasını dönerek nefretle oradan uzaklaşırsa, o zaman Allah Teala gözlerine, kulaklarına ve kalbine
engel koyuyor. Bu sefer uzuvlar söz konusu.

Öyleyse kişinin suç muhtevasına göre Allah'ın koyduğu sistemler değişiyor. Ya o kişi sessiz kalır, o zaman sadece hastalarına engel koyar Allah Teala. Ya da kişi hem kabul etmez hem de karşı çıkar. Belki de kavgaya varan bir sonuç oluşur. O zaman onun uzuvlarına Allah Teala engeller koyuyor. Peki sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, aklı başına gelirse Allah Teala ister hastalarına koysun engelleri, onları kaldırıyor. İster uzuvlarına koysun engelleri, onları kaldırıyor. İşte burada ayrı ayrı engeller semi, basar ve kalp. İşitme, görme ve idrak etme hassası. Mestüre, vakra ve ekinnet. Gözler üzerine hicab-ı mestüre, kulaklar üzerine vakra, kalp üzerine ekinnet. Üç ayrı isim ama kalp uzuvlar üzerine ayrı isimler kullanıyor. Hastalar üzerine ayrı isimler kullanıyor. Ne var ki bir yerde sonuç değişmiyor. O sonuca bakıyoruz. Kalbin idrak etme hassası için de Kur'an-ı Kerim kalp kelimesini kullanıyor. Kalbin kendisi için de idrak etme merkezi olan kalbin bizatihi kalp adıyla kendisi için de gene kalp kelimesini kullanıyor. İşte Allah-u Teala'nın yedi tane furkanı bu standartlarda gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili seyircilerimiz, bir Kur'an'ın nurundan programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sizlere zikir ibadetinin önemini anlatacağız inşallah. Dinde zikir ibadetinin önemi, hidayetsiz bir teslim dininden bahsetmek mümkün değildir. Vuslatın gerçekleşmesi, yani dünya hayatı yaşarken ruhun Allah'a ulaştırılması, Allah'ın ismini zikretmekle mümkün olmaktadır. Allah-u Teala yerde ve yedi kat göklerde yaratılan her şeyin hayatiyetini kendi isminin zikredilmesine bağlamıştır. Bu nedenle İsra Suresi'nin 44. ayet kelimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Yerde ve yedi kat göklerde yaratılan her şey her an ben tesbih eder ama siz bu tesbihi anlamazsınız diyor. Allah-u Teala insanı bütün mahlukat içerisinde en mükemmel ve en şerefli mahluk olarak yaratmış. Bu mahlukunu en ahsene ulaşabilecek bir fıtratta yarattığını, fakat nefsinde bulunan 19 afet nedeniyle esfel-i safhine reddettiğini Tin Suresinin 4 ve 5. ayet kerimelerinde bizlere belirtmektedir. Tin Suresinin 4 ve 5. ayet kerimesinde Esnaf-ı Zillah şöyle buyuruyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنَ تَقْوِيمٍ سُمَّ رَدَدْنَا وَاَسْفَلِ السَّافِلِينَ Biz insanı en ahsine ulaşabilecek bir fıtratta yarattık. Sonra nefsinde bulunan afetler nedeniyle esfel-i safhine reddedik diyor. Yüce Rabbimiz Tin Suresi'nin 4 ve 5. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor inşallah Teala. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنَ تَقْوِيمٍ سُمَّ رَدَدْنَا وَاَسْفَلِ السَّافِلِينَ Biz insanları en ahsene ulaşabilecek fıtrata yarattık. Sonra nefsinde bulunan 19 afetten dolayı esfel-i safiline reddettik buyuruyor. Allah-u Teala'nın kuralları gereğince 28 basamakta 7 safa 4 teslimin yerine getirilmesi ve Allah'a ulaşmayı dileyerek müşküne tabi olmak suretiyle insanların kurtuluşa ermesi. Biz insanların nefsinde bulunan 19 afetten kurtulması, yani esfal-i safilinden ahsene ulaşabilmesi, Allah-u Teala'nın kuralları gereğince 28 basamakta 7 safa 4 teslimi yerine getirmesi ve Allah'a ulaşmayı dileyerek müşte tabi olmak suretiyle ve aynı zamanda Allah-u Teala'nın zikriyle gerçekleşmektedir. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit zikirden bahsetmektedir. Zikir, çok zikir ve daimi zikir. Yüce Rabbimiz zikri Müzemmil Suresinin 8. ayet kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tefettel iyileyi tebdila demek suretiyle Rabbimizin ismiyle zikir yapılacağını belirtiyor. Açıkça buyurur ki Veskür ismi Rabbike, hem Rabbimizin ismiyle zikir yapılacağını ve aynı zamanda bunun bir emir olması nedeniyle üzerimize farz olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz aynı zamanda Ashab Suresinin 41. ayet kerimesinde çok zikirden bahsediyor. Buyurur ki Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü şükürullâhe zikren kesîre fesabbihû bükreten ve asîle. Ey amen olanlar, Allah-u Teala'yı çok zikredin diyor. Yani günün yarısından fazla yapılması gereken bir zikirden bahsediyor. Ve bundan sonra üçüncü tür zikir olarak da Yüce Rabbimiz Nisa Suresinin 103. ayet kerimesinde buyurur ki Estağfirullah. Ve izâ kadîtum selât. Namazı kılıp bitirdikten sonra feskürallâhe kıyamen, kuuden ve cünübim. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Demek görüyoruz ki bu zikir her zaman parçasında yapılması gereken bir ibadet şekli ve üzerimize Nisa Suresinin 103. ayet kerimesiyle farz kılınmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki zikrin en iyisi gizli olanı, rızkın en hayırlısı ise kafi gelendir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir cehri zikirdir. Çünkü kişiye sesli olarak anlatılması gerekiyor. Namazın rükünleriyle kılınması yine bir cehri zikirdir. Çünkü ayetlerin sesli olarak okunması gerekiyor. Ama Müzemmil Suresinin 8. ayet kerimesinde belirtilen Allah-u Teala'nın ismini ard arda tekrar edilmesi, yani Allah Allah diye zikredilmesi bir hafif zikirdir kardeşlerim. Allah-u Teala Arap Suresinin 205. ayet kerimesinde
hafif zikrin önemini şöyle belirtiyor. Veskür Rabbeke fi nefsike tadarru ve hifeten dünül cehri. Rabbini nefsinin kalbinde cehri olarak değil de gizli olarak zikredin buyurur Yüce Rabbimiz. Görüyoruz ki Kalübele günü nefsimizin verdiği yemini, ruhumuzun verdiği misakı ve beşimizin vermiş olduğu ahdin yerine getirebilmesi ve böylece kamil bir insan olabilmemiz her zaman parçasında gerçekleşmesi mümkün olan hafif zikirle mümkün olmaktadır. Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde emanetlerin ehline iade edilmesini yani üç vücudumuzun ve irademizin Allah'a teslim edilmesini emretmektedir. Nisa 58'de Esnevci ile buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَعْمِرُكُمْ اَنْ تَعَدُّلْ اَمَانَتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline iade etmenizi emreder buyuruyor. Bunun bir emir olduğunu görüyoruz. Emanetlere baktığımız zaman arz ettiğimiz gibi üç cesedimiz bir de irademiz var. Yüce Rabbimiz bu emanetlerin dünya hayatını yaşarken kendisine teslim edilmesini muhtelif ayet-i kerimelerle üzerimize farz kılmış. Dünya ve ahiret mutluluğumuzun Allah'ın ahdini teşkil eden emanetlerin yerine getirilmesine bağladığını Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde bizlere şöyle açıklıyor. Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Bela men elfa bi ahdihi ve takka innallahu yuhibbul muttakin. Hayır öyle değil. Yani Ali İmran suresinin 75. ayet-i kerimesinde dünya hayatını yaşarken bir emanetten bahsediyor. Yüce Rabbimiz de ben ondan bahsetmiyorum demek suretiyle Bela men elfa bi ahdihi ve takka. Kim Allah ile olan ahdini getir ve takva sahibi olursa innallahu yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever diyorum. Neden sever? Çünkü Yüce Rabbimiz Kaf suresinin 31-32 ayet kerimesinde buyuruyor ki ve izlüfetel cenneti li müttakine gayri bayit. Çünkü bu ayet kerimede cennet takva sahiplerine uzak olmaya yaklaştırıldı diyor. Anlaşılıyor ki takva sahibi olmayan hiç kimsenin cennete girmesi söz konusu değil. Ama Yüce Rabbimiz bizi sevmesi nedeniyle Rum suresinin 31. ayet kerimesinde görüyoruz ki bir tek dilekle en alt düzeyde takva sahibi oluyoruz. Münibineyi ve teku diyor Yüce Rabbimiz. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Ali İmran suresi 77. ayet kerimesine geldiği zaman bunun fevkalade bir önem arz ettiğini görüyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayet kerimede buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ وَاَمَانِمْ سَمَنًا قَلِيلٍ Onlar ki Allah ile olan ahdlerini ucuz bir bedel karşılığında değiştirirler. Bu takdirde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا يُكَلِمُ اللّٰهُ Allah o gün, kıyamet günde onlarla konuşmaz. وَلَا يَنْزِلُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günde onların yüzüne bakmaz. Onların ahirette nasibi yoktur. وَلَهِمْ عَزَبٍ اَلِيمٍ Onlar için elin bir azap vardır diyor. Görüyoruz ki muhterem dinleyiciler, Allah-u Teala dünya hayatı yaşarken kurtuluşumuzu Kalübele gün vermiş olduğumuz bu ahdlerin yerine getirmesine bağlamış. Allah-u Teala saniyen Velas suresinde de bütün insanların başlangıç noktasında hüsranda olduğunu belirtiyor. Ve ilk adımda kurtuluşumuzu amen olup salih amel işlememize bağlıyor. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dahil ve Dua suresinin 7. ayet kerimesinde seni delalette bulup da hidayete biz edirmedik mi diyor. Dolayısıyla görüyoruz ki herkesin başlangıçtaki durumu efendim hidayette değil, delalette, cehennemlik, şirkte, Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil, fıskta ve amelleri boşa gider bir konumda olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki çeşit amen olan, yani iki çeşit mümin olanı görmekteyiz. Bir, amen olup salih amel işleyen, iki, amen olup salih amel işlemeyen. Yüce Rabbimiz amen olup salih amel işleyenlerin cennete gireceğini şu ayet-i kerimelerle gayet açık ve seçik olarak bizlere bildiriyor. Bunlardan bir tanesi Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesi. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz men amile seyyaten fele yüzde ile mislaha ve men amilen salihan min zekerine evse fehuve müminun. Görüyoruz ki bu ayet-i kerimede kim salih amel işler, mümin olur, salih amel işlerse onlar müminlerdir diyor.
İki çeşit mümin olduğunu görüyoruz. Demek ki salih amel işleyen ve işlemeyen, salih amel işleyenlerin kurtuluşta olduğunu ve Yüce Rabbimiz diyor ki yetkulüne cennete, onları cennetime alacağım ve yezukun fiyâ ve gayri hesap, onları hesap sorarak cennetimde rızıklandıracağım diyor. İkinci ayet-i kerime baktığımız zaman Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 25. ayet-i kerimesinde ve beşiril lezine amenü ve amin salihati diyor ki Yüce Rabbimiz salih amel işleyenleri ve amen olanları müjdele diyor. Demek ki bir salih amel işleyen amen olanlar var. Bir salih amel işlemeyen müminler var. Yüce Rabbimiz bunların müjdelenmesini, yani salih amel işleyen müminlerin müjdelenmesini, çünkü onların cennette olacağını Yüce Rabbimiz buyuruyor. Bir ayet-i kerime daha vermek gerekirse Yüce Rabbimiz bu hak mümin dediğimiz kişilerin, yani cennete girecek olan müminlerin Hucurat suresinin 15. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki innemel mümin illezine amene billahi ve resulü sümme lem yertabu ve cahidu bi emvalihim enfusuhum fi sebilillah ulaike humus sadikun. Evet, ayet-i kerimenin muhtevasında buyuruyor ki müminler onlar ki diyor Allah ve Resulüne iman ederler, sonra vazgeçmezler. Ve cahidu bi emvalihim enfusuhum, malları ve nefsleriyle Allah yolunda mücadele eder. Yani nefs tezkiyesini yerine getirirler diyor Yüce Rabbimiz. İşte bunların sadıklar olduğunu bu ayet-i kerimede belirtiyor. Bu örnekleri şu anda daha çoğaltmak mümkündür. Görüyoruz ki her la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kişinin kurtuluşta olmadığını Yüce Rabbimiz belirtiyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu konuyu gayet net bir şekilde izah ediyor. Yüce Rabbimiz buyurur ki ya eyyühellezine intettekullâhe yec'el leküm furkanen yükeffir anküm seyyâtiküm yâfır leküm vallâhu zutfallül azim. Burada salih amel işlemeyen bir müminden bahsediyor ve onlara nasıl kurtulmuştur.

sahibi olmasıyla kurtulabileceğini görüyoruz. O halde salih amel ne demektir? Buna Kur'an-ı Kerim içerisinde bakmaktayız. Günümüzde mevcut olan birçok Kur'an-ı Kerim'in mealine baktığımızda, sayın müfessirlerin salih ameli iyi iş işlemek diye tarif ettiklerini görmekteyiz. Muhterem seyirciler, iyi iş işlemek dediğimiz zaman birçok konuyu kapsar bu. Ama Allah-u Teala öyle demiyor. Yüce Rabbimiz gayet sarahaten salih amel işlemenin nefs tezkiyesi olduğunu, yani nefsimizde bulunan afetlerin giderilmesini sağlayan bir amel olduğunu Taha suresinin 75 ve 76. ayet kerimesinde bizlere belirtiyor. Bu iki ayet kerimenin birleşmesinden görürüz ki efendim salih amelin nefs tezkiyesi olduğunu görüyor inşallah Teala. Nefsimizdeki afetlerin tezkiye ve tasfiye edilebilmesi ise Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'nın bizlere verdiği 12 tane ihsanla müşidimize tabi olmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Çünkü bu ihsanlar alınmadan evvel kalp gözümüz, kalp kulağımız ve idrak merkezlerimiz kapalı olduğu cihetle hem müşide gerek görmüyoruz hem de Allah-u Teala'nın bu şekilde nurlarının kalbimize girmesi söz konusu değildir. Bu nedenle Allah-u Teala nefs tezkiyesini üzerimize farz kılmış. Nâhl Suresi'nin 9. ayetinde buyuruyor ki esnafıyla kat eflaha men zekâha diyor. İşte görüyoruz ki hiç kimse kendi başına nefsindeki afetleri tezkiye edemiyor ve Yüce Rabbimiz bu hususu Nisa Suresi'nin 49. ayet kerimesinde, Necm Suresi'nin 32. ayet kerimesinde ve Nur Suresi'nin 21. ayet kerimesinde belirtmektedir. Nur Suresi'nin 21. ayet kerimesinde gayet açıkça Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَلَوْ لَفَضُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, yani kalbinizin içerisine girmeseydi, yani nefsiniz tezkiye olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemez diyor Yüce Rabbimiz. Nefsinizdeki afetleri sahabe döneminde nebilerin, say zamanları ise veli müşriklerin yerine getireceği Bakara suresinin 151 ve Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz serahaten açıklamaktadır. İşte o sahabenin hepsinin ana dili Arapça olmasına rağmen Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 151. ayet kerimesinde buyuruyor ki كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ Ey sahabe diyor, size sizin için bir Resul gönderdik. Bunun 5 tane görevi sayıyor. Bunlardan 2 tanesini görüyoruz. يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَا Ayetleri bu ümmi nebi size tilavet edecek, açıklayacak ve يُزَكِّيكُمْ nefsinizdeki afetleri bu tezkiye edecek diyoruz. Ali İmran Suresi 164. ayet kerimesine geldiğimizde nebilerin olmadığı dönemde bulunan kişilerin de nefs tezkiyesi üzerlerine farz olduğu cihetle görüyoruz ki bunları da veli müşriklerin yerine getirdiğini görüyoruz. Çünkü nebiler her zaman parçasında ve her kavimde yoktur. Nebiler arasında fetret dönemi var. Örneğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le İsa aleyhisselam arasında 600 sene var. Bu zaman zarfında hayata gelen insanlar nasıl nefsini tezkiye edeceklerdi? Nebi olmadığı cihetle görüyoruz ki bunları veli Resullerin tezkiye ettiğini, veli müşriklerin yerine getirdiğini görüyoruz. Evet, şunu da noktada idrak ediyoruz ki teslimlerin yerine getirmemizi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış ve teslimlerin yerine getirmemiz için de müşrikleri üzerimize farz kılmış. Yani müşridin de tabiyetin farz olduğunu burada bariz olarak görüyoruz. Müşrit olmadan hiç kimsenin nefsindeki afetleri tezkiye etmesi, yemininin, misakını, ahdini yerine getirmesinin mümkün olmadığını ayet-i kerimelerle görüyoruz. 1400 seneden bu yana Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen ne yeminler kalmış, ne tabiyet, ne salih amel işlemek ve ne de zikir kalmış. İnsanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak olan bu hususlar tamamen devre dışı bırakılmış. İşte Mehmet Akif Ersoy bu nedenle bir deyişinde diyor ki, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, halkın idrakine sunmalıyız İslam'ı diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e tekrar dönmemiz lazım ki sahabenin yaşamış olduğu İslam'ı ancak yaşayabilirim. Kur'an'dan ilham alabilmek ise Allah-u Teala'nın Ali İmran Suresi'nin 7. ayet kerimesinde muhtevasını belirtmiş olduğu Ulul Elbab kula tabi olmamız lazım.

Rabbimiz bu ayet-i kerimede diyor ki, biz bu Kur'an-ı Kerim'i muhkem ve müteşabih olmak üzere iki çeşitli ayet-i kerimede müteşekkil indirdik. Muhkem olanların manası açıktı, herkes anlar. Ama müteşabih anlam ayetlere gelince, bunun anlamını bir, ben bilirim. İlimde rusuf kesmedi, rasukun el ilmi. Onlar da derler ki, ya Rabbi kabul ettik, bu ayetler Rabbimiz katındandır. Ama arkasından diyor ki, ve ma yezekkeru. Onlar bu ayetleri, müteşabih ayetleri tezekkür edemez. Yüce Rabbimiz diyor ki, illa ulul elbab. Benden sonra ulul elbab kullarım bunları tezekkür eder diyor. Yüce Rabbimiz bu nedenle görüyoruz ki kendisine Kur'an-ı Kerim'de dinini, diyanetini anlatacak olan Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla yetkili kılmış olduğu dört tane insandan bahsediyor. Bunlara bakıyoruz ki bir, nebiler döneminde nebiler, artık günümüzde nebi yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi. Ama ikincisi Resuller. Her kavimde ve her zaman parçasında var. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 87. ayet kerimesinde, Yunus suresinin 47. ayet kerimesinde her kavmin Resulünün olduğunu belirtiyor. Yetmez, Nahl suresinin 36. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz diyor ki, Estağfirullah, velakat ba'asne fi kulli ümmetin Resulen. Andolsun ki bütün ümmetlerde Resuller kıldık dediğine göre ve bu Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerli olduğuna göre demek ki her zaman parçasında Allah-u Teala'nın görevli kılmış olduğu Resuller var. Ve dolayısıyla Allah-u Teala'nın emirlerini bunlar yeryüzüne yere getiriyorlar. Üçüncü kişi dediklerimiz zaman bunlar müşrikler. Efendim Yüce Rabbimiz, efendim Kehf suresinin 17. ayet kerimesinde müşrik ismiyle tarif ediyor bunları. Buyuruyor ki, men yehdullah fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşmışsa o hidayet etmiştir. Ve men yudlil felen tecellehu vel müşüde. Kim de delalette kalmışsa onun için evliyadan bir müşrit bulmaz diyor. Dördüncü kişiye geldiğimizde, dördüncü kişinde Allah-u Teala'nın tayin etmiş olduğu imamlar olduğunu görüyoruz muhterem seyirciler. Demek ki her devirde Allah-u Teala'nın tayin etmiş olduğu imamlar var. İmamların özelliğine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim içerisinde Yüce Rabbimiz Secde Suresinin 24. ayet kerimesinde buyuruyor ki, Esnebzübillah, ve cealne minhüm eimmeten, içinizden bir kısmını ben imam kılarım. Ne için? Yehdüne bi emrına, emrimle insanları hidayete ulaştırsın diye. Hidayete ulaşmak farz ama hiç kimse kendi başına hidayete eremiyor. Yani ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıramıyor. Bu nedenle diyor ki bu kişiler sizleri hidayete ulaştırırlar. Öbür tarafta ne diyor? Emrimle diyor. Demek ki bu hidayetçiler ki nebi olsun, efendim nebi olmayan resul olsun ve devrin imamı olsun, müşkler olsun bunlar hepsi Allah-u Teala'dan emir alan kişiler. Görüyoruz ki müftüler ilmi kitaptan alır, müşrikler ilmi Allah'tan alır. Bu nedenle müşrikle tabiyet farzdır. Allah Teala bu kişilerle her zaman parçasında konuşur ve kendi emirlerini bu kişilerin eliyle ikame eder. İşte Niyazi Müsri Hazretleri bu konu İzah Saadet'inde bir deyişinde diyor ki, hak kulundan intikamı yine kul eliyle alır. İlm-i ledünü bilmeyen bunu kul yaptı sarır. Cümle alem halikindir ama kul eliyle işlenir. Emri bari olmayınca sanma bir çöp teprenir. Görüyoruz ki Allah-u Teala demek ki bu kişileri mutavassıt kılmak suretiyle yeryüzünde emirlerini yerine getirmesini sağlıyor. Evet, bu kişileri nasıl bulacağız? Yüce Rabbimiz bunun da sırrını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve hacet namazıyla bulması gerektiğini Bakara suresinin 45. ayet kerimesinde buyuruyor ki Estağfirullah ve estaînü bis sabrü ve salâti innâ le kebîretin ilâ hâşiîn. Buyuruyor ki sabır ve namazla yani hacet namazıyla Yüce Rabbimizden sorularak bulmasını belirtiyor. Gerek Fatiha suresinde gerekse Bakara suresinin 45. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz bu da müşridin bulunmasına burada istihane diyor. İstihane Allah-u Teala'nın belirtmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de özel yardımdır. Bunun dışında dünya metaına olan yardımlar biliyorsunuz ki nasara kökünden gelen bir fiille izah etmekte. Ama burada istihane dediğim zaman Fatiha suresinde de belirtildiği gibi bunun müşrit anlamına geldiğini kim söylüyor? Allah'tan emir alan, Allah-u Teala'nın tayin etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla görevli olan kişiler söylüyor. Bu ilmi veren onlar, ilmi veren de Allah-u Teala. İşte bugün bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim içerisinde birçok bu şekildeki ayetler insanların zahiri görüşleriyle insanlara anlatıldığı cihetle ne yazık ki insanlar hem kendileri dalalette kalmışlar hem de bütün insanların dalaletine sebebiyet vermişler. Kur'an-ı Kerim içerisinde müşahhas olan bir
Hidayet ayet-i kerimesine baktığımızda, örneğin Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz Arapçası itibariyle ayet-i kerime buyuruyor ki, Estağfirullah. Vellezine yasuruna ma emerallahu bihe en yusale. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ve Allah'la ustad olurlar diyor. Allah Teala ulaşacak olan şey nedir? Ruh Rabbimize gelmiştir. Er-ruhu min emri Rabbi ayet kelimesi gelince ruh sadece Rabbimizden gelmiştir, Rabbimize dönecektir. Dolayısıyla Allah Teala dönmesi gereken, teslim edilmesi gereken emanet burada ruhtur esasında. Yüce Rabbimiz burada diyor ki emanetleri ehline iade etmenizi emreder diyor Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 58. ayet kerimesinde. Ama insanlar bugün nasıl meal vermişler bu Rad suresinin 23. ayet kerimesinde demişler ki şimdi kişi kendi zahiri görüşüyle ve almış olduğu emaneye bilgilerine diyor ruh insanlara hayat veren unsurdur. Ruh çıkarsa insan ölür. Bu nedenle dünyada yaşarken ruhun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Bu nedenle demiş ki onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar silah-ı rahme riayet edirler. Onlar Allah'ın şeriatını gözetir gibi yakından uzaktan alakası olmayan bir ifadeyle tercüme etmişler ayet-i kerimeleri ve dolayısıyla insanların delaletine sebebiyet vermişler. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kim kendi aklıyla bu Kur'an-ı Kerim tercüme ederse cehennemde yerini hazırlasın demiş. Demek ki insanlar Kur'an-ı Kerim tercüme edebilmeleri için Yüce Rabbimizin Arimran suresinin 7. ayet-i kerime belirttiği gibi en az ulu'l-elbab makamına ulaşıp Allah'tan emir alan kişi olması lazım ki bilmediği batini anlamdaki ayet-i kerimeleri Yüce Rabbimize sorsun ve o şekilde açıklayabilsin. Evet, demek ki müşhidin tayininin efendim Allah-u Teala'ya ait olduğunu görüyoruz. Zira Yüce Rabbimiz Nâri Suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve Allah kastı sebil. Yani sebillerin, müşhidin tayini bana ait diyor. Hiç kimse kendi başına müşhid seçemez. Seçerse ne yapar? Yanlış işlemiş olurdu. İşte bugün medyada yapılan birçok yanlışlıkları görüyoruz. Hiç kimse hakkında karar vermek gibi yetkimiz yoktur. Ama nasıl altının sahtesi var diye altın kullanmaktan vazgeçmiyorsak, müşhidin sahtesi var diye de müşhidden vazgeçmenin söz konusu değil. Çünkü Yüce Rabbimiz kurtuluşumuzu bunlara bağlamış. O nedenle Yüce Rabbimizin emrine ittiba etmek suretiyle Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gecede 4 rekat hacet namazı kılacağız ve Yüce Rabbimizden soracağız. Yüce Rabbimiz bu gecede ya bizzatihi o zatı veyahut da ona tabi olan birisini göstermek suretiyle size kendi kapınızı bu şekilde işaret etmiş olacaktır. Bu tesadüfü değildir. 10 defa o hacet namazını kılsanız göreceğiniz manzara aynı olacağı cihetle ondan sonra karar vereceksiniz ki Yüce Rabbimizin üzerinizde dinini, diyanetini öğrenmek üzere, yaşamak üzere üzerinizde vekil kıldığı kişinin o olduğunun kararını vereceksin inşallah. Müşriden görev olan kişi özellikle zikir ibadetleri ile 7 kademede nefsindeki afetleri tezki ederek yani kontrol altına alarak bu noktada Allah-u Teala'nın zikriyle manevi kalbini %51 oranında nurlandırdığında kişi fena fillah makamına ulaşır. Ve böylece dünya mutluluğunun %51'ini elde etmiş olur. Ahiret mutluluğunu ise 3. cennet makamını kazanmış olur. 1. cenneti Allah'a ulaşmayı dilediğinde, 2. cenneti müşküne tabi olduğunda, 3. cenneti ise hidayeti erdiğinde elde etmiş olur. Allah-u Teala Yunus suresinin 62-63-64. Ayet kerimesinde Estağfirullah اَلَيْنِ اَوْلِيَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ خَافُنَ اَلْهُمْ يَلَمْ يَسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ اَعْمَلُ وَاِكَانِ يِتَّكُونَ لَهُمْ الْمُشَرْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَخِرَةِ لَا تَبْدِلِ كَلِمَةِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَلِيمُ demek suretiyle Allah-u Teala'nın veli kullarına yani evliyasına korkunun ve mahzuniyetin hem dünya hayatında hem ahiret hayatında olmadığını belirtiyor. Fena makamından sonra beka makamına gelen kişi günlük zikrini artırmak suretiyle beka makamında kişinin kalbi %61 oranında nurlanır. Zikrini arttırmak suretiyle yani 12 saatin ötesine taşımak suretiyle kişi züht makamına ulaşır. Bundan sonra kişinin kalbinin %81 oranında nurlanmasıyla muhsinler makamına ulaşır. Daimi zikre ulaşınca kişi ulu'l-elbab olur ve ulu'l-elbab olan kişi hikmet makamının sahibi olmuş olur. Yüce Rabbimiz bu kişinin kalp gözünü, kalp kulağını açmıştır ve bu kişi nefsindeki afetleri
temizlemiş olması nedeniyle nefsini teslim etmiştir. Hayrın, hükmün ve tezekkürün sahibi olmuştur. Ulu'l-Elbab makamında kişinin kalbi 7 kademede, ihlasta 7 kademede ve salahın 5 kademesinde de 5 kademede müzeyyen olması suretiyle 19 kademede müzeyyen olur. Kişi bu noktada salahın 5. makamında iradesini salahın 4. makamında iradesini de teslim etmek suretiyle salah 5'e ulaştığında kişi rüyetullah olur ve işada memur ve mezun kılınır. Bu makama ulaşan kişi hazrul azimin, fevzul azimin, ecrul azimin ve fazıl azimin sahibi olmuştur. Buraya kadar gördük ki Allah'ın yolunda bütün velayet kademelerinde ilerleyebilmek zikrin artışına paralel olarak gerçekleşmektedir. İşte Allah'ın nebisinin öğretisine tabi olan sahabe bu statü içerisinde 7 safa 4 teslim halinde bir asr-ı saadeti yaşadı. Aynı Kur'an-ı Kerim bugün de elimizde mevcut olmasına rağmen İslam'ın 5 şartının tatbikatıyla bir asr-ı saadeti yaşamak mümkün mü sizlere soruyorum. Buraya kadar anlatılan ayet ve hadislerin ışığı altında zikrin ne denli önemli bir ibadet olduğunu görüyoruz. Bu hususun ispatı sadedinde Yüce Rabbimiz Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde bizlere zikrin en büyük ibadet olduğunu şöyle açıklıyor. Buyur ki Esnevzillah, Utlu ma uhiye ileyke minel kitab. Sana indirmiş olduğun kitabı oku. Ve ekümü salat, namazı kıl. İnne salateten hemel fahşeyi vel münker. Ve la zikrullah ekber. Sana indirim Kur'an-ı Kerim'i oku. Namazı kıl. Namaz insanı fuhşiyete kötülük emen eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür Yüce Rabbimiz. Buna rağmen günümüzde ne 32 ne de 54 farzın içerisinde zikrin bulmadığını görmekteyiz. Dinde zikir ibadetinin önemli konulu sohbetimiz burada sona eriyor. Sormak istediğiniz sorularınızı mpltv@yahoo.com adresimize ulaştırabilirsiniz. Bir başka sohbetimizde tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bir yarenlikte. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın huzurundayız. İşte sizlerle birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir olmak, size bir nebze Allah'tan bahsetmek, bir nebze mutluluktan bahsetmek ve de Allah Teala'nın mutluluğunuzun mutlak sahibi olduğunu ifade etmek. Bunlar bizim için doyulmaz zevkler. Sizlerle yarenlik etmek. Evvela sadece ve sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri bizi kul olmaktan başka bir maksatla yaratmadık diyor. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Yani Allah'a kul olmak mutluluk demek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla olan bütün ilişkilerinizi keser. Şeytanın size Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiçbir kötülük yapması artık mümkün değildir. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınıza Allah Teala bir duvar geçirir. Bir zırh koyar. Şeytanın aşamayacağı bir engeldir bu. Şeytan size negatif açıdan hiçbir telkinde bulunamaz. Size bir kötülükte bulunamaz. Üzerinize cinler saldıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için kesin bir engel vardır. Şeytan ve avanesinin karşısında bir engel. Allah Teala sizi mutsuz olmanızı mutlaka örter. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz ortamda Kur'an'ın temel hükümlerine, üç temel hedefine dikkatle bakın. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Saadet rehberi. Üç, bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti altına almıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmanın dışında başka bir şey için yaratmadık diyor. Sonra bakıyoruz Allah Teala bu kul olmak konusunda Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Allah Teala Yasin 60-61'de diyor ki: Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve en ibuduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden, ey fizik vücutlar,
Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler, Adem oğulları. Ben sizlerden ahit almadım mı? Şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahit almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahit almış. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kul olmaksa kademe kademe mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst seviyeye taşır. Allah'laşmayı dilediğiniz anda takıta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki diyor takuta kul olmaktan iştirab ettiler. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي Allah Teala diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı, münip olmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabeye müjdeler olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'a kul olmaları. Öyleyse ne ol, ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu birinci kulluk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanla aranıza Allah Teala mutlak bir perde çeker, zırh çeker. Şeytanın size hiçbir şekilde tesir etmesi artık mümkün değildir. Yani şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemez. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamakla emrolunurlar ve fuhuşla nefslerinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar. Biliyorsunuz, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle dolu ve afetler Allah neyi emretmişse onu mutlaka engellemeye çalışırlar. Onu asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka işlemek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Emrettiklerini ise asla işlemek istemezler. İşte bunun arkasındaki sebep şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmesidir. İşte biz bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'a kul olmakla emrolunmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemekse birinci kulluktur. Kulluğun ilkidir. Ve Allah Teala derhal şeytanla aramıza o perdeyi girer, o zırhı girer. Hiçbir zaman şeytanın bize tesir etmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Bu insan için gerçekten çok mutlu bir devreyi ifade eder. Şeytan kişiye hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye azami itinayı gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunların hepsini kişi
zevkle yapar. Eğer bu fiillerden, Allah'a karşı olan görevlerimizden herhangi birisinden kişi hoşlanmıyorsa, bu bir neticeyi değiştirmez. Böyle bir kişiye Allah Teala mutlaka namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdirecektir. Oruç ona açlık hissediyorsa açlığı yok edecektir. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri Allah'ına sevdirecektir. Bu Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Allah Teala kendisini bu konuda görevli sayar ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah Teala böyle bir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah'ın bütün emrettiği hususları sevdirecektir. Yasak ettiği fiiller ise o kişi için işlenmeyen bir safayı oluşturur, işlenmeyen bir kesimi oluşturur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bitirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Ve Allah Teala Allah'a ulaştırmak üzerine farz olduğu için Allah Teala'nın Allah bunu kendisine vazife saydığı için söz vermiştir bu konuda mutlaka yerine getirecektir. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği için de sizden sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. Mutlu olmanızı ise Allah garanti ediyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dinleyeceksiniz. Mutluluğu o size ulaştıracak. Size bütün ibadetleri sevdirerek. İşte Allah Teala'ya kul olmak konusunda karar verdiğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz bile. Şeytanla Allah Teala ilişkinizi kestiği için mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Ve Allah Teala da size yardımlarını bir bir göndermeye başlar. Ne yapar? Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli, yani Rahim esmasıyla tecelli, Allah'ın furkanlar vermesine sebebiyet verir. Ve bu Allah'ın verdiği furkanlar insanların Allah'a ulaşmayı dileme kendilerine tebliğ edildiği zaman eğer bu tebliği gerçekleştirmemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse o zaman onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini Allah Teala kör, sağır ve dilsiz yapar. Onlar işitmezler, idrak etmezler. Allah Teala tarafından bir cezalandırılmaya tabi tutulur. İşte bu cezalandırmadan sonra gözleri, kulakları ve kalbi kapalı olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala onlardaki engelleri birer birer alıyor. Engelleri alıyor. Ve bu insanlar engelleri alınan insanlar olarak gören, işiten ve idrak eden hüviyete geliyorlar. Bu noktaya gelinceye kadar da Allah Teala o birkaç saniyelik zaman içerisinde Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren onlara dereceler veriyor. Furkanlarla dereceler veriyor ve o kişinin günahlarını tamamen örtüyor. Ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
sadece bir dileğin sahibidir. Allah-u Teala ne diyor bu konuda? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse biz yaratıkların durumu, mahlukların durumu, insan olan mahlukların durumu, Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma babında sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunan bir kesim olmamızdır. Biz Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunduk hepimiz. Öyleyse bu dileği yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından ruhları Allah'a ulaşan insanlar olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim ben insanlardan seçerim, %90'dan fazlasını seçer. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Ama mutlaka ulaştırırım diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini hak etmiştir. Çünkü dilediğinden itibaren 6-7 dakika saniyelik bir zaman parçasında Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu ise cennete girmenin temel faktörüdür. Müminin 102'de ve 103'te Allah Teala şunları söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir ve yani Allah'ın cennetine gireceklerdir. Çünkü Âl-i İmrân 15'te de Allah-u Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Ve Kâf suresinin 31 ve 32. ayetlerine diyor ki ve özlefetül cennetilil muttakine gayre vahid hâzâ mâ tuâdûne likulli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'ın zatına sığınağa ulaştırıp meaba ulaştıranlar için, bir de hafiz olanlar için, başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın garantisi var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi hafiz olacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecektir. Mutlaka diyoruz, kişi hayatta kalırsa başka bir alternatif yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişi evvela Allah-u Teala tarafından cenneti hak eden bir hüviyet kazanacaktır. Daha diler dilemez günahları örtüleceği için sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Cennet o kişi için mutlak olarak bu noktadan itibaren geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan sonra Allah'ın yardımları üst üste gelmeye başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Ne yapmak istiyor Allah Teala? Niçin ulaştığını görüyoruz. O kişinin
kalbini Allah'a çevirmek için. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde 31 ve 32'yi demin söylemiştik. Ebab ve hafiz olanlar için dedikten sonra Allah Teala diyor ki nasıl diyor kurumuş olan topraklar Allah'ın yağmuruna karşı, rahmetine karşı huşu duyarlarsa, biz de diyor gaybda Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. İşte kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a çevriliyor, döndürülüyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak kişinin bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü şerh eder, yarar diyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. İslam olması için Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine. İslam olması için, Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar diyor. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmanın yolu budur. Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazl birikimi nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin temizlenmesi. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hepsi nefsimizin kalbinde kümelenmiştir. Tam 19 grup afet. Bunun mukabil ruhumuzun kalbi 19 grup hasletle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir başka muhteva görüyoruz. Allah o kişinin bundan sonraki kesimini de garanti altına almış. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığı zaman, bu 10. basamaktan itibaren o kişinin kalbine, göğsüne, göğsünden o yarıktan geçerek o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. İşte Allah Teala bu kalbe nur ulaşmasını Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ın İslam için, Allah'a teslim olması için göğsünü yardığı ve kalbine nur ulaştırdığı kişiyle kalpleri zikir sebebiyle kararan kişiler hiç aynı olur mu diyor. Böyle olan kişi gibi midir diyor. Kişinin kalbine 11. basamakta Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmetle faz isimli bu iki nurdan sadece rahmet nuru kalbe giriyor. Sızıyor ve kalbe ulaşıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Bunların her birisi kişinin hidayet yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ve
nefsin kalbindeki nurlar, %2 rahmet nuru birikimine ulaşınca, ki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu söylüyor, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, iki nurdan rahmetle fazla sadece biri rahmet nuruyla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru birikmiştir, huşu sahibi olmuştur. O kişi mürşidini Allah'tan istemek için hazır hale gelmiştir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Dikkat edin, huzur namazını kıldıran yine Allah. O kişiye Allah Teala namazı sevdirmiştir, huzur namazını da sevdirecektir. Kişi huzur namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah Teala diyor ki, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Estaînû bis-sabrı ve's-salâti. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bir, bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel-hâşiîn. Ama huşu sahipleri için onların üzerine zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Allah Teala açıklama getiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَا اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar, diyor Allah-u Teala,

Allah'a mülaki olacaklarına huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerine Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu kişiler ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Böyle bir insan dört tane temel inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine defaatle farz kılınmış olduğuna da inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından da emin bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Bu dizayna baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmak konusunda her şeyi deruhte etmiş. Kendi uhdesini almış ve kişiyi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda teçhiz etmiş. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu sebeple diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Herkese her sene birkaç tane musibet gönderir Allah Teala. Marifet bu musibetlere göğüs gerip Allah Teala'nın onları kendisine ulaştırmak için bir vesile kıldığına inanmaktır. O kişiye musibet isabet ettiği zaman kişinin dediği şey ben muhakkak Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ruhumu ulaştıracağım. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Ve Allah'ın yani 157'de Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerindedir diyor. Rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. İşte kişinin kalbinde %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olursa, huşu sahibi olursa o kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyurulduğu gibi o kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Ve kişinin üçüncü basamaktan itibaren bir anda yedinci basamağa ulaşıyor bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kaç saniyede yedinci basamağa ulaşıyor. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen biridir. Ve de mutlaka bu hedefe ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaştığı nokta tabiyet noktası Allah'tan mürşidini soran bu kişiye Allah'ın mürşidini gösterir. Ulaştığı zaman mutlaka kişi tabi olur. Mürşidini de mutlaka sever. Allah'ın mürşidini gösterdiği herkes mürşidini mutlaka
sever. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay tahakkuk eder. O kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı bunu ifade eder. Ve kişi mürşidine ulaşır, taviyetini gerçekleştirir. Peki mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. Maide suresinin 35. ayeti kerimesi. Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor ey amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amin olanlar, tekrar Allah, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, tekrar takva sahibi olun diyor. Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin. Allah'tan isteyin. Kişi istiyor. Allah Teala da onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Burası 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Buradan sonra ruhunuz Allah'a ulaştırılıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu görevi üstleneceksiniz ve mutlaka gerçekleştireceksiniz. Hiçbir güçlük hissetmeden Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü bu konuda söz vermiş durumda Kur'an-ı Kerim'inde. Kişi mürşidine ulaştı. Mutluluğun ikinci kademesinde. Allah'a ulaşmayı diledi, birinci mutluluk kademesinde. Mürşidine ulaştı, ikinci mutluluk kademesinde. Nefs tezkiyesine başlar kişi, zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih zikri yapar. Tesbihle zikretmeye başlar Allah-u Teala'yı. İşte bu zikirdir ki Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur indirmeye başlar. Bu nurlar kişinin göğsüne gelirler. Göğsünden Allah'ın açtığı o yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşırlar. Ve kişinin kalbine ulaşan rahmetli faz ve rahmetli salavat, kalbin üstteki kapısını örten mührü aşağı doğru iterler. Zülmani kapının üzerine gelir mühür ve Zülmani kapıyı, girizgahı kapatır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan aşağı kalbin içine rahmet nurları, fazl nurları ve salavat nurları dolmaya başlar. Zülmani kapıdan şeytan hiçbir karanlığını içeri kalbe gönderemez. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar sizin için. Hiçbir zorluk oluşturmadan Allah Teala size zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, açlık hissettirmiyor. Gayesi sizi Allah'a, kendisine ulaştırmak ve sözünü mutlaka yerine getirmek. Böyle bir şey için mürşidinize 12. basamakta, 14. basamakta ulaştığınız zaman onun önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Arşı tutan melekler de orada. Devrin imamı da orada. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor ve sizin ruhunuza vücudu terk etmesini emrediyor. Başınızın üzerine girip yerleşiyor. Aynı anda Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Onların diyor kalplerinin içine
imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu bapta vücuda getirdiği dizayna bir göz atarsak görüyoruz ki Allah yardım elini bütün boyutlarıyla uzatıyor. Bu noktadan sonra bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah'tan zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarında üçü de kalbe girmeye başlar. Ama bunlardan kalpte yerleşebilen sadece fazıllardır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı terstir. Bu sebeple kalbin duvarına yazılmış olan iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Böylece o kişinin kalbinde bir sonuç oluşur. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Ve böylece nefsin kalbinde fazılların toplanması söz konusudur. Her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefse emanetidir. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde kişi nefsi levamededir. Nefsini levham etmektedir, kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu üçüncü gök katına yükselmiştir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Ve ayrıca dördüncü defa nur birikimi %7 fazıl birikimi olunca kişi nefsi mutmainnededir. Allah'ın verdikleriyle mutmain olmak, doyuma ulaşmak onun için kesinleşmiştir. Beşinci defa %7 nur birikimi o kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da o kişiden razı olur. Nefsi mardiyededir kişi. Altıncı gök katındadır. Her kat için bir ayet-i kerime Kur'an'da mutlaka yer almıştır. Nefsi emmare birinci gök katını ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci kat nefsi levame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bir nefsi levameti diyor. O levame nefse kasem ederim. %14 fazıl birikimi. Allah-u Teala buyuruyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Fe elhamaha hücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilka edilir, ulaştırılır, ilham edilir. İlka değil, ilham kullanıyor Allah-u Teala, ilham edilir diyor. Sonra diyor ki, katefla menzekâ, kim nefsini tezkiye ederse

Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a dön diyor. Nefsin teskiye olması, radiye kademesine ulaşması, Allah'tan razı olması ve mardiye kademesi olan ulaşması, Allah'ın da ondan razı olması, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Teskiye için, sadece teskiye için Allah Teala diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizaynınızda, ilişkilerinizde görüyorsunuz ki Allah Teala sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunu halletmiş ve nefsi mardiyeden sonra, yani siz beşinci gök katına ruhunuzu ulaştığınız zaman Allah'tan razı oluyorsunuz, nefsi radiye, sonra bir gök katı daha yükseliyorsunuz, Allah da sizden razı oluyor, nefsi mardiye ve nefsiniz teskiye oluyor. Yani %49, 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. İşte bu noktada siz mutlak bir saadetin içindesiniz. Bu noktaya kadar devamlı artan bir mutluluğun içindesiniz. Çünkü şeytan size hiçbir şekilde dokunamıyor. Buradan sonra bir merhale kalıyor. 7. basamak, 7. gök katı, bu da nefsi teskiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini teskiye ederse, o kişi bunu kendisi için yapar diyor Allah-u Teala. Niçin? Çünkü o kişi ezelde Allah-u Teala'ya nefsini teskiye edeceğine dair yemin vermişti. Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair ahd vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair misak vermişti. İşte nefsin teskiyesi, nefsin kalbinin yarı yarıya %51 oranında Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doluyor bu noktada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ve nefs tezkiyesi %51 olunca ayet-i kerime ona söylüyor. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda Allah'tan garanti almıştır. Ama kendisi de Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir ezelde. İşte kişinin bu yeminini yerine getirmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a döner. Allah'a dönüşünü tamamlar. Ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala buraya kadar sizlere garanti vermiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya mutlaka Allah onları ulaştırır. Nefsinin kalbi %50'den fazla nur olduğu için kişinin, bu kişinin davranışlarının %51'i onu mutlu eden davranışlar olacaktır. İç dünyasında kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ruhu Allah'ın söz verdiği gibi Allah'a ulaşmıştır. Ve fizik vücudu Allah'a

olmuştur. Öyleyse ne gördük? Allah Teala kişinin üçüncü kat cennetini burada sağlıyor. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla tezkiye oluyor, temizleniyor. Mutluluğu, dünya mutluluğu günün yarısını aşıyor. Allah'ın garantisi. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet. Öyleyse Allah Teala gerçekten bu kişilere verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte Allah Teala buraya kadar olan hususu ruhu Allah'a ulaştırmayı garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, öyleyse onu üçüncü kat cennete ulaştırmak ve de dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye teslim etmekle Allah Teala kendisini vazifeli kılmıştır. Mutlaka sözünü gerçekleştirir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah'ın garantisi Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almış. Bu noktada da insan üçüncü kat cenneti garanti elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Peki aynı zamanda bir saadet reçetesi midir? Bir saadet göstericisi midir? Saadete ulaştırıcı bir fonksiyonu mu var? Olduğu kesin. Çünkü bir saadet rehberi midir? Rehberidir. Ne yapmanız lazım? Geldiğini nasıl yapmanız lazım? Geldiğini Allah Teala söylüyor. Allah'a ulaşmayı dinleyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabi olacaksınız. Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir insanları bu hedefe ulaştıracak olan bir rehberdir. Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse bir davetiye midir? Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaya kesin olarak davet ediyor. Burası üçüncü kulluktur. Üçüncü kulluğa ulaşan kişi Allah'ın garantisi altında dünya mutluluğunun yarısını, cennetin üçüncü katını elde etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Bu mutluluk dizaynına dikkatle bakın. Ve Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini hatırlayın. Hepsi sizler için. Allah-u Teala sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bir dileğiniz, işte sonucu. Üçüncü kat cennet garantisindesiniz. Dünya saadetinin yarısı da Allah-u Teala tarafından size garanti edilmiş. Bundan sonra yolunuza devam ederseniz bu yarı bütüne çıkacaktır dünya saadetinde. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman dünya saadetiniz bütünleşecek %100. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki beraberliğimiz inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bidatlar. Nedir bidat? Bidat, Kur'an'da var olan hususların tatbikattan çıkarılması, devre dışı bırakılması, tatbikatının bitmesi ve Kur'an'da olmayan şeylerin dinin içine sokulması. Öyleyse bidatsız bir dizayna nasıl ulaşılabilir? Kur'an'ın unutulmuş olan bütün hükümlerini devreye almakla, bütün farzlarını devreye almakla ve Kur'an'ın içermediği hususları birer birer devreden çıkarmakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Öyleyse bir Furkan olan doğruyu yanlıştan ayırma özelliğinin yegane sahibi olan Kur'an bize bütün hayatımızda onu aydınlatabilecek olan tek ışıktır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 sene sonra derlenip toplanabilen hadisleri Kur'an'dan daha kıymetli tutmak büyük bir hatadır. Furkan Kur'an'dır. Hiç kimse hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkmasın. Kur'an'la hadislerin hepsinin yargılanması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en önemli hadisinin gereğidir. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uygun olmayan hiçbir hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elimizde kainattaki en sağlam Furkan var. Adı Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an'ın muhtevasında neyi aramalıyız? Bidatları yakalamak için Allah-u Teala'nın Kur'an'da işaret buyurduğu en açık şekilde açıkladığı, ifade buyurduğu sahabenin hayatını, Kur'an'daki sahabenin hayatını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le olan Kur'an'daki sahabenin davranış biçimlerini, Allah-u Teala'nın neleri işaret ettiğini, bunları bir bir araştırmak konunun esasını teşkil eder. Hadisler sadece Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Bir şart altında Kur'an'a uygun olması kaydıyla. Öyleyse bir tartışma alanı açmak söz konusu olmamalı. Hadisler sadece Kur'an'a uygun olan hadisler olarak kabul edilmelidir. Kur'an'a ters düşen hadisler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi olamaz. Çünkü
Allah-u Teala'nın tasarrufundaydı. Her sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirdi. Ve her söylediği şey kalbindeki Kur'an'la, Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'la tam bir uyum içerisindeydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilse bidatlar İslam alemin bütünüyle sarmıştır diyebiliriz. Bidat neyi oluşturur? Aslın unutulmasını. Bidat neyi oluşturur? Yanlışın doğrunun yerine konulmasını. Öyleyse Kur'an kültürü içerisinde muhtevayı incelediğimiz zaman Kur'an'ın bir İslam dizaynını görüyoruz. Bakıyoruz ki Kur'an'daki İslam bütün peygamberlerin yaşadığı dinin adı. Hazreti Adem'den başlayarak ilk insan ve ilk peygamber, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün peygamberler o kainatın tek dinini yaşamışlar. Başka bir din hiç olmamış. Bu dinin Kur'an'daki asıl adı Hanif dinidir. Arapça adı ise İslam dinidir. İkisi de aynı manaya gelir. Teslim, Allah'a teslim olmak. Öyleyse bidatları ayıklamanın metodolojisine girdiğimiz zaman bakıyoruz, olay çok basit bir veçe gösteriyor. Allah Teala Kur'an'da sahabenin yaşadığı 7 safhayı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşıp tabiiyet 2. safha, ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak 3. safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokmak 4. safha, nefsi Allah'a teslim etmek, nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi faziletlerden oluşan bir sisteme oturtmak 5. safha, irşada ulaşmak 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. safha. İşte Kur'an dini 7 tane safhadan oluşturuyor sevgili kardeşlerim. 7 safha. Ve bütün safhalar farz. Şimdi bidat nedir diye olaya baktığımız zaman gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. Çünkü Allah'ın farz kıldığı ve bütün sahabenin yaşadığı İslam'ın 7 safhasının 7'si de 14 asırda tamamen devreden çıkarılmış, eser bile kalmamış hiçbirinden. Ve eğer Allah-u Teala bize bunları, bu 7 safhayı öğretmeseydi, sahabenin hayatıyla da Kur'an-ı Kerim bunları ispat etmeseydi, bugün hiç kimse cehennemden kurtulamazdı. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Bidat müessesesi, şeytanın insanların başına ördüğü en büyük çoraptır. Bu çorap, bütün insanları cehenneme götürecek olan şeytanın en kuvvetli silahıdır. Elinde kainattaki en kıymetli silah var, zaman. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından evvel de hayatta olan iblis, kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyamet günden sonra da cehennemde yaşamaya devam edecek. Ama hayatı devamlı. Bu çok uzun zaman süresince devamlı tecrübeler kazanıyor. İnsanları nasıl, hangi yönlerden aldatabileceği konusunda kesin
kanaatlere, uygulamaların tecrübelerine sahip. Ve ne yapmış? Allah'ın 7 safhasındaki farzların hepsini kökünden yok etmiş. Artık bugünkü İslam alimlerine sorduğunuz zaman Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Mürşidine ulaşmayı diliyor musun? Ruhunu Allah'laştırmayı düşünüyor musun? Fizik vücudun Allah teslimi, nefsin Allah teslimi, iradenin Allah teslimi ve ondan evvel irşada ulaşmak, bunlar Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer almıştır diye sorduğunuz zaman hiçbirisine cevap alamazsınız. Bunlar Kur'an'ın temelleri, olmazsa olmaz şartları. Çünkü ilk basamak olan Allah'a ulaşmayı dileme yoksa hiç kimsenin, ama hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse şimdi kısa bir zaman içerisinde konumuzun bu cephesini tamamlayalım. Bidatların en hayati konusu İslam'ın omurgasını teşkil eden bu 7 safhadır. 28 basamakta 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Nerede? Hangi okulda öğretiliyor? Sadece bir okulda, Allah'ın üniversitesinde. Onun ötesinde hiçbir öğretim kurumu, hiçbir mürşit, hiçbir Allah'ın dostuyum diye ortaya çıkan kişi bu 7 safhanın hiçbirinden haberdar değil. Şimdi sözü geçelim, ispata gelelim. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kavramdır. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız, mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse farz mı? Rum 31'de Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a, ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ulaşmayı dilemekten sonra teslimler başlayacak. Zaten ulaşmayı dilemek de bir teslim. Lokman 15 ve tevi sebiyle men inabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Öyleyse Allah'ın farz kırdığı bir husus bu. Peki bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi, Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala Zümer 17'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, yani sahabe, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne olmuş? Tağuta kulmuşlar. İnsan ve cin şeytanların kuluymuş. Sahabe, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün bu kavram bütünüyle ortadan kalktığına göre, yok olduğuna göre ve eğer bu yoksa
insanlar cehenneme gideceğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil kaldığına göre, dalalette kaldığına göre, hüsranda kaldığına göre, tağuta kul olduklarına göre, küfürde olduklarına göre, hidayette olmadıklarına göre, dalalette olduklarına göre, Allah Teala her birini ayrı bir ayetle dizayn etmiş. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin devre dışı kalması, unutulması bidat değil midir? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmadığını söylüyor Rum 31'de. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde insanların Allah'a karşı takva sahibi olacağını söylüyor. Ve Rum 32'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen 72 fırka şirkteler. 73. fırka ise onların içindeki küçük gruplar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dileme kavramı yok olmuş. Bidat, sevgili kardeşlerim, bidatın en büyüğü burada. Çünkü bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, bunun üzerindeki hiçbir basamak gerçekleşemez. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Kimler başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet vermezlerse, böyle bir hedefleri yoksa onların hepsi Allah Teala tarafından ikinci basamakta seçilirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ve bundan sonraki basamaklara geçebilirler. Dilemeyenlerin kalacağı yer ikinci basamaktır ve gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Şu anda ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer bütün dünyada cehennemdir. Ve Allah'ın bu hakikatleri insanlar tarafından unutulmadığı için. Öyleyse burada Allah'a çok şükretmemiz, çok hamd etmemiz lazım ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti. Ve biz de sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bunun için bize kızanlar var. Oysa ki en çok onların hamd etmesi, şükretmesi lazım ki onlara cehennemden kurtulmanın yolunu Allah Teala bizim vasıtamızla öğretiyor. Böyle bir davranış biçimi onlar için küfranı nimet değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki kim bana ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler innellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konu bu konu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Madde bir, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Madde iki. Peki onlar aynı zamanda dalalettedirler. İşte Allah Teala suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı kişilerin
Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu kesindir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştıracağına göre, kurtaracağına göre, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, hüsrandadır. Yunus suresi 45. ayet-i kerime: Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ruhu ölmeden evvel Allah'laştırmayı kim inkar ederse, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olanların da Bakara suresinin, affedersin, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, baştan söylemiştik, şirktedirler ve takva sahibi değillerdir. İşte bu şirkte olanlara bakıyoruz. Onlar tek fırkanın dışındaki fırkalar. Bu fırka üzerinden hareket ettiğimiz zaman, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, insanlar için saptadığı, tespit ettiği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan o tek fırka hariç diğer bütün fırkalardakiler şeytana kul oldular diyor. Öyleyse burada açık bir şekilde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludurlar. Ama dilemeyenler tağutun kuludurlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'ın kulu olanlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkaları oluşturanlar onlar da kafirlerdir. Öyleyse bu kadar önemli faktörlere rağmen bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, Allah'ın bu büyük gerçeğini unutmuşlarsa, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman bu büyük bir bidattır sevgili kardeşlerim. Bidatların en büyüğüdür. Çünkü bu adım atılamazsa bundan sonra vücuda gelecek olan hiçbir şey gerçekleşemez. İkinci adım mürşide ulaşmaktır. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey ameli olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin. İstenen yerinde Allah olduğunu söylüyor Allah Teala. Sadece Allah'tan isteyebilirsiniz diyor Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istiâne isteriz. Öyleyse istiâne Allah'tan mürşide istemektir ve mürşide ulaşıp tabi olmak, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi istemek üzerimize farzdır. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. Ve sana biat ettikleri zaman, sana biat etmek Allah'a biat etmektir diyor. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Ve onlar tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Öyleyse tabiyet farzdır ve bugün tabiyet farzların arasında mevcut değildir. Bu 14. basamak, yani konumuzun ikinci safhası. Ne görüyoruz? Farz. Ne görüyoruz? Sahabe tabi olmuşlar. Buraya gelene kadar neler oldu? Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etti. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde ona furkanlar verdi. 7 tane furkanla o kişinin günahlarını örttü. Ve günahları örtülen kişi, sevapları günahlarından fazla olan kişi oldu. Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi oldu. Dilemeseydi mutlaka cehenneme gidecekti. Ondan sonra Allah onun kalbine ulaştı. Kalbinin göğsünden, o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi zikir yaptı, kalbine nur ulaştı. Huşu sahibi oldu.
mürşidini Allah'tan sorunca Allah ona mürşidini gösterdi. Ve kişi mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Farz mı? Kim iddia edebilir farz olmadığını? Ama dinimizin bugünkü standartlarında yok sevgili kardeşlerim. Bidatlar, bidatlardan bu ikincisi mürşide ulaşmak, tabiiyet bugün farzların arasında mevcut değil. Mürşide ulaştıktan sonra ne olur? O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmet ve fazladan fazlaların her %7 birikiminde o kişi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini yaşar nefsinde. %7 fazıllar, nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmete ilaveten artar ve bir gün %49 fazıl 7 defa %2 rahmetle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Ruhumu o 7 tane gök katını açmıştır. Her %7 fazıl birikiminde Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmak farz mıdır? Evet, Allah'ın bunu bir emir olarak verdiği açık bir şekilde bellidir. Allah'ın emir olarak verdiği her husus farzdır. İşte Rad 21. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Demek ki Allah Teala kendisine bir şeyin ulaştırılmasını emretmiş. Ruhun ulaştırılmasını emretmiş. Üzerimize farz. Ruhun Allah'a ulaştırılması farz mı? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zariyat ille fe firru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Zümer 4 ve enübi ila rabbikum ve eslemu lehu. Min kabl en yetiyekum min azabe. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani önce ruhunu, sonra beçini, sonra nefsini, sonra iradeni Allah'a teslim et. Allah Teala bütün emanetleri emanetin sahibine tesliminizi emreder diyor. Nisa 58. Bu emanetlerden birincisi ruhumuzdur. Önce onu teslim edeceğiz. Bunun için mürşide ulaştıktan sonra geçen 7 kademelik bir devrede nefsimizin kalbi %51 nurla doluyor. Ruhumuz her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bir gök katı yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsimiz tezkiye olmuş durumda. İşte Fatır suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekka fe innemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Çünkü Allah ezelde bu konuda yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır o kişinin. İlallâhil masîr. O kişinin dönecek yeri, o kişi Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Ne olmuş? Unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir husus artık zamanımızda mevcut değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın temel dizaynını görüyorsunuz. Farz kılıyor ve bütün sahabe Allah'a ruhunu ulaştırıyor. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki sahabe için o sahabe ki onlar, o sahabe sözü dinlerler
ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz söyledi, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler iki açıdan ahsendir. Bir, kalbini Allah'a yazdığı Kur'an'ı okuyor. Bu sebeple Kur'an okunduğu için ahsendir. İki, Allah'ın tasarrufundadır. Söylediği her söz Allah'ın söylediğidir. Bu sebeple de ahsendir. Sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyenler de var. O zaman nereye sualinin cevabını veriyoruz? Allah Teala buyuruyor Şura 13'te, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Ve bunun adı nereye ulaştırır sualinin cevabı? Kendisine. Öyleyse ister innel hüda hüdallah ifadesini ister muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır şeklinde Türkçeleştirin. İsterseniz muhakkak ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde söyleyin. İkincisinde Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır demek mecburiyetindesiniz. Bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü safa, bütün sahabe hidayete ermişler. Bir de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi var. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda, hidayettir. Muhakkak ki Allah'ın ulaştırması diyenlere gene aynı cevabı veriyoruz. Allah'ın ulaştırması kendisinedir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaştırmasıdır ve bütün sahabe hidayete ermişler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize defaatle farz kılınmışsa, ve burada Allah Teala irci'i ila rabbiki diyorsa ruhumuza, ruhumuzun Allah'a geri dönüşü üzerimize farzsa, Allah Teala gördüğünüz ki 5 ayrı ayet-i kerimede her birinde Allah'a ruhumuzun geri dönüşünü farz kılmış üzerimize ve 14 asır sonra yok böyle bir şey artık. Din öğretiminde sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir İslam üniversitesinde, İslami ilimleri öğreten üniversitede ruhun Allah'a ulaşmasının farziyetine dair hiçbir işaret yok. Farzlar bütün boyutlarıyla iblis tarafından yok edilmiş. Ötesi, ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişiye bir taht verilir. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar ve zahit olur. Nefsinin kalbinde %81 nur birikiminde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi, kulun onun fizik vücudunun Allah'a kul olmasıdır. Bu da üzerimize farz kılınıyor Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala açık bir şekilde Yasin 60-61 Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak, fizik vücudun, Ademoğlunun
Adem oğulları olarak geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'de o insanların fizik vücutları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden türeyen fizik vücutlar. Hepimizin Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış. Hepsi bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Nefsin de fizik vücudun teslimine bakıyoruz şimdi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ali İmran 20'de Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik de diyor o kitap sahiplerine ve ümmelere. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul albab oluyor. Bütün sahabe ulul albab olmuş mu? Allah Teala diyor ki bütün sahabe ulul albab olmuş. Daimi zikir farz mı? Nisa 103. Feskurallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe bu Allah'ı daimi zikre ulaşmış mı? O insanların adı ulul elbab'tır. Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin ulul elbab olduğu ifade buyuruluyor. Ne oldu? Daimi zikre ulaşmak farz. Bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Bugün daimi zikre bırakın sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı diye sorun bana. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi rabbike ve tebeten ilahi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Bu ara sıra zikretmek. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek. Yani Allah Teala'nın deyimiyle zahit olmak farz mı? Günün yarısından daha fazla her gün zikretmek, o da farz. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminu zkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Allah Teala böylece zahit olun emrini vermiş. Peki daimi zikir farz mı? Söyledik. Nisa 103. Daimi zikir de farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Daimi zikrin sahipleri ulul elbab adını alıyor. Gördük ki onlar bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Ne diyor Allah Teala? Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamet kuvuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de o ulul elbab kullarım diyor hep Allah'ı zikredenlerdir. Onlar için hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Peki sevgili kardeşlerim, sahabe muhlis olmuşlar mı? Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra 14 mertebe onların kalpleri müzeyyen olmuş mu? Halis olmuş mu? Farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde kalpleri halis olmuş, muhlis kullar
olmakla emrolundular ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara Suresi 139. ayet-i kerime deyin ki diyor Allah-u Teala'ya Peygamber Efendimiz nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz Allah'a muhlis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılmış olanlarız. Sonra irşada ulaşmak, irşad olmak adına bütün ilme sahip olmak, farz mı üzerimize? Evet, farz. Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki seni, beni senden sorarlarsa Habibim de ki ben onlara, kullarıma çok yakınım. Ben onlara, seni benden sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da benim davetime icabet edip ameni olmaları, Allah'laşmayı dilemeleri kaydıyla. Ve böylece irşada ulaşsınlar diye. Bakıyoruz, bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İrşada ulaşmak da farz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de unutulmuş. Mürşide tabi olmak da unutulmuş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da unutulmuş. Fizik vücudumuzu teslim etmek de unutulmuş. Ullelbap olmak da unutulmuş. Muhlis olmak da unutulmuş. İrşada ulaşmak da unutulmuş. Bunların hepsini de sahabe gerçekleştirmiş. Geriye bir kademe kaldı. Bunların hepsi gördüğünüz gibi farz. Ve farzlar bütün sahabe tarafından yerine getiriliyor. Hepsi Kur'an'da da yer alıyor. 14 asır sonra elimizdeki Kur'an'da hepsi var bunların. Ve biz İslam'ı yaşadığını iddia eden gruplara bakıyoruz. Hiçbirisi bu 7. kademe olan iradesini de Allah'a teslim etmekte dahil 7 kademeden oluşan İslam dininin muhtevasını yaşamak ne kelime? Bilmiyorlar ki yaşasınlar sevgili kardeşlerim. Bu yüzden bize fena halde kızıyorlar. Sanki bir suç işlemiş gibi düşünüyorlar bizi. Onların hatalarını ortaya çıkarmaya çalışan biri olarak değerlendiriyorlar bizi. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Biz emri Allah'tan alırız. Allah bize bunları siz öğrenesiniz ve kendinizi kurtarasınız diye öğretiyor. Din adamları da, dini en iyi bildiklerini iddia edenler de hepiniz bu dairenin içindesiniz. Hepinizi kurtarmakla biz vazifeliyiz. Ve eğer bunları öğrenemezseniz hiçbiriniz kurtulamazsınız. Din adına ahkam kesenlerden kim olursanız olun, hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Öyleyse bizim vazifemiz size haddini bildirmek değildir. Bizim vazifemiz sizi karalamak değildir. Bizim vazifemiz sizi küçültmek değildir. Bizim vazifemiz hepinizi kurtarmaktır. Bunun için hayattayız. Sadece hayatımızı sizin kurtulmanıza vakfetmişiz. Sizin kurtulmanız için şu anda ölmeye hazırız. Hepiniz Allah'ın mutlaka kurtarmak istediği insanlarsınız ama dininizi bilmiyorsunuz. Ve
bidatları söylemek bu sebeple bizim üzerimize vazife oluyor. Yedincisi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki, Hakka tukatihi takvayla, takvaların en yükseğiyle, en üstünüyle, bir hakkın takvayla, o takva sahibi olan insanlar nasıl takva sahibi olmuşsa, siz de o takvayla takva sahibi olun diyor herkese. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olunmuşlar. Hepsi irşad makamının sahipleri. Ne görüyoruz? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesini görüyoruz. O sahabekün el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, iki gruba da mutlak olarak tabi olunmuş. İki grupta irşat makamının sahibi, iki grupta iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat yetkisi almışlar Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi dikkatle dinleyin, değerlendirin ve kendinizi kurtarın. İnanılmayacak kadar kolay bir sebeple hepiniz kurtuluşa ulaşabilirsiniz. Sadece yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı kalbinizden bir dilekle dilemektir. Hepsi bu kadar. Lütfen sevgili kardeşlerim, lütfen bunu yapın. Sizi kurtaramazsak biz Allah'a karşı vazifemizi yapmamış oluruz. Bizi dinlemiyorsunuz. Sözlerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmıyorsunuz. O kısır din ilminizle bizimle yarışmaya kalkıyorsunuz. O ilminiz sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiçbiriniz kurtulamazsınız. İslam'ın 7 safhasının 7'si de unutulmuş. Daha birincisini yapsalar, herkes Allah'ın cennetinin birinci katına mutlaka kavuşur, hiç ibadeti olmasa da. Hemen ertesi gün ölse de, sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah Teala mutlaka onun günahlarını örtecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ona furkanlar verip günahlarını örtecektir. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Ve kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bidadın büyüğü, en büyüğü, hatta bütünü, %90'dan fazlası oradadır. Kur'an'ın unutulması, Allah'ın bizlere bıraktığı en kıymetli emanetinin insanlar tarafından öğrenilmemesi ve iblis halimize kıs kıs gülüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın emrettiği şeylerin unutulması. Allah-u Teala herkesin ilim öğrenmesini istiyor. Kimse öğrenmiyor. Bizim ilmimiz bize yeter diyorlar. Oysa ki bu söylediklerimizi öğrenmeyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, bidatların nasıl korkunç bir dizayn olduğunu görüyor musunuz? İblis 14 asırda insanları bunları unutturarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmının durumunu

Judaizm de yani İsrail kavminin Hz. Musa zamanındaki dini de aynı dindi. Hz. İbrahim'in diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dini aynı dindi. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Dinin bütün temel esasları, 28 basamağının hepsi tümüyle unutulmuş. O zaman bu yaşadığınız şeye İslam dini diyebilir misiniz? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın 5 şartı bidat değil midir? Asıl şartlar insanı kurtaracak olan bütün şartları devre dışı bırakıp da insanları İslam'ın 5 şartına mahkum etmek bu bidat değil midir? Var olanların hepsini yok etmişsiniz ve hedefleri yok ettikten sonra vasıtaları hedef haline getirmişsiniz. Bu bidat değil midir? Allah'a ulaşmayı dilemek, ruha Allah'laştırmak, mürşide ulaşmak, Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi teslim etmek hepsi hedefler değil midir? Peki namaz kılmak? Namaz kılmak hedef değildir, ibadettir. Oruç tutmak hedef değildir, ibadettir. Zekat vermek hedef değildir, ibadettir. Hacca gitmek ibadettir. Kelime-i şehadet getirmek ibadettir. Öyleyse hedefleri yok eden iblis vasıtaları, ibadetler bir vasıtadır. Bu hedeflere ulaşabilmeniz için vasıtaları hedef haline getirmiş. Ve bugün İslam tatbikatının temelini İslam'ın 5 tane şartı oluşturuyor. Hepsi de sadece ve sadece ve de sadece vasıtadır, ibadettir. Hedeflere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın indirdiği ibadetleri yok etmiş insanlar. Ve bidadın büyüğü burada oluşmuş. Hedeflerin yok olmasıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması varken, Allah Teala bunların hepsini farz kılmışken ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bunları yaşadığı, hayır, tartışılabilecek olan hadislerden bahsetmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'le ispat edilmişken nasıl oluyorsa hepiniz bize arkanızı dönüyorsunuz ve söylediğimiz doğruları hiçe sayıyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Biz onun elçisiyiz. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda bir başka kişi size bunları söylüyor mu? Başka bir kişinin bir iddiası var mı? Biz bunları hiçbir hocadan ders almadan Allah-u Teala'nın dışında kimden öğrenebiliriz? Düşünmüyor musunuz hiç? Said Nursi Hazretleri'nin söylediği takvim yaprakları bu hakikatlerin birer birer açıklandığı tarihler değil mi? Karşılaştırın bakalım. Eğer insanların hiçbirisi bu hakikatleri bilmiyorsa, sadece biz biliyorsak, Allah'tan başka kim öğretebilir bize bunları? Bize dikkatle bakın. Hakkımızdaki hükmünüzü süratle değiştirin. Biz oyuz. Allah'ın dostuyuz. Allah'ın hidayetle vazifelendirdiği kişiyiz. Başka birisi yok. Hiç kimse ortaya çıkıp da bu söylediklerimizi söyleyemez. Çünkü bunlar insanlar tarafından öğrenilebilen ilim değildir. Hepiniz Kur'an'ın bütününü unutmuşsunuz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşsunuz. Bunları size sadece biz öğretebiliriz. Var mı? Başka bir yerden bir şey duyabiliyor musunuz? Hidayetle vazifeli olduğunu iddia eden başka birisi var mı? Son yılda değil miyiz? Bu yıl 2004 yılı.

Bu açıklamaları bizden başka kimden duyabildiniz? Hepinizin kurtuluşu bunda değil mi? Bu unuttuğunuz İslam dininin bidatlarında değil mi? O bidatları sizler var ettiniz. Sizlerin ilim anlayışı var etti. Ve yanlışların üzerine kurulu bir dünyada yaşıyorsunuz. O yanlışlardan sizi kurtaracak olan da bizden başka hiç kimse yok. Hala anlamıyor musunuz? Sizin için yaşıyoruz. Sizi kurtarabilmek için şu yaşımızda olağanüstü Allah'ın verdiği gayretle çalışıyoruz. Sizler için. Hakkımızda insanların verdiği karara değil, Allah'ın hakkımızdaki kararına bakın. Hiç kimse yalanlarıyla bizi karalayamaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Mir kelimesinin lügat manası güneştir. Güneş, insanlar Allah'ın düşmanları, Allah'ın ayetlerini dilleriyle söndürmeye çalışanlar istemeseler de güneş doğmuştur. Allah'ın söyledikleri mutlaka hakim olacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Hala anlamıyor musunuz? Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bidatlar bahsinde bir konuşmayı inşallah burada tamamladık. İnşallah bir takım dinini öğrenmek istemeyen insanlara kulaklarına küpe olarak bu sözlerimiz bir ders olacaktır. Din adamları hepinizin omuzlarınızda, bunca insanın, milyonlarca insanın vebali var. Allah'ın doğrularını öğrenmek ve öğretmek de vazifelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Bir sözümüz daha var. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları dikkatle okuyun. Bugüne kadar hiçbiriniz hayır bu söylediğin yanlıştır diyemediniz. Ve uygulamamakta da doğru olduğunu başkalarına söylememekte de ısrardasınız. Öyleyse bu milletin sorumluluğu, cehenneme gidecek olan bu insanların sorumluluğu tamamen sizin omuzlarınızdadır. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Ders ola. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

an. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bir olmak, beraber olmak. Atalarımız diyor ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. Kuvvet birlikten doğar. İşte eski Türk hakanlarından birisi oğullarını huzurunda topluyor ve her birine birer tane ok veriyor. Diyor ki kırın bakalım bu okları. Hemen her biri kırıyor. Ondan sonra 12 tane ok veriyor. Ve en küçüğünden başlamak üzere en büyüğüne kadar hepsine denetiyor. Hiçbirisi okları kıramıyor. 12 tanesi birlikte olduğu için. Birliğin bu kadar önemli olduğunu kesin bir yargıyla onlara anlatmış oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, birlik kuvvetin temelidir. Allah-u Teala da bir olmamızı, beraber olmamızı emrediyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de dinidir. Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, Hanif olarak kendini dine ikame et. Dine doğrult. Din için bütün hayatını vakfet. Hanif olarak doğrult diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi olarak dine doğrult kendine diyor. Sonra da diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani seni de Hanif fıtratıyla yarattık ama sen Hanif dininin sahibi oldun. Hanif fıtratının gereğini yerine getirmek üzere vazifelendirildin bizim tarafımızdan diyor Allah-u Teala. Ve diyor bu din kayyum olan dindir. Yani ezeli ve ebedi olan din. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kayyum olan din Hanif dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hanif. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dinidir. Üç esas ihtiva eder. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. Hazreti İbrahim der ki, Allah tektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam der ki, Allah tektir. Kur'an der ki, Allah tektir. Göklerde başka ilahlar olsaydı mutlaka onlar birbiriyle kavga ederdi diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, demek ki Hanif dininin Hazreti İbrahim'in dinindeki adı Hanif yani teslim demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki adıyla İslam dini yani teslim dini önce
birinci muhtevayı ifade ediyor. Bu birinci muhtevada ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Tanrı, tek bir ilah oluşu, o el ilah yani Allah'tır. Allah kelimesi el harfi tarifiyle ilah kelimesinin birleşmesinden oluşur. El ilah kelimesinin muhtevası budur ve bu Arapların E'yi bizdeki A gibi telaffuz etmeleri Allah demenirse bile El ilah Allah kelimesine dönüşmüş. Öyleyse Allah adından bahsediyoruz. İşte o Allah ki bir tek din yaratmış. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki devrede Hazreti İbrahim'in dini olarak değerlendiriliyor. Hazreti İbrahim Hazreti İsa'dan da evveldir. Ondan evvelki Hazreti Musa'dan da evveldir. Aradan geçen bütün peygamberlerden de daha evveldir. Ama Hazreti Nuh'tan sonradır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tek bir dinin, tek bir şeriatın varlığından bahsediyor. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala biz Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Herkese şeriat kılmış. Sana da sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın şeriat kıldığı bir tek şeriat var sevgili kardeşlerim. Tek bir şeriat. İki tane hiç olmamış. Tek bir şeriat. Şeriat dinin bütünüdür. Niçin verdik diyor bu dini sana da verdik. Dini ayakta tutun diye bir ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte fırkalara ayrılmak Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre açık ve kesin bir şekilde şirki ifade eder. Diyor ki orada Allah Teala Rum 30'da bunu söyleyen Allah Teala sen Hanif'sin. Hanif olarak kendini dine doğrult. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık ve kayyum olan din budur. Ne dinde ne de insanları yarattığımız Hanif fıtratında bir değişiklik göremezsin. İlk insandan son insana kadar bütün dinler bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Dinler zannedilen şey aslında yoktur. Sadece tek bir din vardır. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini adıyla Hazreti Musa tarafından yaşanmıştır. Tabiatıyla ve ona bağlı olanlar tarafından. Hazreti İsa tarafından
ve ona bağlı olanlar tarafından Hazreti Nuh tarafından Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanan dindir. Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselama kadar herkes aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh'tan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gene bütün peygamberler gene aynı dini yaşamış. Tek bir din, tek bir toplum. Hazreti İbrahim'in dinini tek bir Allah'ı ifade ediyor. Bu vahdettir. Allah'ın vahdeti, Allah'ın tekliği. İkinci özelliği Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tevhid akidesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Sevgili kardeşlerim, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılanlardır. Her biri ayrı bir huzup, her bir grup ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve her biri kendi ellerindekiyle avunurlar, ferahlanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse vahdet müessesesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Ama fırkalara ayrılmış olanlar bu muhtevayı bozanlar olarak çıkıyor karşımıza. Kimdir bu fırkalara ayrılanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ayrı bir fırkada yer almıştır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini fırkalara ayrılmaktan kesinlikle önlüyor insanları. Fırkalara ayrılmak Hazreti İbrahim'in Hanif dininde farklı bir hüviyeti gösteriyor. Fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye sana da aynı şeriatı verdik diyor. Bir defa şeriat hiç değişmemiş. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar yani ilk peygamberden son peygambere kadar. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de son peygamberdi. Onunla beraber nübüvvet müessesesi mühürlenmiştir. Nübüvvet sona ermiştir peygamberlik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra başka bir peygamber gelmeyecektir. Ve kıyamete kadar dünya son peygamberini Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'le temsil edilecektir. Onunla hükmedilecektir. Öyleyse böyle bir hüviyette Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti
Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dini hepsi aynı dindir. Hazreti İbrahim hepsinden evveldir. Ve dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, bir başka ismiyle, Arapça adıyla İslam dininin, ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hanif olduğuna göre İslam dini olduğu açıktır. Hanif dininin zaten lügat manası da o. Üçüncü cephesi teslimleri içerir. Bir insan Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmekle mükelleftir. Öyleyse bu teslimin muhtevasına bakmamız lazım sevgili kardeşlerim. Teslim ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 28 basamaklık bir İslam skalası, bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamağın muhtevası 22. basamakta ruhun Allah'a teslimini içerir. 25. basamakta ikinci teslim fizik vücudun teslimini içerir. 26. basamakta üçüncü teslim nefsin teslimini içerir. 28. basamakta dördüncü teslim olan iradenin teslimini içerir. Bunların hepsi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Öyleyse Hanif dininin asıl muhtevası teslimlerdir. Bütün bir Kur'an-ı Kerim'i içeren, baştan aşağı kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye alan, bütün Kur'an-ı Kerim'i içeren, muhtevasına alan bir din söz konusu. İslam dini, Arapça adıyla, Hanif dini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla, Türkçemizde de teslim dini diyoruz. Ve Allah Teala teslimi, ruhun teslimini garanti ediyor bütün insanlara. Ey insanlar diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, göreviniz bu kadar. Geri kalan işi ben yapacağım diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren kumanda Allah'ta. O dileyen kişiyi Allah en güzele ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine düşen görevi yapmıştır. Allah-u Teala'nın ondan istediği o kadardır. Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Bu senin görevin. Ama bunu dilersen benim görevimi verdiğim sözün gereği olarak mutlaka yerine getirmemi sağlayacaksın. Ben de diyor seni kendime ulaştıracağım. İşte Hazreti İbrahim'in vahdet müessesesi, tevhid müessesesi ve teslim müessesesinden oluşan üç ayrı cephesiyle bir tek din oluşturması söz konusudur. Sadece tek bir şeriat,
insanlık tarihi boyunca insanlığa, Allah'a inananlara hakim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bizleri dinleyenler, izleyenler, aramızdasınız ya da değilsiniz. Ama o zaman şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, eğer şu anda bizi dinliyorsanız, izliyorsanız ama Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizden değilsiniz. Mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Hiçbir şekilde mutlu olmanız mümkün değildir. Neden mutsuzum diye sormayın sakın kendinize. Arkasında sakın başkalarını aramayın. Ben falan sebebiyle mutsuzum. İşte bana şöyle davranıyorlar, böyle davranıyorlar da onun için mutsuzum demeyin. Bunların hepsi sizin bahaneleriniz, zanlarınız. Bir tek realite var, hakikat, tek bir hakikat. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Öyleyse mutsuzluğa kendinizi mahkum ettiniz. Aslında mutlu olabilirdiniz eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, böyle bir dizayn içerisinde insanların mutsuz olması bizi hüzünlendiriyor. Bu kadar kolaysa mutlu olmak, niçin mutlu değilsiniz sevgili kardeşlerim? Anlamıyor musunuz söylediklerimizi? Son derece açık ve basit bir lisanla konuşuyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır, ulaştıracağına dair sözü var. Bir defa daha söyleyelim. Allah Teala buyuruyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır sadece. Sadece onların ruhunu kendisine ulaştırır. Üç safa. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi 14. basamağa kadar götürecek. Mürşidinize ulaşacak, tabi olacaksınız 14. basamakta. Bu sizi 21. basamağa kadar götürecek. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edene ettiğiniz noktaya götürecek. Ve böylece Allah'ın emri gerçekleşmiş olacak. Siz de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız an 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmakla vazifeliyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer Allah Teala bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, bir insanı 3. kat cennetine kabul buyurursa, bunu garanti etmişse ve insanlar bunun farkında bile değilse, din adamları çoktan Allah'ın hakikatlerini unutmuşlarsa ve bu yüzden milyonlarca insan, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol almaktaysa, sevgili kardeşlerim,
bu ilmin sahibi kılınan kişi hüzünlenmez mi? İşte bunları düşündükçe hüzünleniyoruz. İnsanları kulaklarından tutup da hidayet sahibi yapamazsınız ki. Hiç kimse böyle bir yetkinin sahibi kılınmamış. Hidayetin sahibi sadece Allah. Biz ömrümüzün 30 yılından fazlasını insanlara bunları anlatmaya tahsis ettik. Hep anlattık, hep söyledik sevgili kardeşlerim. Ve her gün hamdolsun ki sayımız artık süratle artıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşıyoruz. Allah'sa sizleri mutlaka mutlu kılmak ister. Saadet sahibi yapmak ister. Ve bu saadetin cennet saadeti ise kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve ulaştırdığım kişi üçüncü kat cennetimi hak eder. Onun özel bir gayret yapması, gayret sarf etmesi gerekmiyor diyor Allah Teala. Sadece ben bütün insan adı verilen bu kullarımdan, bu mahluklarımdan, insanlardan ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırmalarını istiyorum diyor. Bütün talebim bu kadar. Ama insanlar üçüncü kat cennete yetinmezler. O zaman daha ötesini de sağlarım diyor. Kim fizik vücudunu bana teslim ederse dördüncü kat cenneti de veririm onlara. Kim nefsini bana teslim ederse beşinci kat cennetimin sahibi olur. İhlasa ulaşırsa beşinci kat cennetin, altıncı kat cennetin sahibi olur. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, ki bu son teslimdir, ruhunu yirmi ikinci basamakta teslim etmiştir. Birinci teslim, fizik vücudunu 25. basamakta teslim etmiştir. İkinci teslim, nefsini 26. basamakta teslim etmiştir. Yirmi yedinci basamakta muhlis olmuştur. 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim etmiştir. Böylece ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden birisi vardır. Bir insan. Bu insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır ki nefsinin afetleri onu huzursuz edebilsin. Ruhu çoktan Allah'a ulaşmıştır. Teslimini, ruhunu teslim etmeyi gerçekleştirmiştir. Fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudu Allah'ın emrettiği her şeyi yapan, yasak ettiklerini asla işlemeyen bir hüviyete bürünmüştür. Nefsi daimi zikir sebebiyle afetlerden %100 arınmış, yerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar, kişiyi fazilet sahibi kılacak unsurlar gelip yerleşmiştir. Bunların hepsi ayrı ayrı sebeplerdir sevgili kardeşlerim. Ve de Allah-u Teala hepinizin bu büyük mutluluğu mutlaka yaşamanızı istiyor. Kim olursanız olun.
Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın ama bilin ki mutluluk sizin de hakkınız. Ve mutluluğunuzun anahtarı bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman ne duruyorsunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne duruyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, neden hemen dilemiyorsunuz? Neden hemen cennetinizi hazırlamıyorsunuz? Birçok insan Allah'ın kendisini asla cennetine almasının mümkün olmadığını zannetmektedir. Birçok insan da bunun tam tersi olarak, ben müminim, Allah'a ulaşmayı diliyorum. Madem ki Allah'a ulaşmayı diliyorum, Allah'a inanıyorum, Allah'a ulaşmayı diliyorum değil. Kişi diyor ki ben müminim çünkü Allah'a inanıyorum. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki müminlerin gideceği yer cennettir. Öyleyse ben mutlaka cennete gireceğim diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın iki tür mümin kavramı var Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'a inananlar, inananlar anlamına Allah Teala onlar için mümin kelimesini kullanıyor. Bir de hakka müminler var. Hak müminler. Onlar sadece Allah'a inanmakla kalmıyorlar. Allah'a ulaşmayı da diliyorlar. İşte bunlar hak müminler. Cennetin üçüncü katına ulaşacak olanlar onlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah Teala kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ayetleri söyledik. İki ayet. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İkisinde de Allah Teala kim diyor bana milaki olmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası, üçüncü kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiyetini gerçekleştiren kişi mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olur ve ruhunu Allah'a hayattayken ulaştıran birisi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur ve nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i temizlenmiş olacağı için dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka kazanır. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin teslimlerine bir göz atın sevgili kardeşlerim. Hanif dini teslim dinidir. Ve de kişinin ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek asli görevidir. İşte böyle bir görevle hepiniz vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir şey için değil, sizin mutlu olabilmeniz için, sizin saadeti yaşayabilmeniz için. Allah-u Teala insanların zanlarına dayalı bir hüviyet taşımaz. Kur'an'daki esaslara dayalı bir hüviyet taşır. Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sonsuz yelpaze vardır.
Sadece bizim dünyamızdaki insanları değil, bütün kainattaki insanları sever. Ve de onların hepsinin Allah'ın cennetine ulaşmalarını da diler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ne duruyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı hala dilememişseniz, neden dilemiyorsunuz? Cennetinizi Allah Teala garanti ediyor. Dilerseniz diyor, birinci kat cennete de değil diyor, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime kadar ulaştıracağım. Size bana ulaşmayı dilediğinizden itibaren 7-8 aylık bir ömür biçmişsem, böyle bir imkanın sahibiyseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Ama diyor ömrünüz kısa, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ertesi gün ölen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ertesi gün öldüğü zaman mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşır kişi 14. basamakta, ondan sonra öldü, ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ondan sonra öldü, üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonuç? Sonuç, Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse sorabilir miyim? Allah Teala sizi mutlaka saadete ulaştıracaksa, Allah'a ulaşmayı dilememek ve kendinizi cehenneme mahkum etmek sizce akılcı bir olay mı? Rasyonel bir müessese mi? Bu kadar açık ve kesin Allah'ın hükümleri varken, garantisi varken ondan faydalanmamak akılcı bir müessese mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi de inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanneciğim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın, buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetlisisiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Ayet'in paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının üç katı, hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor: Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve

Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacadır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece o var. Dünyada sadece onun için var olan, kendisini onun iradesine terk etmiş olan, sadece onun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. Onun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında o vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu. Sadece ona dayalı. Nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular.
Peygamber

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir tutuluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerin de bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 1/6'dır. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 1/5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 1/5
kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. 6 alemin 5'i bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız hamdolsun. Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş, hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki 3 alemde 3 vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı.
siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa, siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar, Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır, bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır, size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah-u Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış, yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah-u Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa, aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah-u Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır.
hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür edelim ki bizleri insan olarak yaratmış, kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhare lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik biri olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate İyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse, iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine
bir yol gösterici olarak düşünmeleri, normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz. Sonra nefsiniz. En sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynadır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah-u Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza, bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah-u Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona, onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah-u Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte
bu mutlulukları yaşamak, sevgili kardeşlerim, hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercümerç vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın, Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. E
insanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır. Ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak, tatlı uykunu bozma, buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun, üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim, o iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Ve Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı
emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki ve bi ahdillahi evfu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini
Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk, arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç, zeki, akıllı bir mahluk, o şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir, yani zikrullah. Zikir kelimesi her şeyden evvel hatırlamak anlamına gelir. Zikir kelimesi bir ismin tekrarlanması istikametinde de kullanılır. Tezekkür bir konunun etraflıca konuşulması, neticelere bağlanması istikametinde kullanılıyor. O da zikir kelimesinden gelen bir kelime. Ama bu anlattığımız zikirlerin hepsinden daha önemlisi olan konu zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ya şimdi söylediğimiz gibi sesli zikir hüviyetinde olur veya şeklinde sessiz zikir olur. Ne yaptı? Ağzımızda, dilimizle aynı kelimeyi tekrar ettik. Bir de dili de kımıldatmadan insanın iç sesiyle, içindeki sessiz sesle Allah'ı zikretmesi, dilini kımıldatmadan. Bu da zikirdir. Dilini kımıldatmadan bir iç zikir, sessiz zikir, hafî zikir, gizli zikir. Eğer ses çıkarmadan dilimizi kullanarak zikrediyorsak, bu sessiz zikirdir. Zikrettiğimiz dilimizin hareketinden belli oluyor ama sessiz zikrediyoruz. Ama eğer dilimizle kımıldamıyorsa, sesimizle çıkamıyorsak ama zikrediyorsak, o hafî zikirdir, gizli zikirdir. Bu zikirlerin daha ötesi kalp zikridir. Elinizi nabzınızın üzerine koyduğunuz zaman bir noktada iki damarı birden yakalayabilirsiniz. Hem atar damarı hem toplar damarı. O zaman kalbinizin bir atma, yani vücuda kan yayma, iki vücuttaki kanı tekrar geriye toplama olarak iki hamleyi ard arda yaptığını göreceksiniz. Bu çift hecede Allah kelimesinin tekrarıdır. Gene gizli zikir yapacaksınız. Ama bu sefer kalbinizi düşünerek yapacaksınız. Kalbinizin attığını ve topladığını düşünerek, kalbinizdeki sesle, kalbinizin çift atışına paralel olarak çift heceyle Allah'ı zikredeceksiniz. Bu zikir, gizli zikrin en önemli olan hüviyetidir. Kalp zikri bütün sahabenin zikriydi. Onlar daimi zikrin, zikri daimin sahipleriydi. Hem de kalp zikri olarak. Zikirlerini kalpleriyle yapıyorlardı. Ve bütün sahabe bu zikirleriyle İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Öyleyse zikir farz mıdır? Ölçümüz her zaman Kur'an. Neden her zaman Kur'an? Çünkü Kur'an direkt olarak Allah'ın kelamıdır. İnsanların onu teşhis ederken ve izah ederken katkılarını da

korur. Kur'an öğretisini devreye aldığımız zaman net ve açık bir faktör görüyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala burada Allah'ın değil de Rabbinin ismiyle zikret diyor. Rabbimizin ismi Allah. Onun için biz de Allah'ın ismiyle zikret diyoruz. Neticenin değişeceği konusunda değiliz. Çünkü zikrimize hep Allah Teala'nın bize yaptırdığı zikir Allah, Allah, Allah şeklindedir. Rabbim, Rabbim diye zikretmiyoruz. Allah, Allah diye zikrediyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Zikir farz. Peki çok zikir farz mı? Yani 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından fazlasını zikretmek farz mı? Yani başka bir ifadeyle zahit olmak farz mı? Züht hayatını yaşamak farz mı? O da farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüs kürullâhe zikren kesira. Ey amenü olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Kim bunlar? Bunlar çok zikirle zikredenler, zahit olanlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden herkes züht makamının sahibi olur. Her fizik vücudunu teslim etmek için hazır hale gelmiştir. Kısa bir zaman sonra bu kişi mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan yarım gün handikapını atlayabilmek. Öyleyse ne görüyoruz? Günün yarısından daha fazla zikir de farzmış. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikret emri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikirle zikretmek, bir de bunun zıttı az zikirle zikretmek. Az zikir, azla çoğu birbirinden ayıracak olan faktör ne? Günün bütünü. Yarısından daha fazla zikreden her gün çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha az zikreden de günün yarısından daha az zikir yapıyor demektir. Hak ve adalet mekanizması 24 saatin 12 saatini ifade eder. Ayırım yapabilmek için. Peki daimi zikir farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farzdır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, o takdirde Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden, kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktadır, birinci hal, ya oturuyordur, ikinci hal, ya da yatıyordur. Ve yatarken Allah Teala yan üstü yatmanızı uygun görüyor. Yan üstü yattığınız zaman kıbleyi sağa alacak şekilde yattığınızda, yan üstü yattığınızda yüzünüz ve göğsünüz kıbleye karşı gelir. Ve başka bir avantajınız oluşur. Kulağınız yastığın üzerinde birazcık kımıldatırsanız, o zaman kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Ve uyuyana kadar kalbinizin atışlarına paralel olarak dilinizi de kımıldatmadan

zamanda hala iç sesinizde o yankılanma devam ediyor. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesi. İç dünyanızda kavga bitmiştir. İç dünyanızdaki kavganın bitişi dışa yansıyacaktır. Başka insanlarla olan kavganız bitecektir sizin cephenizden. Onlar sizinle kavgaya devam edebilirler, hiç aldırmazsınız bile. Çünkü onlara karşı kin duyamazsınız. Öfke duyamazsınız. O insanlara öfkelenemezsiniz. Siz onlara sadece acırsınız. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızdaki kavga bittiği için kimseyle paylaşılamayacak bir şeyiniz artık yoktur. Size göre düşman kalmamıştır. Onlar size düşman olmakta varsın, devam etsinler. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de Allah'ın size emrettiği her şeyi A'dan Z'ye gerçekleştiren birisiniz. Hangi sebeple? Allah size onları yaptırıyor, siz yapmıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın yardımıyla emirler ve nehirler cephesindeki her şeyi tam Allah'ın istediği gibi yerine getiren birisiniz. O zaman emirler cephesinde de her şeyi yerine getirdiğiniz için mutlusunuz. Nehirler cephesinde de mutlusunuz. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda mutlusunuz. Allah'ın emirlerinde de, yasaklarında da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Dört başı mamur bir mutluluk. Neyle sağladınız sevgili kardeşlerim? Bunu yapan şey zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda sizlere veda ederken Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة الصلوات اللهم صل على محمد بسم الله من الشيطان الرجيم لا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz mürşit. Kimdir mürşit? Mürşit, İslam'ın yedi safhasını da yaşamış olan birisidir. Öyleyse o dizayn içerisinde nerelerden geçmiş, nereye ulaşmıştır? Neticede de hangi vasıfların sahibi olmuştur? Mürşit de herkes gibi önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Üçüncü basamak. Sonra Allah-u Teala onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir.

bu tecelli üzerine o kişinin Allah-u Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Görme hassasının üzerindeki mührü, görme hassasının üzerindeki basar hassası üzerindeki vakraye, görme hassasının üzerindeki engeli almıştır. Görme hassası, basar hassasıdır. Üzerinde bir engel söz konusudur. O engeli Allah-u Teala almıştır. Kişinin işitme hassasının mührünü açmıştır Allah-u Teala ve kulaklarındaki vakrayı almıştır, işitmeyi engelleyen faktörü almıştır. Öyleyse önce görme hastasının üzerinde gışavet adlı engeli alıyor. Kişinin gözlerinden hicab-ı mestur isimli engeli alıyor. Kişinin kalbinden Allah-u Teala ikinleti alıyor ve kalbin içine ihbat koyuyor. İşte mürşit bu muhtevanın hepsini aşmış olan birisidir. Yani başlangıçta herkes gibi kör, sağır ve dilsizdir. Ama Allah-u Teala insanları bu engelleri, uzuvları açarak hayata getiriyor. Bundan sonraki safhada Allah-u Teala'nın o kişiye yaptığı yardımları görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bütün bu saydığımız ve sayacağımız yardım dizisinin sahibi olur. Bütün mürşitler de evvela mürit olmuşlardır. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha mürşitlere ulaşmadan evvel Allah Teala onun kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a amini olursa onun kalbine ulaşırız diyor. Ondan sonra kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah Teala. Kalbi Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Eca'ya bir kalbin münip diyor Allah-u Teala'nın huzuruna münip bir kalple, Allah'a dönük bir kalple gelenler. Kalbin Allah'a dönmesi ancak bu ayet-i kerime gelince Allah'ın yardımıyla mümkün. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü Allah'tan gelecek olan rahmet nurunun, fazl nurunun, salavat nurunun o kalbe girebilmesi için kalbin Allah'a dönmesi gerekiyor. Bundan sonra ne yapıyor Allah-u Teala?
ileride mürşit olacak bu kişinin Allah'tan yardımı devam ediyor. Bu noktadan sonra Allah o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar, o kişiyi Allah'a teslim etmek üzere, Müslüman yapmak üzere, Müslim yapmak üzere. Sonra o kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen nurlar kalbe girmeye başlar. Ama kalbe girebilen, bu aşamada kalbe girebilen nur, sadece %2'ye ulaşabilir. Kalbe nurların girmesi ve bunların %2'ye ulaşması, böylece bu kişinin bir aşama göstermesi söz konusu oluyor. Allah'ın o kişi zikir yaptığında, zikir nur davetiyesidir. Allah'ın katından rahmetle Fazl isminde İki tane nur gelecektir kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Fazıllar kalbe giremeyecektir çünkü kalbin yapısı buna müsait değildir henüz. Ve fazıllar kalbe girecek. %2 nispetinde fazıl o kişinin kalbine yerleşecektir. İşte bu mürşit olmayacak olan birisi de olabilir. Ama aynı vasıfları mürşit de elde edeceği için hepsinden bahsediyoruz. Huşiye ulaşan o kişi, yani sonradan mürşit olacak bu kişi, kendi mürşidine ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber kalbine Allah Teala imanı yazacaktır. Bütün mürşitlerin kalbinde iman yazılmıştır Allah Teala tarafından. Bu kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılması için başının üzerinde Devrin İmamı'nın ruhunun gelmesi lazım. Devrin İmamı huzur namazının imamıdır. Nübüvvetin var olduğu devrelerde mutlaka nebidir huzur namazının imamı. Nübüvvet yoksa, peygamber yoksa o zaman Resullerden birisi bu görevi vekaleten yürütecektir. İşte bu aşamada mürşidin önünde yapılan tövbede devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Öyleyse mürşidin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Sonra o kişiyi Allah Teala nefs tezkiyesi yapmak imkanını sağlar, onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre, nefs tezkiyesi yapar, mürşidine ulaşıp tabi olan kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Ne demek nefs tezkiyesi yapmak? Zikir yapmak. Ve bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları
o kişinin göğsüne gelerek göğsünden kalbine ulaşmasıyla kalbin içine girmesi. Bu noktada taviyetten sonraki devrede kişinin nefsinin kalbine nurlar girmeye başlar, rahmet, faz ve salavat. Zaten rahmetle faz girmeye başlamıştı daha evvel. Rahmet, faz ve salavat isimli üç grup nur gelecektir. Rahmetle faz, rahmetle salavat ve fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlayacaktır. Bu kişi yani mürşit 7 kademe nefsinin kalbine %7'den %49 fazıl birikimi gerçekleştiren bir kişidir. Birinci %7'de ruhu birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 fazıl birikiminde yedinci gök katına ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır 7 tane alem geçtikten sonra. Ve bütün mürşitler mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış olanlardır. Vuslata nail olanlardır. Nefsin kalbinde bu noktada %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2 rahmet nuru, 7 defa %7 fazıl birikimi, %49, 2 de rahmet nuru, fazılların dışında baştan giren rahmet nuru, %51. O kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ama bu noktada afetlerin %51'i yok olmuştur. Ve afetler nefsin kalbinde azınlıkta kalmıştır. %49'a düşmüştür. Nurlarsa sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Burada nefsin kalbinin %50'den fazlası artık nurla kaplanmıştır. Mürşit mi olmuştur kişi? Hayır. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Hemen arkasından Allah-u Teala o ruhu Allah'ın zatında yok eder. Kişi böylece fena fidâ olur. Allah'ın zatında ifna olmuş kişi demek. Mürşit mi olmuştur? Hayır. Ama ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Sonra bu kişiye bir taht verilir. Allah-u Teala'nın zatına giren ruh oradan çıkar ve indi ilahide bir tahtın sahibi olur. Böylece la mekana kavm olur kişi. Mürşit mutlaka bu noktaya ulaşmış olan birisidir. İrşad makamına ulaşmadan evvel bu kişi nefsinin kalbinde belli hedeflere ulaşan birisidir. Nefsinin kalbi bu kişinin zikri günün yarısını aşarsa %70'den fazla nur birikimi gerçekleşir bu kişinin kalbinde ve kişi zahit olur. Bütün mürşitler önce zahit olmuştur. Sonra zühd makamını geçeceklerdir, geçmişlerdir. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Peki bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ruhunu ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Sonra
Sonra bu kişi zikrini daha çok arttıracak ve daimi zikre ulaşacaktır. Bütün mürşitlerin müşterek özelliği mutlaka daimi zikrin sahibi olmalarıdır. Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden bahsediyoruz. Allah kimi mürşit olarak tayin etmişse o kişi mutlaka daimi zikrin sahibi olmuştur. İşte daimi zikrin sahibi olmak da mürşidin özelliklerinden yenilerini oluşturuyor. Daimi zikrin sahiplerine Kur'an-ı Kerim ulul erbab diyor. Bu kişi ulul erbab olmuştur.

sebeplerin sahipleri. Kimdir ulul elbab? Allah Teala tarif ediyor. Li ulul elbabi yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o ulul elbab olanlar hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Yani ulul elbabın daimi zikrin sahibi olduğu kesinleşiyor. Ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Böyle bir vaziyette mürşidin özelliklerini temsil eden, teşkil eden vasıflar kazanır mürşid. Evvela daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur bir kişi? Daimi zikrin sahibi ise kalbin nur kapısı daima açık olacaktır. Ama kalbin zulmani kapısı kapalı olacaktır. Çünkü Allah'ın katından ard arda gelen rahmet, fazla salavat nurları ya da rahmetle fazla rahmetle salavat nurları devamlı Rabbani kapıdan içeriye girerler, kalbi doldururlar. Zulmani kapının üzerine baskı yaparlar. Zulmani kapı bu sebeple açılamaz. Açılamadığı için kalbe karanlıklar dolamaz. Zikir devam ettiği sürece hep Allah'tan gelen rahmet, fazla salavat nurları kapının, zulmani kapının üzerine etki yaparak onun hep kapalı kalmasını temin ederler. Bu, o kişinin nefsinin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade eder. Kalp %100 Allah'ın nuruyla dolarsa ne olur? Bu, ulul-elbab makamının, ki mürşid evvela ulul-elbab makamının sahibi olacaktır, sonra ihlas makamının sahibi olacaktır, sonra salah makamının sahibi olacaktır. Ulul-elbab makamında bu kişinin daimi zikre ulaşması söz konusudur ki ulul-elbab olsun. Bütün mürşitler Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilen bütün mürşitler ulul-elbab'tır. Daimi zikrin sahibidir. Ama Allah Teala o noktadan çok daha evvelki noktalardakileri de kendilerine ulaşılan mürşit vekilleri olarak değerlendirir. Onlar daimi zikirde olmayabilirlerdir. Önemli olan Allah'ın temel amacı herkesin ulaşabileceği yerde tabi olacağı birincisinin bulunmasıdır. Bu ilk tabi olunan kişinin mürşit olması gerekmiyor. Cezbeli olması bu konu için yeterli olabilir. Önemli olan tabi olacak olan kişiye Allah'ın cereyanının mutlaka ulaşması. Onlar Allah'ın kendilerini cezbeyle yoklamasıyla titrerler. Ve bundan büyük mutluluk duyarlar Allah'ın kendilerine verdiği cezbeden. Çünkü bu tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. Bütün mürşitler tahkiki imanın gerçek sahipleridir. Bir insan Allah'a inanır. İnanan kişi gaybi imanın sahibidir. Ne zaman Allah Teala ona daimi zikre ulaşıp da daimi zikre ulaşmadan evvel cezbe verirse, o zaman kişi kendisinin dışında bir kuvvet tarafından, bir varlık tarafından vücuduna şiddetle sarsıntı verildiğini yaşar. İşte böyle bir sarsıntı biz istedik, Allah Teala şimdi cezbeyi gönderdi.
Burada bir titreme kişinin vücuduna ansızın Allah-u Teala'dan gelen bir cereyan enerji ulaşır ve kişiyi titretir. İşte bu cezbedir. Cezbe tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. Kişi kendisinin dışında bir kuvvetin vücudunu şiddete sarstığını görerek Allah'ın kendisine tecelli ettiğini, o tecelliyle sarsıldığını net olarak yaşar. Ama tahkiki imanın daha üst kıdemesi, kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını Allah'ın açmasıdır. Açarsa ne olur? Allah Teala ona görmediği, bilmediği yerleri gösterecektir. Ulu'l-Elbab makamında bu görmediği ve bilmediği yerler yedi kat yerlerdir. Yedi kat cehennem gösterilir. Bir de zemin kat gösterilir. Allah Teala tarafından zemin kattaki ana dergah. İşte bu ana dergah devrin imamına ait olan dergahtır. Oranın sahibi, altın kapının sahibi devrin imamıdır. Devrin imamı, bir defa daha tekrar edelim, peygamber olabilir. Asıl imamlar, asaleten devrin imamlarına tayin edilenler peygamberlerdir. Ama peygamber olmayanların da bu konuda risaletle görevli olup nebi olmayanlar, eğer huzur namazının imamı kılınmışlarsa, o zaman onlar peygamber değillerdir. Ve huzur namazının imamlık görevini vekaleten gerçekleştirirler. İşte onlar tasarruf rızasının sahipleridir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah gaybı bilir ama kimseye söylemez. Resullerinden rızaya ulaşmış olan hariç diyor. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul, devrin imamı olan Resul'dür. Peygamberlik müessesesi biliyorsunuz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle kapanmıştır, hitam bulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin, peygamberliğin hatemidir, mührüdür. Hitam bulmasını temin eden kişidir. Allah Teala şöyle söylüyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Hatem-i Nebiyyindir. Yani Nebilerin Hatemidir. Nübüvvet, nebilik meclisi onunla hitam olmuştur, sona ermiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bir ihlas makamına, ulu'l-elbab makamına ulaşan kişi, daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olunca, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü kesintisiz bir şekilde bu kişi zikir yapıyor, devamlı kalbine geliyor ve kalbi bütünüyle %100 nurlarla doluyor. Ve zikir daimi olduğu için devamlı geliyor ve sonra da vücuttan ayrılıyorlar. Kalbi tamamen doldurduktan sonra kişinin kalbi %100 nurlarla doludur. Ne olur? O zaman Allah Teala daimi zikrin sahibi olan, kalbi bu sebeple %100 Allah'ın nurlarıyla dolan kişiye hem kalp gözü verir,
hem de kalp kulağı verir. Bu kişi Allah'ın söylediklerini işitir, kalp kulağıyla, kalbindeki işitme vasıtasıyla kalp kulağı diyoruz. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği 7 kat cehennemi görür. Zemin katı da görür. Zemin kattaki devrin imamının dergahını da görür. Öyleyse mürşitler, eğer irşat makamına tayin edilmiş olan mürşitlerse mutlaka 7 kat yerleri görmüşlerdir. Devrin imamının dergahını da oradaki rahleler üzerindeki insan ruhlarının Kur'an-ı Kerimlerini görmüşlerdir. İnsan ruhlarının onarlık sıralanmasını görmüşlerdir. Ve altın kapıyı görmüşlerdir. Altın kapı sırat-ı müstakimin girişidir. Bu altın kapının bir eş değeri 7. gök katındadır. O da tarık-ı müstakimin sona erdiği yerdedir. İşte zemin kattaki devrin imamının dergahında bu alemden sırat-ı müstakime ulaşılır. Dergah sırat-ı müstakime açılır. 7. kattaki kapı ise sırat-ı müstakimden 7. gök katına girişi sağlayan kapıdır. Yani zemin kattaki kapıyla sırat-ı müstakime girilir. 7. gök katındaki kapıyla sırat-ı müstakimden çıkılır. Tarık-ı müstakim diyelim. Tarık-ı müstakime girilir. Tarık-ı müstakimden çıkılır. Mürşit bu 7. gök katını gören kişidir. Devrin imamının dergahını gören kişidir. 7. gök katını gören kişidir. Özellikleri nedir? Kalp gözü vardır. Kalp kulağı vardır Allah Teala tarafından verilen. Bu sebeple Allah Teala ile her an konuşur. Ehli tezekkürdür. İrşad makamının gerçek sahibi olan bütün mürşitler ehli tezekkürdür. Allah Allah her an konuşabilmek imkanının sahipleridir. Ehli hayırdırlar. Daimi zikrin sahipleri oldukları için. Devamlı derecat kazanıyorlar. Bu sebeple ehli hayır diyor Allah Teala onlara. Bir özellikleri daha var. Ehli hüküm veya ehli hikmettirler. Hakemlik veya hakimlik yaptıkları zaman Allah'tan sorarak karar verdikleri için doğru karar verirler. Bir de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktıkları zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu o ayetin hemen anlayabilecek olan özelliğin sahipleridir. Bütün mürşitler bu özelliklerin hepsinin sahibidir. Ve daha mürşit olmadan ulul-elbab makamında yerleri melekutunu görmüşlerdir. Zemin katındaki devrin imamının dergahını da görmüşlerdir. Ne zaman bu kişi daha irşat makamına tayin olunmadan kendisine gök katları göstermeye başlarsa o ulul-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarını görecektir. Ve Sitret-i Münteha'ya kadar 7. gök katındaki alemleri görecektir. Yani kader öncülerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir öncülerini görecektir. Ve zikri biten bir kişinin ruhunun nasıl
zikir hücrelerinden çıkarak Sitret-i Münteha'ya ulaştığını, Sitret-i Münteha'dan da Allah'a doğru nasıl yola çıktığını görecektir. Bu yedinci gök katının yedi aleminde görülmesi mutlak olarak bu makamda gerçekleşir. İhlas makamında gerçekleşir. Ve kişi Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman o konunun bu faslı tamamlanmıştır. Bütün ihlas makamı sahipleri Sitret-i Münteha'yı mutlaka görürler. Ve bu kişi mürşit olmuş mudur? Allah'ın tayin ettiği irşat makamına tayin edildin. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesini burada işidir kişi. Bu nokta salah makamının yedinci kademesinde bu kişinin aldığı mükafattır. Burada ihlas makamında kişi yedi tane gök katını görür. Sitret-i Münteha'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh nasıl bir kişi mürşidinden önce tövbe etmişse bu sefer de Allah'ın huzurunda yapacağı yeni bir tövbeyi kapsar bu. Bu tövbe Tövbe-i Nasuh'tur. Tövbe-i Nasuh'la İhlas makamından salah makamına geçilir. İhlas makamının sonu Tövbe-i Nasuh'tur. Salah makamı Tövbe-i Nasuh'tan sonraki kesimi ifade eder. Ne olur? Kişinin günahları Allah-u Teala tarafından örtülür. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. Sonra Allah-u Teala ona salah nuru verir. Bütün mürşitler başlarının üzerinde kendilerine verilen salah nurunun sahibidirler. Sonra devrin imamı veya Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği bir mürşidin başka vasıfları geliyor. Bu kişiye Allah-u Teala salah nuru verdikten sonra onun günahlarını sevaba çevirir. Sonra da o kişinin ruhu Allah'a teslim olur. Bir başka ifadeyle o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Böylece Ulul Elbab makamında yerlerin melekûtu gösterilen ve zemin katlı kâhne dergâh gösterilen, İhlas makamında yedi kat gökler yani göklerin melekûtu gösterilen, sonra da dört kademe daha tezyin edilen bu kişi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Bu irşada memur ve mezun kılınma işlemidir. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bu noktada bu kişinin daimi zikri artık tesbihe çevrilmiştir. Çünkü iradi yapı artık kendisine bağlı değildir. İlahi irade o kişiyi kontrolü altına almış ve daimi zikri kendi iradesinin dışında
külli irade tarafından gerçekleştirilmekte olur. Bu da o kişinin yeni bir muhteva kazanmasını ifade eder. Orada Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahipliğini verir. Allah Teala tarafından irşada tayin edilen bir kişi, bir mürşit, bütün bu saydığımız özelliklerin sahibidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Hepsi mürşit oldular ve onlara tabi'in tabi oldu. Tabi'in de mürşit oldu, onlara da tebi'i tabi'in tabi oldu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, bütün sahabeye tabi olmuşlar. İşte mürşit dediğimiz zaman, Allah'ın gerçekten irşat makamına tayin ettiği bir kişi dediğimiz zaman, 28 basamağın hepsini yaşamış olan, ruhunu da, veçini de, yani fizik vücudunda, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan söz konusudur. Allah'la her an konuşmak imkanının sahibi olan, ehli hikmet olan, ehli hayır olan birisi. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlak olarak açık, Allah ile her an tezekkür edebilen birisi. Allah Teala hepinizi irşat makamına tayin etsin dualarımızla, dileklerimizle. Mürşit kimdir konusundaki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Fatiha ve as-salavat, Allah'a ve salli ala Muhammed, Euzubillahimineşşeytanirracim. Aleminarrahmanirrahim, aliki ve medeni ya kelavut. Salim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzü bida'i mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz abd ve abid kavramları. Allah Teala ve ma halekte insi ve cinni illa liyabudun buyuruyor. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olmaları için, sadece kul olmaları için yarattık diyor. Ve ma halakna insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Buradaki abd kelimesi çoğul olarak kullanıldığı için bir farklı dizaynı içermiş oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde iki tür insan söz konusudur. Bunlardan büyük kısmı Allah'a ibadet edenler hüviyetindedir. Yani avid. Bir kısmı ise Allah'a kul olanlardır. Bir insan bir ömür boyu İslam'ın 5 şartını tam olarak yerine getirse, bu adamın 80 sene kadar yaşadığını düşünsek de o kişi Allah'a hiçbir zaman kul olmamıştır. Sadece abid olmuştur. İbadet eden bir kişi olmuştur. Bu iki kavram birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir sevgili kardeşlerim. Abd olmak Allah'a kul olmaktır. Abid olmak Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle diyorlar. İslam Allah'a teslim olmaktır diyorlar arkasından da. Biz diyorlar İslam'ın 5 tane şartını da yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demek ve İslam'ı yaşamak 5 şarttan ibaret, İslam'ın 5 şartından, biz 5 şartı da Allah'ın izniyle yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de böyle söyleyenlere soruyoruz. Güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Yalnız merak ettiğimiz bir husus var. Allah'a neyinizi teslim ettiniz acaba? Ruhunuzu mu? İlk teslim odur. Veçinizi mi, şu fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Sizi bütün kötülüklere zorlayan nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Serbest iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Neyinizi teslim ettiniz? Bu sualimize cevap veremiyorlar. Ama kendilerini Allah'a teslim olmuş olarak görüyorlar.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kavramlarından hiç haberleri olmayan insanlar kendilerinde bir şeyler vehmediyorlar. Biz diyorlar, Allah'a teslim olanlarız. İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime. Oradaki liyabüdün kelimesi Allah'a kul olmak yerine Allah'a ibadet etmek şeklinde tercüme edilmiş. Ve de insanlar böyle olunca insanlar sadece Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlardır diyorlar. Abdolma kavramı ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle dört tane teslim içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 28 basamaklık bir İslam merdivenini tamamlamakla mümkün. Oysa ki abid olmak herkesin içinde bulunduğu bir durumdur. Namaz kılmaya başladığı andan itibaren kişi artık ibadet eden bir insandır. Bu insanların yaptığı ibadet, İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki bu ibadet edenler ibadetlerinin tamamını yapıyorlar mı? Hayır, yapmıyorlar. Çünkü bu ibadetlere Allah Teala zikri ilave etmiş. Sevgili kardeşlerim, zikir de farzdır. Çok zikir de, yani günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Gelin bakalım beraberce ayetlere. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu ibadetle abd kelimesinin muhtevası içerisinde olayı düşündüğümüz zaman bir neticeye varmamız lazım. Zikir müessesesi farz mı değil mi? Müzzemmil 8'de Allah Teala diyor ki "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ara sıra zikretmek farz oluyor. Bu hüviyet günün yarısından daha az zikri ifade eder. Ama Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine aminu zkurullâhe zikren kesîrâ şeklindedir. Ey aminu olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin Allah-u Teala'yı. Ancak böyle bir insan zahittir. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o kişi zühd makamının sahibi olur, zahit olur. İşte insanların Allah'ı çok zikirle zikretmeleri bunu ifade ediyor. Allah'ın çok zikirle zikredilmesi. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmek. Sonra Allah Teala daimi zikri de farz kılmış.
Veskürallâhe feskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim diyor Nisa 103'te Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yerüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah Teala zikri üzerimize farz kılmış. Öyleyse İslam'ın beş farzı, onların beşinin toplamından daha çok değerli olan bir altıncıyı devreye sokmayı engellemiş. Asırlar boyunca insanlar Allah'ın farzlarını Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek değil, bu konunun alimleri kendilerine ne derse onları kabul ederek değerlendirmiş. Ne demişler? İslam'ın beş şartı vardır demişler. Oysa ki altıncı şartı, madem ki ibadetler sayılıyor, altıncı ibadet zikirdir. Zikir de farzdır, çok zikir de farzdır, daimi zikir de farzdır.

etmeyi dileyin ki kurtuluşa ulaşasınız diyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemenizle ahenkli bir şekilde gerçekleşecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şudur ki, Allah'ı zikredeceksiniz. Daha ötede Allah'ı çok zikredeceksiniz. Zahit olacaksınız. Daha ötede daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamlarının sahibi olacaksınız. Hepsi farz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir açıdan Kur'an'ı incelediğimiz zaman bu 6 tane olan ibadetlere, farzlara bir 7.sini de eklemek söz konusu olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen insan cehenneme gidecekse, dilemeyen insan takva sahibi olamazsa, dilemeyen insan şirkteyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan küfürdeyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalaletteyse, şeytanın kuluysa, şeytanın dostuysa, fıstaysa, hüsrandaysa, amelleri boşa gitmişse, böyle bir insanın gideceği yerde cehennem olduğuna göre ne durumda olduğunu görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Alimler kendilerine ne derse onları Kur'an'ı hiç incelemek gereğini duymadan kabul etmişler. Ve ayrı ayrı alimler farklı şeyler söyledikleri için de ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bu sebeple muhtelif bir farklılaşma dizaynı içerisinde fikirler üretilmiş ve insanlar futbol takımı tutar gibi bir takım insanları kendilerine örnek almışlar. İşte böyle bir davranış biçimi içerisinde sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten kendilerini mahvetmişler. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, o unutulmuş, Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide ulaşıp tabiyet unutulmuş. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması unutulmuş. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi unutulmuş. Nefsimizin Allah'a teslimi unutulmuş. İrşad olmak unutulmuş. Ve irşad makamının sahibi olmak, irşad makamına tayin edilmek, o da unutulmuş. İradeyi Allah'a teslim etmek yani. 7 safhada 4 teslim sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım.

7 safhada 4 teslim emrediliyor Allah Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kulluğun sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman biz Allah'a kul oluruz. Şimdi bakalım Fatiha suresinde ne diyordu Allah Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Bu ayet-i kerimede Allah Teala hamd'den bahsediyor. Bu ayette, bu surede demek daha doğru Fatiha suresi, burada şükür müessesesine Allah Teala yer vermemiş. Hamd ile alakalı bir ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim. Rahim ve Rahman olan. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi yalnız senden isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. Böyle bir dizaynda yalnız sana kul oluruz ifadesi, Kur'an'ın ruhu olan, bütün Kur'an'ı temsil eden Fatiha suresinde Allah'ın kulluğa ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Bunu da yalnız sana kulluk ederiz, ibadet ederiz şekline dönüştüren birçok müfessir olmuş. Sevgili kardeşlerim, ibadet etmek başka şeydir. Abd olmak başka şeydir. Herkes Allah'a ibadet eder. Namaz kılar, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek ibadet eder. Ama bu insanlar Allah'a kul olamazlar. Kimdir Allah'a kul olanlar? İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlar. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesi, ayet-i kerimenin devamında kademe kademe bütün İslam verildiği için birinci kademe Allah'a ulaşmayı dileme kademesindeki bir kulluğu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileme muhtevası içerisinde bir kulluk. Sevgili kardeşlerim, buradaki kulluk Allah'a ulaşmayı dileme kademesini içerir. Neden? Çünkü bundan sonra gelecek olan kesime bakıyoruz. İyyâke na'budu dedikten sonra, Allah-u Teala yalnız sana kul oluruz dedikten sonra biz söylüyoruz Allah-u Teala'ya bunu. Fatiha suresi bizim Allah'a yakarışımızdır. Yalnız sana kul oluruz ya Rabbi diyoruz. Ve yalnız İyyâke nestaîn ve yalnız senden istihane ederiz. İstihane mürşidin talep edilmesidir. Ve yalnız Allah'tan talep ediyoruz. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a birinci kulluğu ihtiva ediyor Fatiha suresi. Sonra
ikinci kademeyi ihtiva ediyor. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi hacet namazı kılarak Allah'tan istemek. Kimden isteyebiliyoruz? İki kişi yok. İki varlık yok. Sadece Allah var ve sadece Allah'tan mürşidimizi isteyebiliriz. Yani başka insanlara sorarak mürşid aramak söz konusu olmaz. İnsanlar mürşitlerini Allah'tan sorarak arayacaklardır. İşte Allah'tan mürşidin sorulması. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Nasıl isteriz? Hacet namazıyla isteriz. İşte bu husus Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde gösterilmiş. Allah Teala orada buyuruyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu kebiretün bir iştir. Zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan eğer Allah-u Teala'dan istihane istiyorsa, mürşidini istiyorsa hiçbir zaman o kişiye mürşidini Allah göstermez. O kişi kime giderse gitsin, devrin imama da gidip tabi olsa tabiyeti geçersizdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiyeti bir hüküm ifade etmez. Tabi olmamış hükmündedir. Öyleyse konunun ikinci kısmı mürşidi istemek. İşte Fatiha suresi bunu ihtiva ediyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'tan istihane istedi. Peki Allah Teala kime gösterirmiş? Diyor ki, onlar hariç diyor, onlara gösterilir diyor. Onlar diyor, Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını hayattayken ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor. Allah'ın hacet namazını kıldıkları takdirde onlara mürşit göstereceği kişiler, mürşitlerini göstereceği kişiler, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar ve mülaki olmak için bu inancın sahibi olarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, Fatiha ihtiva ediyor. Mürşid, Allah'tan mürşidi istemek, onu da ihtiva ediyor. Sonra, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, ihtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani ruhumuzu sana ulaştırabilmek için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. İstihane ile ruhumuz, istihane ile mürşidi gösterecek Allah Teala. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak ve sırat-ı müstakime ulaşacak. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine, başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Kim Allah'a ruhunu
Allah'a inanıyorsa bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsa iki, bunun kendisine, ruhunu Allah'a ulaştırmanın kendisine farz olduğuna inanıyorsa üç, bu talepte bulunduğu takdirde Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa dört, bu dört inancın sahibi olan kişi, işte o kişi Fatiha suresinde geçen kişidir. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Mürşidini Allah-u Teala'dan isteyecektir. Ve hacet namazını kılacaktır. Allah'ına mürşidini gösterecektir. Mürşidini gördüğü zaman gidip tabi olacaktır. Tabi olma safhasını da kaplıyor Fatiha suresi. Çünkü bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşidinin yapılan bir tabiyetten bahsediyor. İhsanla tabiyetten bahsediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah rahim esmasıyla tecelli eder. O kişi kör sahabe dilsizken onu gören işten idrak eden bir süviyetine getirir. Sonra onu mürşidine Allah ulaştırır. Hacet namazını kıldığında ona mürşidini göstererek. Ve mürşide tabi olduğu zaman kişi, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İşte bu Allah Teala'nın o kişiye verdiği nimettir. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor bu sebeple. Bu başların üzerinde bir kişinin nimete sahip olması, o kişinin ikinci safhayı tamamladığını, devrin imamının ruhunun başının üzerine geldiğini ifade ediyor. Ve Allah'ın gadab duyduklarının yolu değildir diyor Allah-u Teala. Gayrül magdubi aleyhim. Ve dalalette ve dalin ve dalalette olanların yolu değildir. Öyleyse burada Allah'a birinci defa kul olmak var. Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sonra mürşide ulaşıp tabiyet var. Tabiyetten sonra başımız üzerine ruhun gelmesiyle ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması var. Yola çıkmak mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla noktalanacaktır. Sonra fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğiz. İşte Allah'a birinci defa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağutun kulu olmaktan çıkar, Allah'ın kulu olur. Gelin bakalım ayet-i kerimeye. Allah-u Teala ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar diyor sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe Allah'a kul olmuşlar. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın kuludur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Birinci kulluk. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini tamamlayacaktır. Ve Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alarak buraya ulaşmıştır. Burada da 7 tane nimet alacaktır.
O kişinin başının üzerine Devran İmamı'nın ruhu gelecektir. Tabiiyetle beraber bu olay gerçekleşecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Öyleyse kişinin dizaynına baktığımız zaman bunların hepsinin birer vaka olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesiyle ruhu vücudundan ayrılacaktır. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelecektir. Burası o kişinin Allah'a ikinci defa kul olduğunu gösterir. Ve bu kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman bu üçüncü kulluktur. Kişi Allah'a üçüncü kademede, daha üst kademede kul olur. Ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Burası, kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir, ikinci kulluk. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hususu garanti eder. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kulluğu ihata eder. Burada Allah Teala'nın kulluk açısından üçüncü kademeyi görüyoruz. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'ın üçüncü defa kulu oluyoruz. Sonra sevgili kardeşlerim, abd olmanın dördüncü merhalesi fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o 25. basamaktadır. Nefsinin kalbi %81 nurlarla dolmuştur. Ve bu kişi Allah'ın katında dördüncü kademe kulluğun sahibi olur. Dördüncü kademe kul olur Allah-u Teala'ya. 25. basamak. 26. basamakta nefsini de Allah'a teslim eder. Kalp gözü kalp kulağı açılır, nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Allah ile her an konuşabilen birisi olur, hikmetin sahibi olur ve bu kişi ehli hayır da olur, daimi zikrin sahibi olduğu için her an, her saniye mutlaka hayır kazanan birisidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi,
bizim irşad olmamızda noktalanır. İrşad oluruz. Ondan sonra da Allah Teala irademizi teslim alacak ve bizim yedinci kulluğa ulaşmamızı da sağlayacaktır. Nefsimizin teslimi beşinci kulluğu ifade eder. İrşad olmak, irşad edebilmek için önce irşad olmak lazım. İrşad olmak altıncı kulluğu ifade eder. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kulluğu ifade eder. Böylece Allah'a kul olmanın yedi kademesine de kişi ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, yedi kademelik bir dizayn içerisinde bir insanın Allah'a kul olması, işte bu aşamalardan meydana gelir. Böylece kişinin ruhu, veçi, nefsi ve iradesi Allah'a teslim olur. Bu dört teslim dört kademede değil, yedi kademede oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın kişiyi teslim almasıdır. Kişinin teslim alması değildir. Mürşide ulaşmak, mürşidin kişiyi teslim almasıdır. Bu ikisinde de bizim teslim olduğumuz bir husus yok. Her şey teslimler, ruhun teslimiyle başlar. Ama bir insanın Allah'a teslim edebileceği şey ruhu, veçi, nefsi ve iradesidir ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu teslim almıştır. O Allah'a teslim olmamıştır. Allah onu teslim almıştır. Mürşidine ulaştığı zaman mürşidi de onu Allah adına teslim almıştır. Sonra ruhunu Allah'a teslim edecektir kişi. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. Sonra irşad olacaktır. Ve nihayet iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu safhaların her birisi ayrı ayrı kullukları ifade eder. Yedi safha kulluk Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder. Allah Teala Ademoğullarının Allah'a kul olmalarını farz kılıyor üzerine. Ya beni Âdeme, ellâ tâbudü şeytâne, innehu lekum adubun mübîn ve enibudûni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ayet-i kerime, elem ehad ileyküm diye başlıyor. Elem ehad ileykum ya beni Âdeme. Yasin 60 ve 61. En la tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Âdemoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytanın kulu olmayacağınıza dair, olmamanız lazım geldiğine dair ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Şeytana kul olmayın diye sizden ahd aldım. Çünkü o size
apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağına dair de ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bu da diyor sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de yedi kademe sırat-ı müstakim var. Her biri ayrı bir kulluğu ifade ediyor. Böylece Allah'a kul olmanın yedi safa ifade ettiğini, her bir kul olmanın Allah katında daha yüksek bir şerefi ihtiva ettiğini ve insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a mutlaka teslim etmesi ve böylece her birini Allah'a kul etmesi Kur'an'ın temel emridir. Ama bu konu dört tane teslim içerdiği halde dört safhadan ibaret değildir. Yedi safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İrşad makamına fiil olarak tayin olmak, hepsi ayrı ayrı kulluk kademeleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah-u Teala'ya kul olmanızı, yedi safhanın yedisini de yaşayarak dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve As-Salavat.

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayette okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise, Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, İman edenler, aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Âmenu olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey âmenu olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım. Elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlar da Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman

0: maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman, artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin, kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar.
1: Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a teslime davet olunurken Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler.''

Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki o, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte o mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O zaman Allah, yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah, muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce amenu olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır.
Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez, ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime andolsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır.
Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını yedi kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi." dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
ve onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o kanitin olanlardan oldu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor: bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz, Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak, ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Üniversitemizin 3. sınıfının 1. sömestrindeki tasavvuf ve Kur'an kavramlarından sabikun olmak konumuz. Kod numarası 3.1.3.43. Sabikun olmak. Acaba nedir bu sabikun olmak? Kulumuza Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle giriyoruz. Allah Teala diyor ki ve sabikunel evvelune minel muhacirine vel ensari ve evvelki sabikun müsabakalarda yarışıp da önde gelen üç kesimi işgal edenler. 28. basamağın sahipleri salihler, 27. basamağın sahipleri muhlisler ve 26. basamağın sahipleri ulul elbab. Sabikun el evelun. Diyor ki Allah Teala ve sabikun el evelune minel muhacirine vel ensari. Onların bir kısmı muhacirinden de bir kısmı ensardan da diyor Allah Teala. Vellezine tebeuhum bi ihsanin. Ve onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ayet-i kerime sabikun el ahirini, sabikun el affedersiniz evvelini, evvelki sabikunları üç gruba ayırıyor. Ensar, macirin ve tabiin. Devam ediyor. Radiyallahu anhum ve radiu anhu. Allah onlardan razıydı. Onlar da ondan, Allah'tan razıydılar. Ve e'adde lehum cennatin tecri tahtehel enharı. Altından ırmaklar akan cennetleri Allah onlar için hazırladı. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Zalikel fevzül azim. İşte bu azim fevzdir. Öyleyse sabikun olmak üç boyuta birden hitap ediyor. Ama buradaki sabikun adı verilen sahabe bu üç boyutun en üstününü işgal ediyor. Sabikun dediğimiz kişiler 26. basamağı işgal edenlerdir dedik. Kim bu insanlar? Daimi zikre ulaşanlar. Ulaşırlarsa ne olur? Sabikun olurlar. Hayırlarda sabikun, müsabık, müsabıklar, hayırlarda yapılan yarışlarda müsabıklar. Türkçesi, sabikun kelimesinin Türkçesi, hayırlarda yarışanlar. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel aslında hayırlarda yarışıyordu. Çünkü onlar sabikun oldular. Öyleyse
kimdir sabikun? Sabikun, hayırlarda yarışanlar, yani hayır sahipleridir. Öyleyse bakalım ulul elbab olanların özelliklerine. Birinci özellik. Ali İmran 190-191. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yezkurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor Allah Teala. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ulul elbab olmanın birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Sabikun olmanın da birinci özelliği bu. Daimi zikre ulaşmadan kimse ulul elbab olamaz. Daimi zikre ulaşmadan kimse sabikun olamaz. Öyleyse ulul elbab muhtevasını giren insanlar ulul elbab makamının, ihlas makamının, salah makamının sahipleridir. Ulul elbab ve ihlas makamı iki kat cenneti ifade eder. Dördüncü ve beşinci kat cennetler irşada ulaşmak altıncı kat cenneti ihata eder. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek ve böylece Fevzül Azim'in sahibi olmak yedinci kat cenneti, adın cennetini ifade eder. Sevgili öğrenciler, öyleyse sabikun olmak dediğimiz zaman sabikun olma keyfiyeti dört kat cennet ihtiva ediyor. Üç basamakta tam dört kat cennet söz konusu. Cennetlerin muhtevasına bakalım. Allah Teala 26. basamakta olan amen olanların Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesine göre girecekleri cennetin Burafan cenneti olduğunu söylüyor. Ve Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِينَ. Bu, onlar ki amen olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlemektedirler, salih ameller işlemektedirler. Onları altlarından ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz diyor Allah-u Teala. Gurafan cennetinde. Orada ebediyen kalacaklardır. Amellerinin karşılığın, amellerinin ecri ne güzeldir diyor Allah-u Teala onların. Kim bu insanlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ve nefs tezkiyesini tamamlamışlar. Bu insanlar bu aşamada ulul elbab. Ulul elbab olanlar daimi zikrin sahipleri. Sabikun'un ilk bölümü. Müşterek özellikleri ne? Bunlar da dahil olmak üzere bütün sabikun olanlar, yani ulul elbab makamının, ihlas makamının ve salah makamının sahipleri, hepsinin müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Ulul elbabını zaten söylemiştik. İkinci özellikleri bu sebeple nefslerinin bütün afetlerinin yok olması. Nefslerindeki bütün afetler yok olmuş durumda. Daimi zikir nefslerindeki bütün afetleri yok ediyor. Ne oluyor? Afetlerin yerini faziletler alıyor. Yani nefsleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka riayet eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, faziletlerle dolu, ruhları gene Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletlerle dolu. Öyleyse nefsle ruh tam bir uyum içerisinde,
Kişi böylece nefsini de Allah'a teslim etmiş oluyor. Artık nefsine şeytanın herhangi bir konuda sözünü geçirebilmesi mümkün değil. Bu olay bitmiş. Allah'ın bütün emirlerini kişi yerine getiriyor ve yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor. İşte bu sebeple bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olduğu cihetle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Üçüncü özellikleri ne? Allah Teala onların kalp gözlerini açmış. Dördüncü özellikleri ne? Allah Teala onların kalp kulaklarını açmış. Yani Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görüyorlar. Allah'ın söylediklerini kalplerinin kulağıyla işitiyorlar. Ve Allah ile konuşuyorlar. İster içlerindeki sesle Allah Teala ile konuşsunlar, ister benim sizinle konuştuğum gibi sesli olarak konuşsunlar. Ama bu insanlar Allah ile konuşanlardır. Bunlar zikir ehlidir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Fes'elu ehle zikri in kuntum ta'lemun." Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli zikir daimi zikrin sahipleri. Aynı zamanda ehli zikir ehli tezekkürdür. Öyleyse ilk dört vasıf sabikun olmanın temel vasıfları. Daimi zikrin sahibi olmak, bu sebeple nefslerinde hiç afet kalmamak ve kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu dört temel vasıf üç tane de özellik getiriyor. Birinci özellik bunların ehli tezekkür oluşları. İkinci özellik ehli hayır oluşları. Üçüncü tezekkür ehli hikmet oluşları. Allah Teala diyor ki hikmeti dilediğimize veririz. Ama kime hikmet verilmişse onlar büyük hayır sahibidir. Neden hayır sahibidir? Çünkü daimi zikrin sahipleri. Hayır sahibi ne demek? Derecat kazanan kişi demek. Bunlar hayatlarının her saniyesinde derecat kazanacaklar ölünceye kadar artık. Daimi zikre bir insan ulaştıktan sonra daimi zikirden geriye dönmesi söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir bir garanti verir kişiye. Ölünceye dek o kişinin kalbine şeytanın karanlıkları giremez, şeytan hüküm ferma olamaz. Allah'ın resulleri ve nebileri daimi zikre Allah Teala'nın yardımıyla gelirler. Yani muktesep olarak daimi zikri hak etmemişlerdir. Ama Allah Teala onlara bunu hediye olarak vermiştir. Lütfu keremiyle nimet eylemiştir. İşte böyle Allah Teala'nın bu tarzdaki verilerine vehbi diyor Allah Teala. Allah'ın bütün evliyası daimi zikri kesmi olarak iktisap ederek alırlar. Yani bütün gayretleriyle çalışırlar, çalışırlar, çalışırlar. Neticede daimi zikre ulaşırlar. Ama Allah'ın resulleri ve nebileri Allah'ın bir lütfu kerebi olarak vehbi olarak alırlar bunu Allah Teala'dan. Allah Teala'nın bir ikramıdır. Ve neden hayır sahibidirler? Daimi zikrin sahibi oldukları için. Ulul Elbab makamındakiler daimi zikrin sahibi oldukları için hayır sahibidirler. Çünkü daimi zikirde oldukları için her an derecat kazanırlar. Peki neden ehli tezekkürdürler? Her an Allah ile konuşmak, konuları müzakere etmek imkanının sahipleridir. Ve Allah-u Teala'nın mutlaka nimetine müyesser olurlar. Allah-u Teala'ya sordukları sualin cevabını Allah-u Teala verir. Onun için diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun.
aslında zikir kelimesi ve tezekkür kelimesi aynı kökten geliyor. Mütezekkir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür eden demek aynı zamanda zikreden demek. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman kişinin neden hayır sahibi olduğunu görüyoruz. Neden ehli tezekkür diye adlandırdığımızı görüyoruz. Bu altıncı vasfın ötesinde bir de yedinci vasıfları var. Bu sabikun adı verilen kişilerin yedinci vasıfları ehli hikmet oluşları. Onlar hüküm sahibi. Hem hakemlik yapabilecek olan özelliklerin sahipleridir. Adaletle hakemliği yaparlar. Hem hakimlik yapacak vasıfların sahipleridir. Hakimliği de adaletle yaparlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müesseseye dikkatle bakın. 7 tane vasıf sahibi olan bir kişi, işte o kişi sabikundur. Bu vasıflar yoksa kişi sabikun olamaz. Sabikun olan kişi aynı yakinin sahibidir. Yani aynıyla, gözleriyle, kalbindeki gözlerle yakin hasıl edebilen kişidir. Kim bu dünyada doğarsa o kişi Allah'a göre gözleri görmesine rağmen kördür. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyene kadar kördür, sağırdır, dilsizdir. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diler, Allah Teala onun kör olmasına sebebiyet veren gözlerindeki hicabı mestureyi bir nevi görmekten men eden gözlüğü alır gözünden kişinin. Onların kulaklarındaki işitmekten men eden vakrayı alır Allah Teala. Onların kalplerindeki idrak etmekten men eden ekinneti alır. Böylece gören, işiten ve idrak eden birisi olur kişi. Bu bir ölünün dirilmesidir. Sen o sağırlara işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölülerdir diyor. Davete sadece işitenler icabet eder diyor Allah Teala. Bu noktada ne oldu? Kişi ölüyken dirildi. Baş gözleri irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başladı. Kulakları irşat makamının sözlerini işitip manasına varmaya başladı. Kalbi ne indirdi? Kalbi de idrak etmeye başladı. Bu kişi dirildi. Ama bu kişi gene ölüdür. Kime göre ölüdür? Sabikuna göre ölüdür. Bu kişinin baş gözü, baş kulakları ve kalplerindeki idrak hassası çalışıyor. Ama kalplerindeki göz görmüyor, kalplerindeki kulak görmüyor, kalpleri Fuat sahibi değil. Gayb alemini, emr alemini gören bir kalp gözüne kişi sahip değil. Allah'ın söylediklerini işiten bir kalp kulağına kişi sahip değil. Bu açıdan kör, sağır ve dilsiz. Ne zaman ki bu kişinin kalp gözü açılır, Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlar. Kalp kulağı açılır, Allah'ın söylediklerini duymaya başlar. Ve kalbindeki ihbat fuade dönüşür.
kişi artık idrak eden bir hüviyete gelmiştir. Kalp kulağının işittiğini, kalp gözünün gördüğünü idrak eden üst seviye bir idrakin sahibi olmuştur. İşte o sabikundur. Nefsindeki afetlerin tümü yok olduğu için, yerini faziletler aldığı için, o kişinin etrafına zarar verecek bir yarışa girmesi mümkün değildir. O kişi sadece kimler varsa etrafında, bütün o insanlara hayır getirecek olan birisidir. Ve artık o hayırlarda yarışan birisidir. İlmel yakin kademesini bütünüyle aşmış, daimi zikre ulaşmıştır, aynel yakin kademesindedir. Aynel yakin ve hakkül yakin kademeleri hepsi sabikundur. Öyleyse aynel yakin nerede başlar? Ullel bab makamında başlar. Nerede biter? Salah makamının dördüncü kademesinde biter. Hakkül yakin, salah makamının beşinci kademesindeki olaydır. Öyleyse ullel bab makamının özelliklerini söylüyoruz. Sabikun'un birinci bölümü, ullel bab makamının sahipleri, kalp gözleri açılmıştır ama sadece zahiri alemdeki ana dergahın, yani şu anda namaz kılınan caminin içindeki manevi kesimi görür. Oradaki altın kapıyı görür. Oradaki altın para kümesini görür. Oradaki rahlelerin önünde açıldığı insan ruhlarını, onarlık sıraları görür. Ara kattaki, asma kattaki yedinci kata çıkabilen ruhları görür. Devrin imamını görür orada ve Peygamber Efendimiz sağa sinemi görür. Önlerinde rahlelerde Kur'an-ı Kerim olan ruhlara ders verirken sağ kanat velisi oradadır, sol kanat velisi oradadır. Ullel bab makamı aynel yakinin birinci kademesidir. Ullel bab, lüblerin sahipleridir. Yani beş duyumuzla algılayamadığımız özellikleri algılayabilen kişidir. Aynel yakin orada başlar ve devam eder. Ne zaman ki Allah Teala o kişiye birinci gök katını gösterir, o noktadan itibaren birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün gök katlarını gören bu kişi ihlas makamındadır. Ulul Elbab makamındaki zemin kattaki ana dergahı gören kişi nefsinin kalbine daimi zikre ulaştıktan sonra bir mertebe müzeyyen olan kişidir. Kişinin aynel yakinden hakkül yakine ulaşabilmesi müzeyyen olma mertebelerinin 12.sinden sonra gerçekleşebilir. Öyleyse böyle bir dizaynda dikkatle bakın olaylara sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kişi ehl-i zikirdir. Daimi zikrin sahibidir.
hikmet sahibidir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimeye baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu sezmek imkanının, Allah-u Teala'ya sorarak öğrenmek imkanının sahibidir. Yani sezen, bilen ve Allah'tan sorup teyit alan bir hüviyeti vardır. İşte zemin kat gösterildiği sürece bu kişi aynel yakinin birinci

kalbindeki müzeyyen olmak, süslenme olayı, çevre genişledikçe görüş, rüyet alanı, müzeyyen olmak daha geniş bir çevreyle süslenir. Ve yedinci gökatının yedi tane alemini kişi görene kadar ihlas makamı devam eder. Allah Teala ihlas makamı için diyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini dinde halis kılmış, Allah'ın dininde muhlisler olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. Burası ihlas makamıdır ve ihlas makamının sahiplerinin yeri Cennetül Mev'adır. Nâziyât suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve innel cennete hiyel meva. Artık o cennet onlar için bir barınma yeridir diyor Allah Teala. Acaba kimdir bu insanlar? Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehen nefse anil heva. Kim Rabbinin makamından, kendisine verdiği makamından korkarsa, haf söz konusuysa ve nefsi hevasından sakındırırsa, yani nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o cennet onun için bir mevadır diyor Allah Teala. Nefslerinin hevasından kurtulan kişiler için, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmiş olan kişiler için. Burası 5. kat cennettir ve göğün 7 kademesi de burada gösterilir. Ne zaman bu kişi 7. katın 7. alemi olan indi ilahi görürse ve indi ilahinin namaz kılınan yerini, kesimini, boşlukta duran altın tahtları gördükten sonra ne zaman Sitretül Münteha'yı görürse o zaman o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği yerde kişi aynel yakinin ikinci makamı olan ihlas makamındadır. Ama Tövbe-i Nasuh'u Allah-u Teala'nın söylediği kelimeleri tek tek söyleyerek aşarsa Allah-u Teala onu salah makamının birinci kademesine ulaştırmıştır. Yani Tövbe-i Nasuh bir sabikun için, hayırlarda yarışan için ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu tövbe-i nasuhu yapanlar için diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Ne demek? Vazgeçilmeyecek bir tövbe. Nesedilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe. O günkü diyor Allah Teala Allah nebileri ve onların etrafındakileri utandırmayacaktır. Onlar diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler.

acaba ne demek istiyor Allah Teala? Nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler. Ve sağlarında olarak yürürler. Başların üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O ruhun da başının üzerinde salah nuru vardır. O salah nuru önlerinde ve sağlarındadır. Neden öyledir? Çünkü yeni bir nur için müracaatta bulunacaklardır Allah'a ve o yeni nur gelince o da salah nuru olacaktır ve sol taraflarında olacaktır. Allah Teala diyor ki kim böyle bir tövbe-i nasuh yaparsa biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Tövbe-i nasuh yapanın günahlarını örteriz buyuruyor Allah Teala. Kim tövbe-i nasuh yaparsa onun günahlarını örteriz. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Sonra diyor, derler ki, Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Ondan sonra da derler ki, Ya Rabbi bize mağfiret eyle. Allah Teala önce o kişinin günahlarını örtüyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Kim bu özellikleri taşıyorsa, yani tövbe-i nasuhu aşmışsa, tövbe-i nasuhu açmış olması, tövbe-i nasuhu yapmış olması demek, Allah Teala tarafından salah makamına geçirilip, salah makamının birinci kademesine ulaştırıldı demek. Değişmesi mümkün olmayan bir tövbeden muradı ne? Kişi daimi zikrin sahibi, hem de 8 mertebe kalbi müzeyyen olmuş olarak daimi zikrin sahibi, bu kişinin artık nefsinin kalbinin kararması hiçbir şekilde mümkün değil. Nefsi tam bir aydınlığa bürünmüş ve tövbesini bozması mümkün değil. İnsanlar vardır, tövbe ederler. İçki içmeye tövbe ettim der, sigara içmeye tövbe ettim der, kumar oynamaya tövbe ettim der. Bir süre sonra bakarsınız dayanamamış, tekrar başlamıştır hepsine. Niçin tövbe-i nasuhun sahipleri tövbelerini değiştiremezler? Çünkü değiştirecek olan bütün faktörler, nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Artık nefsin afetleri yoktur ki kişi tövbesini bozsun. Öyleyse bozulmayan bir tövbe buradadır. Burada bozulmayan bir tövbe vardır. Bozulması mümkün olmayan bir tövbe, nasuh tövbe. Allah Teala o kişiyi salah makamının birinci kademesi olarak nereye ulaştırıyor? Salah makamının birinci kademesinde bir tek şey var. Tövbe-i nasuh. Arkasından Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Ne kadar günahı varsa o kadar derecat veriyor kişiye, günahlarını örtüyor. Bu da salah makamının ikinci mertebesi. Tahrim 8'in içinde yer alıyor. Peki salah makamının üçüncü mertebesi ne? Kullarının, bu ulul-elbab kullarının, Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla talepleri üzerine, bu sefer de başlarının üzerinde, sol taraflarında salah nurunun sahibi olurlar. Öyleyse bu nura dikkatle bakın. Salah nuru 25-30 santim genişliğinde daire şeklinde bir nurdur. Ve bu nurun genişliği daire çapı
10 santim civarındadır. Belki 6 ile 10 arasında değişir ve bir daire oluşturur. Yalnız bu nur parlak bir ışık vermez. Hafif bir ışığın sahibidir. Ama bütün salonu, bütün camiyi tavanda kaplayabilecek kadar da büyüyebilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada o kişiye Allah-u Teala'nın salah nurunu vermesi, kişinin salah makamının üçüncü mertebesine ulaşmasıdır. Üçüncü kademesine ulaşmasıdır. Dördüncü kademesinde ise kulunun talebi üzerine Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirir, yani ona mağfiret eder. Allah Teala'nın o kişiye mağfiret etmesi söz konusu olur. İşte böyle bir dizayn, Allah Teala'nın kuluna mağfiret etmesi, onun mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları sevaba çevirmesi söz konusu olur. Burası salah makamının dördüncü mertebesidir. Burası irşada ulaşılan yerdir. Bundan 14 asır evvel bütün sahaba irşada ulaşmıştı. İrşada ulaşmak Allah'ın farz kıldığı bir şey. Diyor ki Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ucibu davete da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudûn." Bize dua edenin dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Ama şartla. Ne zaman onlar da bizim davetimize icabet eder de amin olurlarsa, o zaman biz de onların duasına icabet ederiz. Ve amin olduktan sonra onlar böylece irşada ulaşsınlar. O bizim temel hedefimizdir diyor Allah-u Teala. Umulur ki böylece irşada ulaşırlar. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Öyle mi geliyor işaret? Evet. Allah Teala diyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta belki de Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Ve bu imanla nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır." diyor Allah-u Teala. Hepsi irşad olmuş, bütün sahabe. İşte irşada ulaşmak, altıncı kat cennetin sahibi olmak demek. Naim cennetleri. Maide suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu konudan bahsediyor. Diyor ki "Velev enne ehlel kitabi amenu vettekav lekefferna anhum seyyiatihim ve le ethalnahum cennatin naim." Eğer kitap ehli aminu olsalardı, takva sahibi olsalardı, elbette günahlarını örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Burada günahların üst seviyede
örtülmesi söz konusu. Ne zaman örtüyor Allah Teala günahlarını? Günahlarını örtüyor, onları naim cennetlerine koyuyor. Ve yedinci kat cennet, Cennetül Adn. Allah Teala Rad suresinin 22-23. Ayetlerinde evvela Rad 20-21-22 söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحَافُونَ سُؤَهْلِ سَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَاَچَ رَبَّهُمْ buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ederler. Ve yemin misaklerini, ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar. Ve Allah'a karşı huşu sahibi olurlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Şimdi burada hem Allah'ın zatına ulaşmayı hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir neticesine ulaşıyoruz. Çünkü Allah Teala vellezine sabir ibtigaye ve çerabihim dedikten sonra diyor ki onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir dedikten sonra diyor ki ve ekamü salate ve namazı ikame ederler ve enfeku mimma razaknahum sırren ve aleniyeten ve enfeku mimma razaknahum Allah'ın onları rızıklandırdığı şeylerden infak ederler diyor. Ne yaparlarmış? Nefslerinin kalbine rahmeti, fazlı ve salavatı gönderirler. Ve bir yere kadar aleni olarak zikir yaparlar. Yani dilleriyle ya sesle ya sessiz zikir yaparlar. Bu aleni zikirdir. Aleni olarak nefsin kalbindeki nurları Allah'ın gönderdiği fazılları o kişinin kendi nefsinin kalbine yerleştirmesidir. Allah nefsin rızkını fizik vücut vasıtasıyla gönderiyor. Allah'a göre bu bir rızıktır ama fizik vücuda göre infaktır. İnfak keyfiyeti nefsin kalbini tamamen dolduruyor nurla. Ne olmuştur o zaman? Kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikir artık kalp zikridir. Kişi bu noktaya kadar aleni olarak zikir yaparken ya sesli aleni zikir ya da sessiz zikir ama dili kımıldayıp kişi hep Allah, Allah, Allah diye sesle veya Allah, Allah diye sessiz aleni zikir yapıyor. Ve nefsinin kalbini infak ediyor. Sonra sırrına giriyor konu. Kişi kalp zikri yapıyor. Ve zikir hafî zikir oluyor, sırren oluyor. Ve nefsin kalbi daimi zikir muhtevasına ulaşıyor. Daha sonra daimi zikir külli zikre dönüşüyor. Ve yedreûne bilhasenâti seyyiât ediyor Allah-u Teala. Ne oluyor? Allah-u Teala salah makamının
5. mertebesinde, 4. kademesinde o kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. 5. mertebesinde, 4. mertebesinde onun günahlarını, örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Ve bu günahların sevaba çevrilmesinden sonra bu kişi yeni bir noktaya ulaşıyor. İradesini de Allah'a teslim ediyor. Yaptıkları şey ne? Günahları seyyiati hasenat ile karşılayanlar. Yani irşat makamının sahipleri. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerine baktığımız zaman diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a davet ederler ve Allah'a teslim olduklarını da söylerler. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenat ile önle. Seyyiati hasenat ile önlemek yetkisi herkese verilmez. Verildiği kişiler, onlar diyor Allah Teala, hazzün azimin sahipleridir. Yani irşat makamının sahipleri. Çünkü hem sevapların günaha çevrilmesi, hem Allah'a çağırmak, bunlar irşat makamının işaretleri ve Allah'a teslim olarak iradenin de teslimi burada devreye giriyor. Oradaki teslim iradenin teslimidir. Ve 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Rad suresinin Adın cennetleri onlarındır diyor Allah-u Teala. Girecekleri Adın cennetleridir. İşte onlar Hakkül Yakin'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Sabikun'un en üst noktasında olanlar, Adın cennetlerine girecek olanlardır. Bunlar iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah'a teslim, iradenin teslimini de içeriyor. Kişiyi irşat makamına ulaştırıyor. Adın cenneti, cennetleri zaten çoğul olarak kullanılır hep. 3 grup cennettir. 2 grup bir aradadır. Bunlar İrşad makamını Allah-u Teala'nın tayin ettiklerinin cennetleri, bütün kavimlerdeki Resullerin cennetleridir. İkisi bir aradadır. Üçüncüsü ise ayrıdır. O devrin imamının, bütün devirlerde devrin imamlarına ait olan Adn cennetidir. İşte burası, yani Allah'ın tasarrufuna ulaşmak, burası Sabikun'un en üst noktasıdır. İrşat makamına Allah'ın tayin ettiği herkes gene Sabikun'dur ama ad cennetlerinin sahibidir. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin olmuşlardır. Fevzül azim, ecrün azim, hazül azim onlarındır. Ve onların üzerinde her kavimdeki Resuller vardır. Onların üzerinde de devrin imamları vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha bir güzel dersimizi, üniversitemizin bir yeni dersini, Sabikun olmak konusunu burada inşallah tamamladık. Allah-u Teala'nın dizaynına beraberce baktık ve dersimizi inşallah burada tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar: 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8. Galatasaray Barcelona, 9. Asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle
arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim ve saygıdeğer hocalarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala Frank kavramını konusunda bir çalıştayda bizi beraber kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten Kur'an-ı Kerim bir mucize. Said Nursi Hazretleri bir Allah dostu, Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Öyleyse ne arayacaksak, nereye ulaşmak istiyorsak, hangi mutluluğu yaşamak istiyorsak, bunların hepsinin tek adresi var. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Bu son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in evvela öğrenilmesi var. İlim ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Allah dostları buna çok önem vermiş. En güzel vecizi ifadesini de Yunus diyor. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Şimdi Kur'an-ı Kerim 114 süreden oluşuyor. Her sürenin başında bir formül var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bu 114 sürenin başında bu formül tekrarlanıyor. Acaba biz bunu yeteri kadar anlayabildik mi? Veya kendimize mal edebildik mi? Veya başka bir deyimle bunu kalbimize nakşedebildik mi? Şimdi ilk etapta Allah Teala düşmanımızı bize tanıtıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Recm olunmuş olan şeytandan kime sığınırım? Allah'a sığınırım. Hocalarımız anneyi çok güzel tarif ettiler. Gerçekten anneler sevginin kahramanları diyorum. Belki de şu zahiri alemde Allah'ın sevgili dostlarından sonra en çok sevgi öğrenmemiz gereken varlık annelerimizdir. Bir anne çocuğu için o kadar fedakarlıkta bulunuyor ki aslında insan hayatına bu tezahür de etmiştir. Bir kıssa var, öyle anlatılır. Anne ile çocuk arasında ihtilaf var. Evlat çocuğu annesini parça parça ediyor ve kimsenin görmediği bir yere bir çuvala doldurup atacak. Ama annenin çocuğa olan merhameti, şefkati o kadar üst seviyede ki ayağı sürçtüğü zaman evladım ayağın acıdı mı diye söylüyor. Öyleyse hakikaten insan hayatında varlık sebebimiz, bu dünya hayatına gelişimizin sebebi annelerdir. Ama hiç unutmayın, asıl sahibimiz Allah'tır. Allah bizi yaratandır. Annelerimiz bu dünya hayatına gelişimizin sebebidir. O zaman hepimizin üzerinde en üst seviyede hak sahibi o Allah'tır. Muaz bin Cebel'in çok enteresan bir sözü var. Yani ondan kaynaklanan hadis-i şerifi. Çağırıyor ya Muaz diyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Ben bilmem, Allah Resulü bilir. O kadar güzel edep timsali insanlar ki gelen sualin cevabını da yine Allah Resulüne yaptırıyorlar ve diyorlar ki, o da Allah Resulü cevap veriyor. Ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi ortak koşmaması. İşte bu noktaya geleceğim ve bu noktadan itibaren salaha kadar olan kesimi açıklamak istiyorum. Allah Resulü, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, ellerini yontuklarına tapmaz. Bunlar tamamen ümmetimden beridir. Ümmetim için en çok korktuğum şey karıncanın ayak sesinden daha sinsi olan gizli şirk. Ve Allah Resulü şu tespitte bulunuyor. Diyor ki hadis-i şerifinde, sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine ve sizi dünyaya rağbetten zühde çağıran hikmet sahibi alimlerle beraber olur. Öyleyse her zaman iki tür alim olabilir. Allah Resulü hadislerinde bunların bir kısmına hatip diyor, bir kısmına alim diyor. Ama en güzel ifadesi hikmet sahibi alim. Hikmet sahibi alim
riyadan ihlasa çağırandır. Hikmet sahibi alim kibirden tevaziye çağırandır. Hikmet sahibi alim düşmanlıktan nasihate çağırandır. Hikmet sahibi alim şüpheden yakine çağırandır. İlmel yakine, aynel yakine ve hakkal yakine. Hikmet sahibi alim dünyaya rağbetten zühde çağıran alimdir. O zaman noktayı koyalım ve her sürenin başındaki formülle bunu izah edelim inşallah. Demek ki şirkten kurtulmak istiyorsak bunun yolu euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. E şeytan bizi bırakmak ister mi dersiniz? Hadi güle güle Rabbine git. Ne halin varsa gör der mi? Hayır, öyle yapmıyor. Yine Araf suresinin 16. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Günde namaz kılan herkes 40 kere Rabbim beni sırat-ı müstakime ulaştır. O iblis de öyle bir tuzak kurmuş ki bize, ben o sırat-ı müstakime oturacağım, sağlarından gireceğim, sollarından gireceğim, önlerinden gireceğim, arkalarından gireceğim ve onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Öyleyse baş düşmanımız iblis, bizleri Allah'tan ayırırken bizi küfürde tutmaya, tam tersi Allah dostları olan Allah'ın Resulü de bizi şükre davet ediyor. Rabbimize olan verilen nimetlerden dolayı hamd etmeye ve şükretmeye davet ediyor. Şimdi dikkat edin, özellikle hocalarımız gerçekten çok istifade ettik açıklamalardan dolayı hepsine Allah'ın huzuruna sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Ama iblisle işbirliği yapan bize ait olan bir düşman daha var. O nefsimiz. Nefsimiz neden diyorum? Çünkü Allah Resulü de diyor, nefs 70 şeytandan daha beter. Şeytanı değiştiremeyiz ama Allah Teala bu dünya hayatında hepimize nefs tezkesi ve tasfiyesiyle nefsimizi değiştirebilme görevini vermiştir. Ama bu olayda bize yine engel olan kimdir? Nefsimizin kendisidir. O halde biz kovulmuş olan şeytandan öncelikle Allah'a sığınmamız lazım ki Kur'an-ı Kerim'i idrak edebilirim, anlayabilelim. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Fefiru ilallahi, Allah'a firar edin, Allah'a kaçın." Şimdi soruyorum sizlere, günlük kullanım dilimizde, yaşamımızda bir kişi firar etti derseniz aklınıza ne gelir? Nereden nereye firar edilir? Hapishaneden suçlu olan bir yerden kaçmaya çalışıyor, firar etti. Allah da diyor ki indiğiniz bu dünyadan bana iltica edin, bana firar edin diyor. İşte Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve amene lehu lut, özellikle ayetlerin adresini veriyorum ki bu kayda geçsin, altı çizilerek ifade ediyorum. Ve amene lehu lut, inni muhacirun ila rabbi, ben Rabbime hicret edeceğim. Acaba bir insan Rabbine nasıl hicret eder? Bu fizik alemde bir yer midir? Ne yazık ki hayır. Allah'a giden yol fizik ötesi bir yoldan geçiyor. İşte bizi bu yoldan men eden varlığımız nefsimiz. Nefsimiz şeytanın vücuda giriş merceği. Ve dikkat edin, şu dünya üzerinde sadece bugüne mahsus değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünyada var olabilen her türlü fitne ve fesadın arkasında, kötülüğün, şerrin arkasında insan nefsi var. Şimdi ekrana getireceğiz. Genellikle çokça insanların kulaktan dolma sözlerle hayır da şer de Allah'tandır deniyor. Acaba Kur'an-ı Kerim buna ne diyor? Gerçekten bakıyoruz, hiç de öyle demiyor. İşte ayetler hemen. Nisa 79. وَمَا أَسَبَكَ مِنْ سَيِّيَّتٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَمَا أَسَبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ. Bir seyyat sana ulaşırsa bu senin nefsindendir. Bir hasenat ulaşırsa bu da Allah'tandır. Araf 23. İlk insan olan Adem babamız.
Allah tembihinde buyurdu, ya Adem, sen meşin cennete girin, dilediğiniz yerden yiyin için, ama sadece bu ağaca yaklaşmayın. İblis onları kandırdı ve ağaçtan yeme olayı gerçekleşti. Ve Allah-u Teala Adem babamıza diyor ki, ya Adem, ben sana tembihte bulunmadım mı? Bu ağaçtan yeme ve şeytan sana apaçık bir düşmandır. Dedin ya Rabbim. Ama Adem babamızın cevabı ne? Rabbena zellemne enfusena ve innem tegfirlena ve terhamna. Ya Rabbim, ben nefsime zulmettim. Eğer merhamet ve rahmet buyurmasan hüsrana düşenlerden olurum. Bir kere daha şerrin nefsimizden olduğuna kanaat getiriyoruz. Ve Yunus 44. İnnellâhe lâ yezümünen nâsâ. Allah insanlara asla zulmetmez. Velâkinnen nâsâ enfüsüm yezümün. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Nefse zulüm, Resulullah'ın hadisinde de konu edilmiş. Nefsinize zulmetmeyin. Onun da sizin üzerinizde hakkı vardır. Acaba nefsimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Halk arasında ne zamanında bir Müslümansın dendiğinde bizim bir cevabımız var. Kalübela günü. Kalübela gününde ne menem bir şey olmuş ki nefsimizin üzerimizde hakkı var. Allah nefsimizden yemin almış. Bu yeminin muhtevasında tezkiye ve tasfiye olacağına dair Allah'a söz vermiş. Hocalarımızın üzerinde durduğu en önemli nokta sadakat sahibi olmak. Ancak bu sadakat neye sadakat? Allah'a ezelde vermiş olduğumuz yeminleri yerine getirmeye sadakat. Nitekim Allah Teala "Vellezine hum li emanatihim vaatim raun." Malen onlar ki emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. Emanet başlangıçta ruhumuzdur. Muhtevasında 19 tane haslet vardır. Ve Allah Teala kesinlikle bu emanetin sahibinin Allah olduğunu buyuruyor. Ve bütün Allah dostları, salih kullar, resuller, veliler, nebiler ortak bir özellikleri var. Bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın kendine tevdi ettiği irşad görevi babında daima insanları Allah'a davet ederler. Şu anda ekrana getirmek istiyorum. Salihlerin 3 tane özelliği var. Birisi Allah'a davet, diğeri Kur'an'ın bütününe tabi olmak, üçüncüsü de kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Bu üç özelliği barındıran ayet var mı derseniz, evet, Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz burada? مَنْ اَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنِّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah'a davet eden, nefsini tasfiye eden, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Ve devam ediyor. La testevil haseneti illa seyyâ. Seyyiyete hasenet bir değildir. Sen seyyiyeti hasenetle sündür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. İşte 14 asır evvel Resulullah'ın önderliğinde, kılavuzluğunda cahiliye dönemi yaşayan bütün bedeviler onun direktifiyle nefs ıslahını gerçekleştirdiler. Evvela ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefs tezkiyesi, daha sonra daimi zikirle nefs tasfiyesi ve böylece kalpleri tertemiz oldu. Hepsi ulul elbab oldular, hepsi daimi zikrin sahibi oldular ve hocalarımızın ifade ettiği gibi onların özelliği ne oldu? Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele eden kişiler oldular. Kötülük nefsimizdense, nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet temizlenmiş, yerine 19 fazilet geçmişle o insana hangi kişiden gelirse gelsin zulüm yaptığı zaman o intikam alır mı? Hayır, çünkü nefsinde afetler yok. Hani Osmanlı'da çalışan bir memur var. Nefs tasfiyesini yapmış. Herkes sıraya girmiş tabii. Kenardan kaynak yapan kişiler her zaman var. Böyle önüne geçmeye çalışırken bağırıyor, çağırıyor, en sonunda oradaki memura her türlü hakareti yapıyorlar. O da gülümsüyor. Birisi geliyor, ya diyor, ben olayı görüyorum. Sana ne kadar hakaret ediyorlar. Senin de izzetli nefis yok mu kardeşim? Biraz sen de cevap versene. Yine gülmeye devam ediyor. Ya diyor, nefsi yok ki izzeti olsun. Şimdi bütün mesele bizim nefsimizden kurtulmamız. Nefsi öldürmek değil, nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Nefsi aleyhimizde olan bir varlıktan çıkartıp
kendimize dost kılmak. Yunus'un tabiriyle ben düşmanımla dost oldum diyor. Evet, başlangıç noktasında nefsimiz bizim düşmanımızdı. Nereden biliyor düşman olduğunu? Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ne diyor Rabbimiz? وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Öyleyse şeytanın bize öğrettiği kötülük, şeytanın hayatımıza kazmak istediği her türlü melanet aslında kimin vasıtasıyla bize mal ediliyor? Bu nefs vasıtasıyla. Ama tersini de yapabiliriz. Hayatımızdan şeytanı çıkartabiliriz. Mümkün mü, mümkün değil mi? %100 evet, tek bir dilekle. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın koruması altına gidiyoruz. Ve Abeski hocalarımızdan bir tanesi özellikle buyurdu Sırat-ı Müstakim'i tarif ederken Fatiha suresinde. Ben biraz ilave yapmak istiyorum. Sırat-ı Müstakim alelade bir yol değil. Eğer Fatiha'daki tanımına bakacak olursanız Sırat-ı Müstakim üzerine nimet verdiklerin yoludur. Birinci işaret bu. Öyleyse bu yolun yolcuları başlarında nimet taşıyanlardır. Nimet nedir derseniz, her devirde hidayete erdiren bir tek imam var. O devrin imamıdır. Allah-u Teala'nın Enbiya 73'te açıkladığı gibi, onun olmadığı dönemlerde yerine vekaleten devreye giren, secde 23'te açıklanan, sabır sahibi kullar gibi mutlaka bir hidayete erdiren vardır. Diğer bütün Allah dostları sadece onu temsil ediyorlar. Ve onu mutlaka başımızın üzerinde taşımamız lazım ki düşman olan şeytandan o bizi korusun. Ben bir fizikçiyim. Fizik tabiriyle size açıklamak istiyorum. İki radyo düşünün. Aynı kanal, aynı frekansta yayın yapıyor. Ama elinizdeki bir küçük radyo var. 3 voltta çalışıyor. Öbür tarafta 250 voltta çalışan başka bir radyo var. Aynı kanalı ayarlayın. Göreceksiniz ki yan yana getirdiğiniz zaman bir tanesi susar, diğeri konuşmaya devam eder. Tıpkı bunun gibi devrin imamının olduğu yerde iblisin orada durması mümkün değil. Bu Allah'ın ona sağladığı bir yetkidir. Öyleyse kimin başının üzerinde devrin imamı varsa, bir, şeytanın sihir ve büyüsü ona zarar veremez. E şeytanın sihir büyüsü de var mı? Var tabii. Kimin başının üzerinde o yer alıyorsa, kesinlikle şeytanın fısıltıları ona zarar veremez. Mücadele 10. 3. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, delalette olanlar zarar veremez. Maide 105. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yudurrukum men delle izetedeytum. 4. Kimin başında o devrin imamın ruhu varsa musibetler ona zarar veremez. İşte musibetlerin zarar vermediği kişidir ki musibet isabet ettiği zaman ben Allah içinim diyor. Aidetini ona bağlamış. Başın üzerinde o devrin imamın ruhu var ki ben Allah'a aittim. İblis benim için bir gazoz ağacı. Artık o bana asla dokunamaz. Dolayısıyla ilk etapta insanoğlunun kendisine tezahür etmesini istediği şey evvela düşman olan şeytandan kaçmaktır. Bu bir dilektir. Yunus'un ifadesiyle Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak bir dilektir ama bilene düğün dernektir. Bu bilen kişi kimdir? Bu bilen Rabbini bilen kişidir. Yunus'un tabiriyle ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. İlim Allah'ı bilmektir. Sen Allah'ı bilmezsen bu nece okumaktır? E bugün iki tür insan karşımıza çıkıyor. Envai çeşit Rabbinden habersiz, alabildiğini her şeyi su gibi etmiş. Her şeyi yapay zeka ile A'dan Z'ye kadar çözüyor. Ama bunun hayatına bakacak olursanız, Rabbimiz hepimizi iki cihan saadetinin sahibi olalım diye yarattı. Bu yapay zekayı her yönüyle kullanan ama kalbinde Allah'ın zikri bulunmayan bir insanın mutluluğundan bahsedebilir miyiz? Asla. Çünkü iş dünyasında kavga var. Bu kavganın sebebi nefsimizin 19 afeti. 19 afetinin 19'u da Allah'ın emirlerine isyan ediyor. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık vesaire. Ama öbür tarafta Rabbimizin zatından bize üfürülen bir emanet var, ruh.
Orada da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik. 19 tane haslet. Bizi yanlışa götüren nefsimiz, nefsimizi de azdıran şeytan. Savaşta galip gelmek istiyorsanız, küçücük bir püf noktası. Düşmanın ikmal yolunu kesmeniz lazım. Düşmanın ikmal yolu, düşman ne yapıyor? Zihnimize ve nefsimizin manevi kalbine karanlıklarını ulaştırıyor. Kim? O şeytan. O zaman ikmal yolunu kesmek ne demek? Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an Allah sizi bir koruyucu fanus üzerinize koyuyor ve artık iblis istediği gibi at oynatamıyor. Ayet-i kerime gayet açık. Herkesi saptıracağım dediği zaman Rabbimiz bir sigorta bize veriyor. Bu sigortanın adı ne? Muhlis kul. Sen diyor muhlis kullarımı baştan çıkaramazsın. Muhlis kula bakıyoruz, acaba ne özelliğin sahibi? Muhlis kul nefsinin manevi kalbinde 19 afeti temizlemiş, Allah'ın katından 19 tane fazileti yerleştirmiş, erdemli, faziletli bir insandır diyor. Zor mu, kolay mı? Çok çok kolay. O zaman ben bu euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim'i bütün insanların mutluluk formülü olarak düşünüyorum. Mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman mutlaka ama mutlaka ilk etapta yapmanız gereken düşmanın ikmal yolunu kesmek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytandan kime sığınacaksınız? Allah'a sığınacaksınız. Şimdi fizikçi olarak kainatın yaratılışını az buçuk öğrendik. Nereden öğrendik derseniz Kur'an-ı Kerim'de. Bütün kainatı Allah enerjiyle yaratmış. Enerjiyi maddeye dönüştürmüş ve 6 tane alem yaratmış. Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Huvvellezî halaka semâvâte velerde fîsteti eyyâm. O yüce Allah ki gökleri verili 6 günde yarattı. Zaman relatif olması hasebiyle her alemin zaman birimi farklı. 6 günde yaratmasının arkasında bu sır var. Nedir bu alemler? İşte şu anda zahiri alemimiz 1. Karşı zahiri alem nefsimizin berzah alemi 2. Cinlerin gayb alemi 3, cinlerin berzah alemi 4, meleklerin emr alemi 5, şeytanların zulmani alemi 6. 6 tane alem ama bir alem daha var, yaratılmayan alem. Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması. Şimdi baktığımız zaman bu formüle uyarlamak istiyorum. Allah nerede? Kainat yokken arştaydı. 6 alemi yarattı nerede? Yine arşta. Şu anda hepinizle beraber ama zatıyla yine arşta. Bizimle olan beraberliğine ilim ve rahmetiyle bizi de kuşatmıştır. Bu ilim ve rahmetinin tezahürüyle biz ancak Rabbimize yaklaşabiliyoruz. O zaman gelelim formülün 3. kısmına. Bir, kalben ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğin arkasında nefsimiz yok. Çünkü nefs zemin kattan yukarı çıkmaz. Bu dileğin arkasında fizik vücudumuz da yok. Şu zahiri alemde kinetik enerjiyle hiçbir nesneyi ışık hızına ulaştıramazsınız. Allah'a giden yol sonsuz hızdan geçer. İşte Allah Resulü miraca çıkarken hepimiz malumuz. Yani meleklerin miktarı bizim saydıklarımızdan 50 bin yılda çıktığı bir yere Allah Resulü göz açıp kapayıncaya kadar gitti ve geldi. Emirleri aldı. Hepimiz buna aşina değil miyiz? %100 eminim, evet. Çünkü Allah ona öyle nasip etti ki ruhu vücuduna örtü oldu. Şu anda hepinizin vücudunda zahiri alemin dominant küresi, fizik vücudun alemi var. Ama içinizde eğer henüz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, zatından üfürülen ruh da içinizde, berzah aleminat olan nefs de içinizde. Yani insan öyle bir varlık ki kainat şumuldur. Bu ruh cinlerde yok. Bu ruh meleklerde yok. Bu ruh İnsanın dışında başka hiçbir varlıkta yok. Bu ruh sebebiyle Allah-u Teala benim yeryüzünde halifem diyor. Öyleyse emanet olan ruhu biz şeytana galip gelmek istiyorsak, ki şeytan Allah-u Teala'dan müsaade almış. Sen demiş benden büyük olan vaaz ettiğin kul bu mu? Göreceksin, ben onu kendime bağlayacağım. Ne yaparsan yap. Allah-u Teala dedi, ne diyor? Git diyor. Ama sen benim muhlis kullarımı ne yapamazsın? Baştan çıkaramazsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolda, ki bu yol zahiri alemde bir yol değil. Fizik ötesinde, emr aleminde fiziki bir yoldan bahsediliyor.
Bu yol üzerinden ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Gerçekten biz emaneti sahibine ulaştırmak istiyorsak, istisnasız sigortamız olan bir muhlis kula ihtiyacımız var. Yani şeytan ne yaparsa yapsın, asla zerre kadar saptıramayacağı, elinden tutmamız halinde o el Allah'ın ipi olduğunu idrak etmemiz, iman etmemiz lazım. El ele el hakka düsturu Osmanlı'da çok meşhurdur. Yani siz o Allah'ın ihlas sahibi kulun elinden tutarsanız, o ihlas sahibi kulun diğer ucu nerede? İpin ucu kimde? Allah'ta. Hani bütün Allah dostları diyor ki ip bizde değil. Bizim ipimiz ucu kimde? Allah'ta. O ne dilerse biz onu yaparız. Ben ne dersem o yapar, o ne derse ben yaparım.

mi ibra edemem, teskiye edemem. Çünkü nefs şiddette kötü emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsel müstesna. Bir başka ayette de Hud suresinin 118-119. Ayet-i kerimesinde rahim esmasının tecellisine mazhar olan insanlar fırkalara ayrılmaktan kurtulurlar. O ayet-i kerimeyi de gösterin. Bakın. Lev şaa rabbuke le ce'alennâse ümmeten vahideten. Rabbin şayet dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Ama insanlar ihtilaf ediyor. Yani fırkalara ayrılmış vaziyetteler. Allah Resulü hadisinde diyor ki Yahudiler 71 fırkaya. 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırka. 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırka. 72 ise cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse fırkalara ayrılmaktan bizi kurtaracak. Allah'a şirk koşmaktan bizi kurtaracak. Şeytanın elinden bizi alacak, teslim, ilah sahibi kul yapacak olan şey ne? Bir dilek. Bu dilek emanet olan ruhun sahibine iade etmemiz, teslim etmemiz. Kalbinizden dileyip dilemediğinizi Allah bilir mi? %100 bilir. Kalbinizde olanı bilir. Nitekim Allah Teala soyunuza, malınıza, şemanize bakmaz. Devamlı olarak Allah Teala kalbinize bakar. Rahman esmasının gereği nedir? Az evvel kainatın fizik tarafını anlattım size. 6 tane alem. Biz şu anda fizik bedenimizde bu zahiri andem yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi bir tek noktadan yaratarak enerjiyle yarattı. Ama zannediyor musunuz ki o nokta bitti? Hayır, çünkü yarattığınız bir şeyi beslemeniz lazım. Alın, ne diyelim, bir şey söyleyin. İşte bu fizik beden. Günde 3 yemek yemezsek, hadi 5 gün aç kaldık, 7 gün aç kaldık. Bu fizik vücudu devam eder mi? Demek ki bir yerden beslenmesi lazım. Nefsimizin de rızkı kesinlikle Allah'ın katından geliyor. Nurların hepsi nefsimizin manevi kalbine giden bir rızıktır. Rahmet bir rızıktır. Fazıl bir rızıktır. Selavat bir rızıktır vesaire. Bu rızık kimin rızkı? Bu rızık nefsimizin manevi rızkı. Siz o manevi rızkı zikirle nefsinize infak etmezseniz her öğünde onun önüne sofrayı kim kuracak? Şeytan. O zaman ona müsaade etmeyeceğiz. O zaman Mücadele Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde iblisin tuzağına bakalım. İstavkaza aleyhimü şeytan. Şeytan onları kuşattı. Fensahum zikrillah. Onları Allah'ın zikrinden alıkoydu. Öyleyse bizi başarıya ulaştıracak, nefsimizi şeytanın elinden kurtaracak, bizi ihlas sahibi kul yapacak olan vasıta zikirdir, zikirdir, zikirdir. İslah edici amelin ifadesi zikirdir. İslah edici amelleri diğer amellerden ayıran fark ne? Sevgili kardeşlerim, eğer En'am suresinin 132. ayet-i kerimesine bakacak olursanız, Allah için yapılan her amelde biz derecet kazanırız. Hangi ayet gelince? Bu ayet gelince. وَلِّكُلِّ دَرَجَاتِ الْمَعَمِلُوا Biri size geldi bir tokat attı. Kesinlikle o size zulmetmiştir. Siz derecet kazanmışsınız, o derecet kaybetmiştir. Ama nefsinizin ıslahında bir tesir vücuda getirmiş mi? Hayır. Siz gidip bir başkasının yükünü almışsınız, hayır işlemişsiniz. O sizin nefsinizde bir hayır işlemiş, yani bir ıslahı geçirmiş. Hayır. Ne yapmıştır? Size derecat kazandırmıştır. Zikrin dışında Allah için yapa geldiğimiz bütün amellerin hepsi bize derecat kazandırıyor. Ama zikrin başka bir özelliği var. Bütün ibadetlerin sultanı nedir derseniz zikir. Şimdi hadisi getiriyorum size. Özellikle Allah Resulü kendi ifadesiyle zikrin bütün diğer amellerden üstün olduğunu açıklayan hadis. Size amellerin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip, düşmanın sizi öldürüp şehit ötesinden daha iyisini söyleyeyim mi buyurdu? Evet dediler ya Resulullah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikirden daha üst seviyede bir ibadet var mı? Hayır. Namaz bir zikir mi? Evet. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesine beni zikretmek için namaz kıl. Ama sevgili kardeşlerim, namaz 5 vakit farz, 2 sünnet. Hadi daha ötesini de yaptınız. Fakat namazda bir ölçü var. İfrat ve tefrite gitmemek lazım.
Daimi bir namaz var mı Kur'an-ı Kerim?

kendi. Hayır. Gelelim diğer bütün amellere. Hepsinde bir ölçü var. Haddi aşmayın. Üç bedevi Allah Resulüne geliyor. Diyor ki, ben birisi diyor, ben evlenmeyeceğim. Öbürü diyor, ben daimi namaz kılacağım. Öbürü diyorum, ben daimi oruç tutacağım diyorum. Bunu söylediklerinde sahabe de onların yanında Resulullah'a anlatıyorlar. Resulullah diyor, hemen çağır onları. Yanlarına çağırdıkları zaman Allah Resulü diyor ki, bakın diyor, Allah'a en yakın olan kul ben, Allah'ın tasarrufundayım. Ama hiçbir zaman daimi oruç tutmuyorum. Daimi oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Çünkü Allah'ın bir daimi oruç emri yok. Gelelim evlenmeye. Evlilik benim sünnetimdir. Men ragibe an sünneti feleyse minni. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyor. Gelelim diğer ibadete. Hepsinde bir ölçü var. Ama zikre gelince zikirde tefrit vardır. Fakat ifrat yoktur. Neden? Çünkü az zikir farz. Çünkü çok zikir farz. Çünkü çok çok zikir de farz. Çünkü daimi zikir de farz. Çünkü külli zikir de farz. Çünkü tesbih de farz. Yani vasıta emirlerinin içerisinde zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize bu sonucu veriyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikir mi? %100 evet. Namaz kılmak bir zikir mi? Taha 14'te evet. Ama bu iki zikirden daha en üst seviyede وَلِذِكْرُ Ekber dediği zikir Allah isminin tekrarı. İşte Allah Teala Müzzemmil 8'de وَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ. Soruyorum size, Rabbimizin ismi ne? Allah. Şimdi Allah deyince neden bu kadar kıymetli? Çünkü Allah dediğiniz zaman bu kainatın şifresidir. Fizikçi olmam hasebiyle her şey atomlardan oluşuyor. Atomlar elektron ve protonlardan dönüşüyor. Proton ve elektronlar da elektron ve karşıt elektronlardan dönüşüyor. Elektron ve karşıt elektronlar da nötrinolardan dönüşüyor. Nötrinolar da Allah'ın çift yaratmasından oluşuyor. Bütün fizik Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Başında sadece Rabbimiz var. Hiçbir şey yokken vardı. Ol emriyle enerjiyi yarattı. Enerjiyle kainatı yarattı, maddeye dönüştürdü. Maddede atomlar ve diğer bütün elementler ve bugün insanların keşfettiği şu daire alemdeki 114 tane element aslında hepsi hidrojen atomlarının izotoplarından oluşuyor. Farklı bileşimleri vücuda getiriyor. Nereye getirmek istiyorum? Şimdi Rahman esmasına. Allah Rahman esması ile daima bize tecelli ediyor. Rahman esması herkese aittir. Kafir de, putperest de, mecusi de, resul de, nebi de, veli de herkes Rahman esmasından faydalanıyor. Allah'ın havasından, Allah'ın suyundan, Allah'ın dağından, Allah'ın gökyüzünden, Allah'ın yeryüzünden, kısacası fizik alemde Rahman esmasının tecellisi olan her şeyden herkes faydalanıyor. Ama Rahim esmasını orada durun. Rahim esmasının tecellisi sadece kimedir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Yusuf 53'te وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ. Ben nefsimi ibra edemem. Nefsimin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ben tek başıma bunu başaramam ya Rabbim. اِلَا مَا رَحِمَ Rabbi. Rabbimizin 99 esmasından bir tanesi nedir? Er-Rahim. Öyleyse gerçekten Kur'an'ı mümin olmak istiyorsak, sahabe gibi müminlerden olmak istiyorsak, her şeyimize kendimizi Allah'a adamak istiyorsak, bunun yolu Rahim esmasından geçer. Rahim esmasıyla size tecelli etti Allah-u Teala. Rahim esmasının muhtevasında hocalarımız ifade etti. Anne şefkatli, anne sevgisi var. Allah'a giden yol sevgiden geçer. Korkuyla hiç kimse terbiye edilemez. Ne yazık ki hocalarımız hakikaten çok güzel tarif ettiler. Takvayı tarif eden hocamız olsun, az belki hocamız olsun, çok güzel ifade ettiler. Ancak takva sevgiyle ifade edilebilir. Ve biz tasavvufta bu sevginin ifadesini şöyle yapıyoruz. Sevginin kaybedilmesi korkusu. Tıpkı 1,5 yaşındaki evladı sokak dışına çıktığı zaman annenin yüreği pırpır ediyor, korkuyor. Ama burada annenin o korkusu neyin korkusudur? Sevgisinin kaybedilmesi korkusudur.
İşte eğer inle de takvanın içerisinde korkuyu ifade edeceksek, o sevginin kaybedilmesi korkusu. Eğer takva korku olup da şey olsaydı, iblis de Haşr suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde ben Rabbimden korkarım. Şimdi biz iblisi takva sahibi mi kabul edeceğiz? Demek ki yok. Şimdi Kur'an ayetlerine bugün tartışmış konulara bakalım beraberce. Amenü olmanın 7 safhası var. Yani her kavram Kur'an'ın bütünü içerisinde bir spektrum arz ediyor. Bidayetinden nihayetine kadar. En üst seviyede amenü olanlar elbette salih kullardır. Bu salih kulların 3 türlü davranış biçimi var. Kur'an'ın bütününe tabidirler. 2, kötülüğe karşı hayırla mukabil edilir. 3, Allah'a davet ediyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kişinin Kur'an'daki İslam'ı yaşayıp yaşamadığını net olarak anlayabilirsiniz. Onunla oturun bakalım, sizi Allah'a mı davet ediyor, yoksa sizi başka bir şeye mi davet ediyor? Net olarak anlarsınız. Çünkü bu davetin muhtevasında Allah'ın bizdeki emaneti ruhu var. Hocalarımız çok güzel ifade etti. Söze sadık olanlar kimlerdir? Emanetlerine riayet edenler. Ama tersi kimlerdir? Emanete ihanet edenler. Allah ikisini de Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Bir emanete riayet edenler Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمَلُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Ama eğer siz bunu yapamazsanız, o zaman Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesinde onlar emanetlerine, vaatlerine ihanet ettiler, yerine getirmediler. İşte halk arasında ne zamandan beri Müslümansın dediğinde hepimizin cevabı kalü bela günü, Allah-u Teala'nın kalü bela günü nefsimizden almış olduğu yemin, ruhumuzdan almış olduğu misak, fizik vücuttan almış olduğu ahdi yerine getirmek istiyorsak, bunun yolu mutlaka imandan geçer, ıslahtan geçer ve Allah'a dost olmaktan geçer. Allah Resulü çok güzel ifade ediyor, 3 şey söylüyor. Ben zorlayıcı değil, tebliğci olarak gönderildim. Öyleyse dinin bidayetinde tebliğ var, zorlama yok. Ben dua edici olarak gönderildim, beddua edici değil. Öyleyse etrafımızdaki herkes için kullara olan sevgimiz onlara beddua şeklinde değil, dua şeklinde olması lazım. Şu tespiti açıkça sizinle paylaşmak istiyorum. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi beddua etmez. Ama beddua eden kişinin duasını da Allah kabul etmez. Bundan %100 emin olun. Öyleyse noktayı ilk başlangıçta nereye koyuyor? Kalben Allah'a ulaşma dileğine. Tekrar ediyorum, kalbinizde kalbin ulaşma dileği varsa asla ve asla siz kimseye beddua edemezsiniz. Çünkü siz deruni manasını idrak etmişsiniz. Bilirsiniz ki yanı başınızdaki kul Allah'ın bir kulu, Allah'ın bir sevgilisi ve Resulullah'ın şu hadisi de aklınıza gelir. Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. Kendin için istemediğini kardeşin için istemedikçe imanın kemaline eremez. Öyleyse iman neyi ifade ediyor? Kesinlikle ve kesinlikle. İman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse imanımızın testi sağlaması nedir? İman etmiş olduğumuzu nereden anlıyoruz? Yanı başımızdaki kardeşimize olan sevgimizden alıyoruz. Sualim var size, mutlu olmak istiyor musunuz? Kendin için istediğin mutluluğu kardeşin için istemezsen bu mutluluğa gidebilir misin? Hayır. İşte onun için salih kul Allah'a davet eden kuldur. Onun için salih kul diyor ki bak ben mutlu oldum ey insanlar. Gelin siz de mutlu olun. Sahabe gibi asr-ı saadeti yaşayın. %100 adım gibi eminim. Eğer insanlar Kur'an'daki İslam'ı Allah'ın emrettiği ve sahabenin yaşadığı biçimde idrak etmiş olasalardı tek bir Allah'ın kulu Kur'an'ın dışında kalmazdı. Kur'an öyle bir kitaptır ki tarifi gayri mümkünsüz. Ama bunun ayetlerin birbiriyle illet rabıtası var. Ve bunu ancak ve ancak Kur'an'ı %100 yaşayan, 7 safa 4 teslimi yaşayan bir Allah dostuna ihtiyacınız var. İmam-ı Rabbani Hazretleri çok güzel tespitte bulunuyor. İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutb-u nübüvvet ve kutb-u velayet. Kutb-u nübüvvetin son temsilcisi kimdir?
Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra Nebi gelmeyecek. Ama siz düşünebilir misiniz ki Allah Resulü son Nebi, kıyamete kadar insanlar gelecek. Sahabeye Allah iltimas geçti. El-Ad etmesinin geri onlara Allah'ın Resulü'nü tayin etti. Geri kalanlar da çöp, boşa. Düşünebilir misiniz? Allah'ın bir ismi El-Ad. Allah'ın bir ismi El-Hak. Asla ve asla adaletsizliğe ilişkisi yok. Ve hakkı hak sahibine mutlaka teslim ediyor. Öyleyse kıyamete kadar mutlaka hidayet devam edecek. Çünkü Kur'an'ın merkezinde hidayet var. Kur'an'ın hedefi hidayet. Hidayetin hedefi de mutluluk. O zaman Kur'an'daki hidayeti yaşamak istiyorsak, hidayete erdiren bir Allah dostuna ihtiyacımız var. Bakarsanız Kur'an-ı Kerim'de net olarak birçok ayet-i kerimede bunu görürsünüz. Bunlar Allah'ın tasarrufunda olanlardır. Bunlar kesinlikle maruf emreden münkerden sakındıranlardır. Bunlar nefslerini ıslah eden, dört teslimi gerçekleştirenlerdir. Osmanlı'da bunun adı nasıl söylenirdi? Yedi iklim, dört bucak. Yani yükselme dönemi boyunca, 400 yıllık bir zaman diliminde, yükselme dönemi boyunca Osmanlı'daki bütün teba tasavvufu yaşıyor. Saray erkanı Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, esnaf sınıfı Ahi Evran, hepsi ama hepsi birbiriyle can dostu, A'dan Z'ye kadar Kur'an-ı Kerim yaşıyorlar ve Osmanlı'nın yıkılışında 28 ülke ortaya çıktı. Bu 28 ülke belki farklı dil, farklı mezhep, farklı inancın sahibi olmasına rağmen biri diğerine öf demedi. Neyle bunu gerçekleştirdiler? Kur'ani yaşantıyla. Onlar nefslerini ıslah ettiler. Dikkat ederseniz Allah Resulü Mekke'yi neyle fethetti? Kim söyleyecek? Kılıçla mı yoksa sevgiyle mi? Evet. Kalpleri sevgiyle fethetti. İşte bu kalpleri sevgiyle fethetmenin Kur'an'daki adı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Siz zikirle eğer devamlı yapar da Allah'ın katından faziletler kalbinize dolarsa o zaman Yunus'un ne demek istediğini anlarsınız. Ne diyor Yunus? Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Kendisine insanları ne yaparsa yaptın asla intikam almayan, asla beddua etmeyen, asla yüzünü ekşitmeyen, sadece kendisini onlara adayan bir insan. O kişi kendisini insanlara adarsa aslında kime adamış oluyor? Allah'a. Çünkü güzel ahlak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak onlardan yana olmaktır. Bu güzel ahlakı Osmanlı da gerçekleştirdi ve sahabe de gerçekleştirdi. En güzel saadeti kim yaşadı? Onlar yaşadı. Ama sevgili kardeşlerim hiç unutmayın, hidayet çağındayız diyoruz. Ahir zamandayız diyor, hidayet çağındayız diyor. Ve tekrar bir kere daha sizi müjdeliyorum. Bu Kur'an sahabe gibi bir kere daha yaşanacak. Allah müjdesini veriyor iki ayet-i kerimede. Söylüyorum adresini, özellikle hocalarımız bakabilirler. Zuruf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Ve Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kafirler birbirlerinin dostlarıdır. Şu anda İlluminati'nin bu dünyaya getirdiği yeri hepiniz biliyorsun. Söylememe gerek yok. Alabildiğini mi kaosa gidiyoruz. Her yerde kaos çıkartmaya çalışıyorlar. Tek hedefleri savaş, savaş, savaş ve savaşın rantını toplamaya çalışıyorlar. Ama Allah-u Teala sakın yanlış anlamayın. Yukarıda seyrediyor, hiçbir şey yapmıyor değil. Sadece vakti, zamanı bekliyor. Çünkü En'am suresinin 67. ayet-i kerimesinde her şeyin Allah katında bir zamanı vardır. O zaman Allah Teala diyor ki o kafirlerin birbirine dost gibi ey müminler hangi inanç grubunda olursa olsun siz de dost olmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat hukuku bulur. O zaman büyük bir fitne ve fesattan kendimizi korumak istiyorsak ne yapmamız lazım? A'dan Z'ye kadar birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. İşte Allah Resulü'nün hadisi devreye giriyor ve onu söylemek istiyorum sizlere. Ben diyor Rabbimden 5 tane emir aldım. Size de onları emrediyorum. Size dinlemeyi emrediyorum. Allah bana dinlemeyi emrettiği için. Size itaati emrediyorum. Allah bana itaati emrettiği için. Size cihadı emrediyorum. Allah bana cihadı emrettiği için. Size hicreti emrediyorum. Allah bana hicreti emrettiği için. Size cemaat olmayı, bir ve beraber olmayı emrediyorum. Allah bunu emrettiği için. O zaman sevgili kardeşlerim acaba biz cemaat halinde miyiz bugün? Ne diyorsunuz?
Her birimiz bir taraftayız. Çünkü nefs tezkiyesi din tatbikatında yoksa, nefsimizin afetleri tamamen temizlenmemiş de şeytan o afetlere tesir ettiği süre içerisinde hepimizin yuları kimin elinde? İşte o şeytanın elinde olan yuları onun elinden bir dilekle çıkartacağız. Hangi ayet? Zümer 17. Ne diyor Allah Teala? وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوَا Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle? Bir dilekle. Kalbin ulaşmayı dilediler ve dilemeleri sebebiyle Allah Teala onları kendisine dost kıldı, kul kıldı ve o kulla müjdeye ulaştılar. Şimdi eğer siz bu Kur'ani bakış açısını, Kur'an yaşantısını hayatınıza tatbik ederseniz bir sonraki sefa amin olmanın dışında rızadır. Bir sonraki sefa kesinlikle felahtır. Felaha ulaşırsınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 9'da ne diyor? Kat taflaha men zekâ. Kimler felaha ulaştı? Nefsini tezkiye edenler. Devam ediyoruz. Bir sonraki safa, 4. safa takvadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kişi soyuyla, malıyla, şuyla, buyla üstünlük sağlamaz. Üstünlük neyledir Allah katında? Takva iledir. Takva nedir? Takva başkaları için yaşamaktır. Çünkü Rabbimiz şöyle emrediyor. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi vel udvan. İki şey söylüyor. Hayırda ve dostlukta yarışın, günahta ve düşmanlıkta asla. Tekrar ediyorum. Ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi vel udvan. Öyleyse eğer yardımlaşmak gerekirse takvada, yardımlaşmak gerekirse bir de ama günahta ve düşmanlıkta hayır. İşte ne yazık ki kaosu önümüze koyanlar kimler? Onlar bizi neyle karşı karşıya getiriyorlar? Düşmanlıkta ve günahta. Bu böyle devam eder mi? Hayır, ilerlemek devam etmez. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. İşte bize düşen, müminlere düşen görev, Kur'an'ı bakış açısıyla, Kur'an'ı yaşantısıyla, hepimiz kalbimize Kur'an'ı nakşederek, sahabenin yolunu izleyerek, iki ipe sarılarak, bunlardan bir ip Allah'ın kitabı Kur'an, diğer ip de Resulullah'ın sünneti, hikmet sahibi, alim, mürşid. İkisine sımsıkı sarıldığımız takdirde asla ve asla derahate kalmayız. Onun için Araf suresinin salihlerden bahsederken şöyle diyor Rabbimiz. 170. ayet-i kerimesinde. Bakın Allah Teala salihler için ne diyor? وَالَّذ۪ينَ يُمَسُّكُونَ بِالْكِتَابِ Onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar. Onlar ki Kur'an'a sımsıkı sarılırlar. Salatı ihmam ederler ve Allah Teala şöyle söylüyor. Enne la nudu ecrel müstahin. Biz salih olanların ecrini ne yapmayız? Zayi etmeyiz. Öyleyse salihler 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, Allah'ın inşaatı memnun olduğu kişiler her zaman yeryüzünün salih kulları vardır. Çünkü Allah Teala vaaz ediyor. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Lakat ketabna fi zuburi min ba'di zikri. Ennehu yarusunelerde fi ibadet salihin. Zebur'da, Tevrat'ta, bütün kutsal kitaplarda yazdık. Yeryüzünün varisleri salih kullarım olacaktır. Öyleyse iki kaynak var. Allah'ın kitabı, Allah'tan indirilen Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'i bize açıklayan salih kullar. Bütün peygamberler salih kullar mıdır? Evet. Bütün veliler salih kullar mıdır? Evet. Bütün veli müminler salih kullar mıdır? Evet. Nitekim hepsini Nisa 69'da ifade ediyorum. Onlar ki Allah ve Resulüne itaat ederler. Onlar Allah'ın nimetlendirdiği, buraya dikkat edin. Allah'ın nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada kılavuzumuz bir salih kursa hiç merak etmeyin. O bizi hedefe ulaştırır. Ama bir yan kesici olabilir mi? Evet. O zaman hocam bu salih kulla yan kesiciyi nasıl ayırt edeceğiz? Rabbinize hacet namazıyla soracaksınız. Allah kimseyi aldatmaz, kimseyle şaka yapmaz. Eğer Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde وَاسْتَعِنُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ Sabır ve namazla yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil diyorsa o zaman huşu sahibi kişinin kim olduğuna da bakmanız lazım. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهَمْ مُلَاكُ رَبِّهُمْ
وَاَنَّمْ اِلَيْ رَاجُونَ Onlar Rablerine mutlaka dünya hayatını yaşarken mülaki olacaklarına %100 emindirler. İmanları bu seviyede. وَاَنَّمْ اِلَيْ رَاجُونَ Ve ölümle bir kere daha bu ruhun Allah'a döneceğinden de emindirler. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki, iki tane ölümün, yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına emin olan kişi, ölümsüzlük sırrına ermiştir. E şimdi hepimiz bunu böyle mi biliyoruz? Hayır, sadece tasavvufu yaşayanlar, dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Diğerleri neye inanıyor? Ölümle benim emanetim gidecek. Güzel de sevgili kardeşim, Allah Kur'an-ı Kerim'de demiş, ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirki ulaşmadır, kişiye cehennem. Ama şirksiz ruhunu Allah'a ulaştıran kişilere Allah-u Teala cennetini vaat etmiştir. Eğer biz Allah'ın salih kullarıyla berabersek, Allah-u Teala bizi kendisine davet ediyor. Daveti kabul edenlerin de kesin imani hakiki elde etmiş olan kişiler olduğunu Kur'an'da beyan ediyor. İşte Velhasır suresi. Asra yemin ederim insanlar hüsrandadır. Hüsranda olanlar kimlerdir? Yunus 45. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُ بِل۪يكَ اللّٰهِ Bakın net ifade, kanun şu. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Gidecekleri yer neresi? Muminin 103, cehennem. Çünkü günahları sevaplarından fazla. Gidecekler cehennem. Ama sevgili kardeşlerim, eğer siz lika Allah'ı yalanlarsanız, eğer lika Allah'ı inkar ederseniz, Kehf 105'e göre ameliniz boşa giderse, daha ötesini ararsanız, o zaman elbette kurtuluşa olmasınız. O zaman şu noktaya varmanız lazım. Din gününü tasdik edenlerden olmanız lazım. Din gününü yalanlardan değil. Din günü kişinin mürşidine ulaştığı gün. وَنُكَذِّبُوا يَوْمِ الدِّينِ Müddessir 46 حَتَّى اَتَنَكَ الْيَقِينِ Ölüm gelinceye kadar. فَمَا تَنْفَعُوا شَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ Şefaatçilerin şefaati de onlara ne yapmadı? Fayda vermedi. İşte Allah'ın katından gönderdiği şefaatçiler ki şefaatin üst boyutu günahların sevaba çevrilmesi, şefaatin alt boyutu da kesinlikle günahların örtülmesi olarak zikredilir. İkisi de olmaz. Bu şefaatten faydalanmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Din gününü yalanlamak değil, din gününü tasdik etmek lazım. Kimdir din gününü tasdik edenler? Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesini hemen size sunmak istiyorum. Zümer 33. Bakın Rabbimiz ne diyor bu tasdikte? Din günü. Zümer 33. Bakın, hakikat ile gelen, ulaşmayı dilemeyen, dilemeye davet eden ve onu tasdik eden. Öyleyse Allah'ın katından gelen hidayetçiler, veli resuller, veli müşriklerin hepsi neyle geliyorlar? Hakikat ile geliyorlar. Allah'a ulaşma dileğini insanlara anlatıyorlar. Bir de onun muhatabı, onu tasdik edenler. Evet ey Allah'ın Resulü, sen bana sadakatle geldin. Tıpkı Kureyşilerin, evet ey Allah'ın Resulü, biz sana %100 iman ederiz. Çünkü sen Muhammed'in eminsin. Sen asla yalan söylemezsin. Dediği gibi onu tasdik ediyorlar. O zaman bu tasdik edenler kim oluyor? Hakiki müminler oluyor. İmani hakikinin sahipleri oluyor. Amenu oluyorlar. O zaman bu amir olan kişi mürşidine ulaştığı zaman ıslah edici amellere, nefs tezkiyesine başlıyor. Her amel ıslah edici amel değil. Kur'an'ın bütününü arayın. Allah için yaptığınız iyi ameller size derecat kazandırır. Ama ıslah edici amel değil. Islah edici amel nefsinizin kalbindeki afetleri temizleyen ameldir. Islaha ruhunuzun ihtiyacı yok. Islaha nefsinizin ihtiyacı var. Nefsle ruh arasında Kur'an ayetlerinde birbirinden tam farklı, tam 12 tane özellik var. 43 senedir biz bu Kur'an'ı araştırıyoruz. Didik didik ediyoruz. Sadece Kur'an'ı değil, aynı şekilde Tevrat'ı da inceliyoruz. Aynı şekilde İncil'i de iniyoruz. Ve bakıyoruz ki din aynı din, bütün safhalar aynı, sadece kişiye düşen iradesini kullanarak tercih yapması, onu yaptıktan sonra Rabbine en üst seviyede itaat etmesi. İşte bu itaati gerçekleştirdiğinden o zaman yolunuz açık. Çok kısa süre içerisinde inşallah dik okuşu aşarsınız. İnsani kamillerden olursunuz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. O zaman daimi zikrin sahibi olduğunuz an şu dünyada hiçbir şey
mutluluğunuzu bozamaz. Çünkü mutluluk iç dünyanızdaki barışla başlar. Nefse ruhun kavgası bitmiştir. Ruhta 19 tane hasret var. Nefse de 19 tane fazilet var. Faziletlerin talebiyle hasretlerin talebi aynı. Kavga bitti. Bu iç dünyanızdaki barış dışa yansıyor. Dışınızda hiçbir düşmanınız yok. İnsanlar size düşman olabilir. Ama siz kimseye düşman olmazsınız. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse kendisini sevmeyen kişi, diğer bütün insanları seven kişi ise bu nasıl birisidir? Kitabın tamamına iman eden. Kitabın tamamına iman eden kişi kimdir? Salih kullardandır. O salih kulun sosyal hayattaki davranış biçimine insanlar kendisine ne yaparsa yapsın %100 kötülüğe karşı hayırla mukabele eden kişidir. 4 tane ayet-i kerimede Allah Teala bunu dile getiriyor. Allah'ın sevgili kulları onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Habil ve Kabil'i size örnek sunmak istiyorum. Habil iradesini de Allah'a teslim etmiş birisi. Kabil bunların hiçbirisini yaşamayan birisi. Akraba bağıyla bağlı olmasına rağmen nefsine uyan Kabil kardeşine diyor ki senin madem ki amelin kabul oldu ben seni kıskanıyorum ben seni öldüreceğim. Ben başarına dayanamam. Ama Habil ne diyor? Diyor ki bana el kaldırabilirsin. Kesinlikle ben sana el kaldırmam. Ben irademi de Rabbime teslim ettim. Öyleyse iradesi Allah'a teslim olan bir kişi Rabbinin hilafına bir el kaldırabilir mi? İşte o zaman Resulullah'ın verdiği ölçüyü anlayabiliyoruz. Hocalarımızın ikisi de ifade etti. Müslümanın tarifi ne? El müslümü selime minel müslümine min lisani ve yedihi. Bu hadisle noktalıyım. Sohbeti. Müslüman başkalarının elinden veya Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimse. Öyleyse o ne el kaldırır ne dilinden herhangi bir günaha bulaştırır hocam bir şey söyler. A'dan Z'ye kadar Rabbine teslimdir. Ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefsini teslim etmiş, irade teslimini gerçekleştirmiş ve salihlerden olmuştur. Hepinizin salihler olmanızı Rabbimizden diliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Sunuş konuşmasını burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma selavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Niin.
1: On.
0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini sizlere anlatmak için, bir defa daha Allah'tan bahsetmek için bir aradayız. Allah'ın ülkesinde yaşamak için bir aradayız. Ne diyorduk? Eğer gayretlerimiz, davranışımız, hedefimiz Allah yolunda bir hizmette bulunmaksa, Allah için bir şeyler yapmaksa, bu talebin sahibi olduğumuz andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşarız. Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan birisi oluruz. Eğer karşılıklı konuşuyorsak veya birimiz diğerini dinliyorsak ve konuşan Allah için konuşuyorsa, İki tarafta Allah'ın ülkesinde yaşar. Yani abdest ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafında pozitif alemde yaşar. Ama ne zaman zulmani bir şeyler konuşuyorsak, nefsimizin afetleri istikametinde bir gayretin sahibiysek, o zaman bu geçerli olmaz. O zaman abdest ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin altındaki kesimde yaşamaya başlarız. İşte o zaman yaşantımız negatiftir. Derecat kaybeden kişiler oluruz. Öyleyse şu anda Allah içiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu anda hepimizin muhtevası budur. Güzellikleri birlikte yaşamak, Allah'tan bahsetmek. İşte Allah'ın konularından bir tanesi faiz. Kur'an faizi haram kılmıştır. Faizin Kur'an'daki adı ribadır. Allah-u Teala ticaret helaldir diyor, faiz haramdır. Kavram olarak faiz insanlar tarafından birçok istikamette karıştırılan bir cebiyet taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, faiz böyle bir kavramdır ki faizin var olması, taraflardan birinin faiz alması, diğerinin faiz vermesi Allah-u Teala tarafından şartlara bağlanmıştır. Konunun temelini bilmeyenler her şeyi faiz zannetmektedirler. Basit bir dizaynda konuşursak, bankalarla insanlar arasındaki ilişkilerde faiz müessesesinin ortaya çıktığını görürüz. Normal standartlarda eğer ülkemiz bir sabit paranın sahibi olsaydı, istikrarlı bir para söz konusu olsaydı, paranın değeri zaman içerisinde değişmeseydi, o zaman bankadan verilen ana paranın dışında alınan her para faiz hükmüne girecekti. Mesela Türkiye'de altın karşılıklı bir paranın var olduğunu düşünelim. Birisi bankaya bir altın tutarında bir para yatırmış, bin altın tutarında bir para yatırmış. Ertesi sene o parayı çekecek. Çektiği zaman Bankadan çekeceği para gene 1000 altın, alıcı kullanan bir değer taşıyorsa, ne banka o kişiye faiz vermiştir, ne de o kişi bankadan faiz almıştır. Ama banka o kişiye 1000 altın yerine 1100 altın vermiş olsa bir senenin sonunda, aradaki 100 altın bir fazlalıktır. Reel bir fazlalıktır. Yani taraflardan birinin mamulekine bir artış sağlamıştır. Taraflardan ikincisinin mamulekinde bir düşme vücuda gelmiştir. Bu sebeple bu bir faizdir. Adı ribadır ve Allah'ın yasak saydığı bir hüviyettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Perifil dizaynda farklı bir olay yaşadığımızı düşünelim ve zamanımızın vakasından bahsediyoruz. Enflasyon var. Değiştirelim konuyu. Diyelim ki %50 enflasyon var. Ve birisi bankaya 100 altın değerinde, 100 altın karşılığı olan, değeri 100 altın olan bir para miktarı yatırıyor.

Diyelim ki bu para $100 milyar. 1 milyar lirayla bir altın alındığını düşünelim. Pratik olması için rakamları hiç hesaba katmadan bugünkü değerler açısından konuşmuyorum. Kolaylık olsun diye. Diyelim ki bir altın 1 milyar liraya temsil edilmektedir. Ve 100 altın değerinde bir parayı yatırdık bankaya. Geçen yıl 100 milyar Türk lirası. Ve bir yıl sonra banka bize sadece geri alıyoruz paramızı, 100 milyar Türk lirasını vermiyor. Bunun ötesinde 40 milyar da para ilave ediyor buna. Yani 100 milyar Türk lirasına karşılık 140 milyar Türk lirası geri alıyoruz bankadan gelecek yıl. Ve faizin ne olduğunu bilmeyen insanlar buna faiz diyorlar. Madem ki bankaya 100 milyar lira yatırmışız, karşılığında 140 milyar lira almışız, öyleyse aradaki 40 milyar Türk lirası fazlalık faizdir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, ülkede %50 enflasyon var olduğunu kabul ediyorsak ve bir sene evvel 100 altın alacak bir parayı, 100 milyar lirayı bankaya koymuşsak ve bir yıl sonra bankadan 140 milyar lira almışsak, biz bu 140 milyar lirayla 100 altın alamayız. 90 küsur altın alırız.

40 milyar olduğunu düşünelim. Aslında bankanın bize vereceği paranın 100 altın karşılığı olması için 150 milyar olması gerekirdi. Bankanın bize vereceği paranın. Eğer %50 enflasyon varsa, aradan bir yıl geçmişse, 100 altınlık bedele gene 100 altın alabilecek olan bir ödemenin karşı gelebilmesi ancak onun 150 milyar olması ile mümkün. Bir sene evvel 1 milyar olan altın bir sene sonra 1,5 milyar Türk lirasıyla alınabilmektedir. Bir altın lirayı alabilmek için bir sene sonra 1,5 milyar para vermemiz lazım. Bak, altını aldığımız yere. Öyleyse böyle bir durumda eğer banka bize bir sene evvel 100 altın karşılığında yatırdığımız 100 milyar liraya karşılık bir sene sonra 140 milyar lira veriyorsa ve altının tam karşılığı 150 milyarı ifade ediyorsa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz bankaya 10 milyar lira tutarında faiz verdik demektir. Banka bize hakkımızın 10 milyar Türk lirası karşılığını ödememiştir. Enflasyon paramızdan %50 değer kaybettirdi. Ama banka bize bu değeri ödemedi. %40 küsurunu ödedi. Öyleyse paramızın altın karşılığının %50 ilavesiyle bir de bize ödenmesi gerekirken %50 enflasyon söz konusu olduğuna göre bu ödenmediği cihetle paramızın %40'ını bize ödedikleri cihetle %10 tutarında bir faizi biz bankaya vermiş oluruz. Hesabımızı kapatırız. Ama aslında biz bankaya 10 milyar Türk lirası tutarında faiz vermiş oluruz. Aksini düşünelim. Gene %50 enflasyon var. Gene 100 milyon, 100 milyar lira yatırmışız. Her 1 milyar lira bir altının karşılığı olsun. Banka bize yılın sonunda 160 milyar ödesin. O zaman banka bize %50 verseydi eğer ne biz faiz alacaktık ne de banka bize faiz verecekti. Ama banka bize %60 fazla verdiyse, ana paramıza %60 eklediyse, enflasyon da %50 ise aradaki %10 faizdir. Bizim hakkımız 100 tane altını satın alacak 100 altınla eşdeğer bir para. Bu 150 milyar liradır. Ve eğer aldığımız para 160 milyar liraysa bankadan 10 milyar tutarında fazla para almışızdır. Bu para bizim mamelekimizde artış vücuda getiriyor. Bankanın muamelesi içinde eksilme vücuda getiriyor ve biz haksız bir kazanç temin ediyoruz. Bunun adı faizdir Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi üçüncü alternatife bakalım. %50 enflasyon var. Bir yıl evvel 100 milyar lira yatırmışız. Onunla 100 tane altın alabiliyorduk. Bir yıl sonra banka bize 150 milyar lira verdi. Hesabımızı kapatmak için gittiğimizde. Ve tam 100 altın alabiliyoruz bu parayla.
Ne biz bankaya faiz vermiş oluyoruz, ne de banka bize faiz vermiş oluyor. Şimdi faizin ne olduğunu bilmeyenler diyorlar ki sen bankaya 100 milyar lira yatırdın. Bankadan bir sene sonra 150 milyar aldın. Aldığın 50 milyar faizdir. Sevgili kardeşlerim, hayır değildir. Bu bir tazminattır. Eğer biz altın karşılıklı bir para olarak 100 tane altın satmış ve bu değerdeki bir parayı, her bir altının bedelinin 1 milyar Türk lirası olduğunu kabul ediyoruz, hesabı kolay yapmak için. Bunun karşılığında bankaya 100 milyar lirayı yatırmışsak geçen yıl, bu sene %50 enflasyon sebebiyle 100 tane altını artık 100 milyar liraya değil, 150 milyar liraya alabiliyorsak ve bankada bize tam 150 milyar lira vermiş oluyorsa bir yılın sonunda, biz o 150 milyar lirayla 100 tane aynı değerdeki Cumhuriyet altınını alabiliyorsak, burada ne biz bankaya faiz vermişizdir, ne de banka bize faiz vermiştir. Öyleyse bu bir tazminattır. Paranın değer kaybını önleyen bir mekanizma Allah Teala tarafından kurulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Yani Allah Teala daha ilk para birimi ortaya çıktığı devrede enflasyon denilen müesseseyi biliyordu ve bunun karşılığını kanun olarak koymuş. Demiş ki faizin var olabilmesi için sebeplerden bir tanesi, aslı en büyüğü, bir tarafın muamelekinde bir azalma oluşu, öbür tarafın muamelekinde bir çoğalma oluşu. Hangi tarafta azalma varsa o faiz vermiştir. Hangi tarafta çoğalma varsa o da faiz almıştır. Öyleyse bu hesaplardan, iki hesaptan birisi yanlış. Hangisi yanlış? Biz bankaya bir sene evvel 100 milyar lira verdik mi diyor kişi size? Verdik diyorsunuz. Şimdi 150 milyar aldık mı? Aldık. Öyleyse sen bankaya 100 milyar lira verdin, 150 milyar geri aldın. Aldığın paranın 50 milyarı faizdir. Eğer hiç enflasyon olmasaydı ülkede, gerçek anlamda bir faiz olacaktı bu. Çünkü bizim muamelekimizde 50 milyar yükselme olacaktı. Bankanınkinde 50 milyar azalma olacaktı. Öyleyse bu %50 faizi ifade eden bir kesin faiz uygulaması olacaktı. Ama ya bu kadar enflasyon varsa, %50 enflasyon varsa ve banka bize 100 milyar aldığı 100 milyarın yerine 150 milyar ödemişse, bir sene evvel yatırdığımız 100 milyarla 100 altın alabiliyorsak, bir sene sonraki 150 milyarla gene tam 100 altın alıyorsak, o zaman iki tarafın da muamelekinde mal varlığında bir artış veya eksilme olmamıştır. O zaman ortada faiz müessesesi yoktur. Şimdi burada dikkati çekmesi lazım gelen olay, paranın rakamsal boyutu değil, paranın değer boyutu. Eğer para değerinde azalma olmuşsa, ki Türkiye'de hep azalma olur para değerinde, enflasyon vardır. Bu sebeple bankaların aldığı paraların karşılığını Türkiye'de faiz adı altında ödenen bir farklı rakam ifade edecektir. Ana paraya ilave edilen bir miktar. Allah'ın kanunlarında önemli olan iki tarafın mal varlığının başlangıçtaki dizaynıyla paranın iadesindeki dizaynı. Bu iki dizayn arasında, sonuç arasında eğer bir farklılık varsa, altın karşılık bakımından bir farklılık varsa, taraflardan biri faiz almıştır, öbür taraf faiz vermiştir. Öyleyse
Eğer bu kişi bankaya 100 milyar lira yatırmışsa, bu 100 milyar lira bir sene evvel 100 tane altını temsil ediyorsa, Cumhuriyet altını temsil ediyorsa, bir yıl sonra bu kişi bankadan 140 milyar lira almışsa, ülkede %50 enflasyon varsa, bu parayla o kişi 100 altın alamaz. 90 küsur altın alabilir. Bu ise o kişinin mal varlığında 10 milyar Türk lirası tutarında altın karşılığı kadar eksilmeyi ifade eder. Bu durumda banka bu kişiden faiz almıştır. Bu kişiye faiz adı altında 40 milyar Türk lirası ödemesine rağmen banka bu kişiden faiz almıştır. Ona faiz falan vermemiştir. Realitede ondan faiz almıştır. Allah Teala borç işlerinde adaletin mutlak olarak yerlerine oturmasını ister. Bu açıdan koyduğu kanunlar kesindir. Hanginiz bir başkasından borç alıyorsanız bu parayı ya değişmeyen bir para rejimi üzerinden alacaksınız ya da altın üzerinden alacaksınız. Veya birisine bir borç veriyorsanız ya değişmeyen bir para değeri üzerinden vereceksiniz veya altın üzerinden vereceksiniz. Adalet bunu gerektirir. Diyelim bir altında bir çuval pirinç alıyorsanız eğer ya da 10 malın ortalamasında bir altın para 10 tane malın şu kadar miktarlarının toplamını ifade eder diyorsak burada reel bir adalet müessesesi oluşturmuş oluruz. Ama mal varlıklarından hesap etmek her zaman güçlüklere sebebiyet verdiği için bunun en kolay yolu altın karşılıklı bir para hesabı ortaya koymaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, dolarda da, markta da, sterlinde de, frankta da, müstakar paralarda da her sene yüzde en az 2-3 enflasyon kaçınılmaz olarak görünüyor. Hep bu enflasyon var. Öyleyse burada da adaleti %100 temin edemezsiniz. Adaletin oluşacağı en güzel standart altın üzerinden yapılan hesaplamalardır. Bu hesaplamaların ortadan kaldırılması ve faizin kesin olarak hesaplanması mümkün mü? Mümkün. Eğer Türkiye bir altın para karşılıklı rejime bir gün girerse, o zaman dünyanın en müstakar parasına sahip olacaktır. Ve Türk lirası

bankaya. Bir sene sonra 1000 altın alıyoruz bankadan geriye. Yani 1000 altın karşında 1000 Türk lirası yatırmışız. Gene bir sene sonra 1000 altın karşılığında 1000 Türk lirası alıyoruz. Bir evvelki sene de 1000 Türk lirası yatırmışız. Bir sonraki sene de 1000 Türk lirası geri almışız. Ama her ikisinde karşılığı tam 1000 tane altın. O zaman sevgili kardeşlerim, ne biz faiz vermiş oluruz bankaya, ne de banka bize faiz vermiş olur. Altın karşılıklı bir para rejiminde bir evvelki sene 1000 altın yatırmışsak bankaya, 1000 Türk lirası yatırmışsak 1000 altını temsil eden, bir sene sonra banka bize 1000 Türk lirasına karşılık 1100 tane Türk lirası verdiyse ve bu parayla 1100 tane altın alabiliyorsak, o zaman biz bankadan %10 faiz almış durumuna gireriz. Bu gerçek anlamda Allah'ın tam Kur'an-ı Kerim'de anlattığı hüviyette bir faizdir. Öyleyse altın karşılıklı bir paranın faizi kesinlikle hesap edilmesini çok büyük ölçüde kolaylaştırarak kesinlikle ortaya koyan bir rejim olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. O günden itibaren o paralı bir enflasyonu artık kimse düşünemez. Peki altın para devrinde enflasyon olmamış mıdır? Olmuştur. Peki ama nasıl olur? Madem ki altın bir maldır, mala karşı mal hüviyetinde olan bir sistemde de enflasyon olması mümkün değildir. Trump'a hüviyetindeki bir alışveriş standardında elbette değildir. Ama 22 ayar altın olan bir altın parayı siz 18 ayara düşürdüğünüz zaman o paranın değeri otomatik olarak düşecektir. Çünkü aynı miktardaki altını temsil etmiyor. Bunun manası o kadar enflasyonu oluşturmalıyızdır. İsteseniz de istemeseniz de paranızın ayarınla oynadığınız zaman, bu ayarı düşürdüğünüz zaman otomatik olarak enflasyon olur. Bu altın paranın altının enflasyonu değildir. Hilekarlığın enflasyonudur. Öyleyse aslında altında enflasyon olmaz. Onun için konulacak olan bir altın para rejiminde saf altın karşılıkları üzerinden hareket etmek gerekir. Her Türk lirası o zaman saf altın değerini ifade etmelidir. Bir Cumhuriyet altınının saf altın karşılığını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah'ın adaleti muhteşem bir şekilde işler. Öyleyse yanlışlıkları açık ve kesin bir şekilde bu anlattığımız basit misallerle tespit etmek mümkün. Allah Teala faiz konusunda hükmünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki faiz bir borç ve alacak müessesesinin sonucunda oluşur. Mutlaka bir tarafta para veren birisi vardır, öbür tarafta da parayı alan ve kullanacak olan birisi vardır. Parayı veren, bu parayı kullanma hakkından vazgeçendir. Parayı alan, bu parayı kullanmak isteyendir. Böyle bir dizaynda paranın satın alma gücünün para iade edildiği noktada değişmemesi

İki tarafın da adalet açısından tam bir ölçüye sahip olmasını ifade eder. Yani ne demek istiyoruz? Söylediğimiz gibi eğer biz 1.000 altınlık bir değer vermişsek birisine veya bir bankaya, bankayla aramızda aslında bir borç alacak münasebeti doğmuştur. Biz bankadan o kadar para alacaktayız. Banka da bize o kadar para borçlu. Buna tevdiat deniyor. Bankaya paramızı tevdi etmişiz. Mevduat olarak yatırmışız. Bir başka ifadeyle emanet olarak vermişiz. Paramızın kullanma hakkını bankaya teslim etmişiz. Banka dilediği gibi parayı kullanmakta serbest. Ama buna karşılık zamanın hangi noktasında olursa olsun biz paramızı istediğimiz zaman bu paranın verdiğimiz andaki paranın değerini koruması lazım. Faiz hüviyetine girmemesi için verdiğimiz paranın. Öyleyse bankalarla insanlar arasındaki alışverişte bankalara tevdiat olarak verdiğiniz paranın devre sonunda size iadesinde altın karşılığı ne kadarsa o kadar altını temsil etmesi halinde aynı miktar altını temsil etmesi halinde ne siz bankaya faizi vermiş olursunuz ne de banka size faiz vermiş olur. Ne zaman bankanın size ana paranıza ilaveten verdiği faiz adı altındaki ilave paranızın değer kaybını karşılayamıyorsa, paranızın değer kaybından daha azsa, o zaman siz bankaya faiz vermiş olursunuz. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de faiz veren de haram işler, faiz alan da. Ama asıl haram işleyen faiz alandır. Çünkü o bundan isteyerek, bilerek istifade edecek olan kişidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bankaların faiz adı altında ödedikleri miktar, Türkiye'de bu nesnenin adı faiz olmasına rağmen, eğer ana paranızı ilaveten bankadan mesela bir yıl sonunda aldığınız karşılık, bir yıl evvel yatırdığınız paranın altın karşılığını tutmuyorsa, ondan daha aşağıda kalıyorsa, siz bankaya faiz verdiniz. Ondan daha yukarıdaysa, yukarıda olduğu kadar siz bankadan faiz aldınız. Ancak eşit olduğu takdirde, ne siz bankaya faiz verdiniz, ne de bankadan size faiz verildi. Öyleyse benim bankaya verdiğim para şu kadar Türk lirasıydı. Banka bana bu kadar ilave verdi. O ilavenin adı faizdir diyen yanılır. O ilavenin adı faiz değildir, tazminattır. Nereye kadar tazminattır? Paranızın gerçek değerini koruduğu noktaya kadar tazminattır. Ondan ötesi faizdir. Ama ondan aşağısı da sizin bankaya verdiğiniz faizdir. Öyleyse standartlara dikkatle bakın. Her zaman yanlışlıklar yapmak mümkün olan bir para rejiminde yaşanılıyor. Kesin çözüm ne olabilir? Altın karşılıklı bir paranın para rejimi olarak kesinlikle yerleşmesi. Öyleyse demek ki bankalarla ilişkinizde bir tevdiat söz konusu. Bir emanet vermek söz konusu bankaya. Verdiğiniz paranın kullanma hakkını bankaya teslim etmek. Banka bu parayı dilediği istikamette kullanacak. Peki banka paranızı kullandı, sonra da iflas etti. Burada bankayı yönetenler vebal almışlardır omuzlarına. Bu
olayın tahakkukunda taraflardan birisi zarardaydı olmuştur, zarar görmüştür. Öbür tarafta haksız bir faydalanmanın içine girmiştir. Ama bu haksız faydalanma neticede yanlış idare sebebiyle bankayı iflasa götürmüştür. Bankanın fazla aldığı paraların vebalini banka iflas ederek ödemiştir. Bankanın sahipleri bundan belki zarar görmüştür. Neden belki diyoruz? Çünkü zamanımızda hortumlanan bankalardan bahsediliyor. Artık hile her konumuzun içine girmiş, içimize işlemiş durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Eğer bir işletme ticaret yapıyorsa, bu ticarette hedef kâr etmektir. Eğer birisi bir işletmeye kâr ortağı olarak girerse, o zaman emeğin karşılığı paranın karşılığı kadardır. Bir tarla var diyelim, tarlanın sahibi var. Tarlanın sahibi ekini ekmek imkanının sahibi değil. Yaşlı, bunu yapabilecek vaziyette değil. Bir yardımcı arıyor. Tarlanın sahibi tohumu almak mecburiyetindedir. Vasıtaları temin edecektir. Yani emeğin dışındaki her şey tarlanın sahibine aittir. Diğer taraf emeğiyle girecektir. Sonuç bu, eşit bir paylaşma. Emeğin payıyla sermayenin payı İslam'da birbirine eşittir. Buna yarıcılık denir. Yani birisi emeğini koyar, tarlayı eker, biçer ve sonuçta buğdayı alır. Elde edilen buğdayın yarısı emeği verenindir, yarısı malın, tarlanın sahibinindir. Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda emekle sermaye eşit pay alırlar. Bir yere ortak olarak girersiniz, ya mesainizi de koyarsınız, çalışmanızı da koyarsınız, paranızı da koyarsınız. İki kişi düşünelim. Birisi para koymuş, sermaye koymuş. Aynı zamanda günün yarısında o çalışıyor. İki kişi bunlar. İkinci kişi de aynı miktarda para koymuş. Günün öteki yarısında da o çalışıyor. Diyelim ki her ikisi de 8'er saat çalışıyorlar. 16 saat açık olan bir işletme düşünelim. Birisi 8 saat çalışıyor, sermayenin yarısını koymuş. Öteki de 8 saat çalışıyor, sermayenin diğer yarısını koymuş. Bu iki kişinin işletmenin karından alacağı payı ikiye bölmek söz konusudur. Adalet meselesi doğar. Arada bir haksızlık, faize benzer bir olay asla yoktur. Şimdi birinin kar ortağı olarak girdiğini, diğerinin hem sermayenin yarısını koyduğunu hem de emeğin bütününün ikinci kişiye ait olduğunu düşünelim. O zaman kar üçe bölünecektir. İki ise hem sermaye hem de emeğini koyanındır. Bir ise sadece sermayesini koyanındır. Unutmayın, sermayenin payı emekle daima eşdeğerdir. Sermaye daha önde değildir. Emek de Allah katında konulan sermaye kadar kıymetli bir müessesedir. İşte İslam'da Allah-u Teala paraların kazanılma standartlarını sizlere açıkladığı zaman buyuruyor ki, biz insanları para kazanma açısından birbirlerine eşit tutmadık. Birbirlerine taftil ettik. Yani bazı insanları bazılarından daha fazla para kazanmak üzere farklı yarattık. Neden böyle yaptığını izah ediyor Allah-u Teala. Çok para kazananlar kazandıkları parayla iş yerleri açsınlar da başka insanlara iş temin etsinler. Herkes sermayedar olamaz. Ama herkes emek sahibi olabilir. Öyleyse Allah-u Teala taftil ediyor insanları. Servet sahibi yapıyor. İş yeri açsınlar da orada sermayesi olmayan ama emeği olan insanları o konudan faydalandırsınlar diye.
Allah Teala diyor ki eğer birisi çok para kazanırsa o kişi mutlaka kendi geçiminin dışındaki parayla mutlaka iş yeri açmalıdır. Allah Teala kalkınmanın temel prensiplerini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Peki bu kişi daha çok para kazanırsa ne yapacak? Cevap Kur'an-ı Kerim'den geliyor. O zaman daha çok iş yeri açacak. Daha çok kişiye iş temin edecek. Allah Teala çok para kazananın başkalarından daha çok harcamasına karşı değil. Allah israfa karşı. Allahu la yuhibbul musrifun. Allah israf edenleri sevmez. Daha çok kazanan kişi daha çok ihtiyaç sahibidir. Buna hakkı vardır. Allah hiçbir zaman burada israf müessesesi yani lüzumsuz tüketim devreye girmemelidir. O kişiye daha çok para kazanan kişiye daha çok şey lazım olacaktır. Daha ufuk genişlemiştir. Daha çok ihtiyacın sahibidir. Ve buna Allah-u Teala'nın rızası var. Ama sonuçta bu kişinin israf etmemesi asıldır. İsraf etmek demek, şu demek sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir evde 5 kişisiniz, evinize şu kadar ekmek lazım, şu kadar et lazım, şu kadar diğer gıda maddeleri lazım ama siz bol keseden bunun 2 katını almışsınız. Ekmekleri bayatlatmışsınız, yenmez hale getirmişsiniz. Etler kopmuş, kullanılamaz hale gelmiş ve bunları hesabınızı bilmediğiniz için israf etmişsiniz, artmak mecburiyetinde kalmışsınız. İşte bunun adı israftır. Bu lüzumsuz bir harcamadır. Fayda değil, zarar getiren bir müessese. İşte Allah-u Teala israfa karşıdır. Allah Teala paranızı sokağa atmanızı, israf etmenizi, zarara meydan verecek bir hüviyete kullanmanızı istemiyor. Allah Teala neden savaşta iyi atlar kullanın diyor, iyi silah kullanın diyor. Demek ki kişinin daha çok parası varsa daha güzel, daha kaliteli bir at alması onun hakkı olarak telakki ediliyor Allah-u Teala tarafından. Böyle bir dizaynda kişinin harcama stratejisi daha üst noktada bir başka yere ulaşıyor. Diyor ki Allah-u Teala eğer çok fazla kazanıyorsa o kişi ve kendi masraflarını o kişi ona uygun gördüğümüz seviyede arttırmasına rağmen elinde bir artık değer kalıyorsa onu başkalarına dağıtsın da diyor, adalet teşekkür etsin diyor. Sevgili kardeşlerim, bir kısım firmalar aldıkları parayla mal alımına giriyorlar. Halktan bu konuda para alıyorlar. Bununla mal satın alıyorlar. Sonra da bu malı satıyorlar. Bundan elde ettikleri karı da kendileri de ondan faydalanıp bu ticareti yapamayacak olanlara fayda sağlıyorlar. Sağladıkları paya fayda reel bir ticaretten kaynaklanıyorsa hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu helal bir müessesedir ve buradan herkes faydalanabilir. Hiçbir mahsur yok. Eğer bu tarzda çalıştığını iddia eden bir kuruluş derse ki ben size
Ben ticaret yaparım, satış yaparım, satın alırım, satarım. Sonunda da size yüzde şu kadar, %32 mesela kar payı veririm. Bunun realiteyle alakası olamaz. 3 ay sonra, 6 ay sonra kazancın ne kadar olacağını kimse kestiremez. O zaman bir garanti vermek söz konusuysa, bu o kişinin zarara katlanmasını ifade eden bir dizayn olarak kabul çayan gibi görülebilir. Ama aslında biraz karışık bir safhaya girmiş olur konu. Faizle kar arasında farklılığın kaybolduğu bir alan çıkar. Diyelim ki bir böyle bir işletme, kar payı da atan bir kuruluş bir garanti veriyor. Diyor ki ben size %29 altın karşılıklı parayla kar vereceğim bir yılın sonunda. Ama bir taraftan da karımı hesaplayacağım. Eğer bunun üstünde çıkarsa normal yaptığım hesaplardaki kar size onu mutlaka ödeyeceğim. Eğer altında çıkarsa ondan sonraki yıl bunu sizden geri alacağım. Bu bir ticarettir. Burada söz konusu olan o kişinin ticaretin aldığı gerçek kazancın dağıtılmasıdır. Kişi bunu da yapmaktadır. Ama bir taraftan da insanlara bir garanti vermektedir. Yani insanların masrafları vardır, bunu karşılayacaklardır. Bunun için garanti veriyor ama hesaplarını daha çıkartamamış. O garantiyi verdiği için parayı ödüyor. Ama arkasından da gerçek hesaplarını çıkartıyor. Diyor ki ben sizden şu kadar alacaklıyım ya da siz benden bu kadar alacaklısınız. Reel para, reel kazancımız budur. Burada iki tarafın da buna bir itirazı olmaması lazım. Eğer gerçek kar payları söz konusuysa mutlaka gerçek ticaretin gerçek kazancı dağıtılmalıdır. O zaman burada bir haram müessese devreye giremez. Doğrusu insanların yaptıkları kazanç işlemlerinden kar paylarının o kazanca eşit yüzdeyle dağıtılmasıdır. Doğrusu budur. Ama söylediğim diğer şekil de yanlış sayılmaz. Bir garanti varsa sonunda reel hesaplar çıktıktan sonra aradaki fark kapatılacaksa ve negatif kapatılması uygun görünmüyorsa daha sonraki kardan telafi edilecekse bu da geçerlidir. Tabiatıyla böyle bir garanti vermek ticarette çok kolay değildir. Zaten ticaretin faizden ayrıldığı yön budur. Faizde risk yoktur. Ticarette risk vardır. Faiz veren yıldırım çarpmış gibi olur diyor Allah Teala. Ama diyor onların kaybetmesinin sebebi faizle ticareti eşit tutmalarıdır diyor. Öyleyse ticaret nedir? Ticaret riski olan bir konudur. İşini bilen bir ticaret adamı para kaybetmeyebilir, bunu başarabilirse bu bir başarıdır. Bir kişiye kar ortaklığı şeklinde giren bir başkası da o güven duyduğu kişinin parayı kaybetme riskine peşin olarak kabul etmek suretiyle iştirak etmiştir. İşletmeyi kuran, emeğini de veren kişi bu işletmeden kar da edebilir, zarar da edebilir. Eğer zarar ederse kar ortağı zarara katlanmak mecburiyetindedir. Eğer kar ederse kar ortağı kendi payına düşen karı almak imkanının
ve özellikle hakkının sahibidir. Bir kâr ortağı, bir de hem sermaye hem de emek ortağı bir araya gelirse, kazancın 1/3'ü emeğini ve sermayesini koyanındır. 1/3'ü sadece sermayesini koyanındır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala adaletin tahakkukunu emreder. Faiz, Allah'ın yasakladığı bir müessesedir. Makroekonomide faizin Allah-u Teala tarafından niçin yasaklandığı çok açık bir hüviyette ortaya çıkıyor. Yüksek enflasyon olan ülkelerde krediyle yatırım yapmak mümkün değildir. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Yüksek enflasyon devrelerinde diyelim ki masraflarıyla faiz toplamı %100. Siz bir sene ödemesiz devreyle 5 yıl vadeli kredi aldınız. Yatırımınızı yapacaksınız. Yapamazsınız. Çünkü paranın %50'si sizdeyse, %50'sini bankadan borç olarak aldıysanız, yatırım yapmaya oturduğunuz andan itibaren bu yatırımın gerçekleştirilemediğini göreceksiniz. Çünkü banka her 3 ayda size verdiği paranın %25'ini geri alacaktır. Bir yıl sonunda da %100 masraf ve faiz karşılığı olan paranın değer kaybettiği bir ortamda siz aldığınız parayı tamamen geri ödemek mecburiyetindesiniz bir yılda. Oysa ki 5 yıl vadeli bir kredi almıştınız. Ama bunu yüksek faiz sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Fabrikanızın yarısı tamamlanıyor, yarısı tamamlanamıyor. Kendi sermayenizi kullanıyorsunuz, bankadan aldığınızsa bankaya ödemek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala yatırımlara en çok değer verendir ve yatırımların yapılamamasını oluşturan faize Allah karşıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir noktada faiz konusunda bir defa daha bir araya geldik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini vermesini, sizleri Zülcenayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah faiz konusundaki bu konuşmamızı, bu dersimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Hocam Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Konumuz mu? Konumuz basiret. Basiret neyle alakalı bir konu acaba? Basiret kalple alakalı bir konu. Basiret neyle alakalı acaba? Basiret görme hassasıyla alakalı bir konu. Öyleyse insanların kalpleri var. Başlangıçta bütün insanlar küfür muhtevası içinde kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Başlangıçta bütün insanlar dalalette olarak kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Bütün insanlar küfürdedir. İstisna yok. Mühürlü olan bütün kalplerin sahiplerine Allah Teala kafirler diyor. Sevgili kardeşlerim, insanların din öğretimi zamanla felce uğramış. Allah'ın asli unsurları birer birer kaybolmuş dinde, yok edilmiş. Hedefler yok edilmiş ve vasıtalar hedef haline getirilmiş. İşte böyle bir dizayn içerisinde neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Gördüğümüz şeye baktığımız zaman hüzünlenmemek mümkün değil. İslam yedi safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha, 12 insanla mürşide ulaşıp tabi olmak. İkinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Üçüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Dördüncü safha, nefsi Allah'a teslim etmek. Beşinci safha, irşada ulaşmak. Altıncı safha ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. Yedinci safha. Yedi safhalı bir müessese. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunun adı İslam. Dünya üzerinde birçok üniversitede din öğretimi de var. Ama evvela din ortadan kaldırılmış, dinler oluşturulmuş. Dinler yok. Allah-u Teala'nın bütün kutsal kitaplarda ifade ettiği sadece bir tek din var. Bu yedi safhadan oluşan, yedi safha dört teslim içerir. Yedi safhadan, yani aynı zamanda dört tane teslimden oluşan, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimden oluşan bir tek din. O tek dinin muhtevası üzerinde insanlara bakıyoruz beraberce ve yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve kalplerine bakıyoruz insanların. Kalplerine. Şuradaki kalplerine. Nefslerinin kalplerine. Ve Allah-u Teala tarif veriyor. Yunus suresi
Hayır. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir. Bir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Şimdi bir küfür müessesesi söz konusu. Ve vasıf veriyor. Konumuzla birinci derecede ilgili bir vasıf müessesesi. Hangi karakteristikler küfrü ifade ediyor? Birinci karakteristik, birinci vasıf. Onların kalpleri mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. Ve mühürlü olan bütün kalplerin sahipleri Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde bildirdiği üzere küfürdedirler. Şimdi bu mühürlü olan kalplerin nesi mühürlü? Bu ayette Allah Teala hastalardan bahsediyor. İdrak hastası ve kalbi mühürlü. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerinin mühürlü olması idrak hastasının da mühürlü olmasını ifade eder. Sonra diyor ki Allah Teala, onların işitme hastaları, Sem'i isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür diyor. İşitme hastaları da mühürlü. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde söz konusudur diyor. Görme hastası basar, basarın üzerinde de gışavet adlı bir perde var. Basar hastası hem bu dünya için geçerlidir, hem uhrevi alem için geçerlidir. Basar hastası hem baş gözlerimizin görmesinde Allah'ın kullandığı bir ifade, hem de kalp gözümüzün görmesinde kullandığı bir ifade.

Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Onların diyor basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Onların sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki hastalardan hareket ediyorsak, kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Onlar idrak edemezler. Fıkıh edemezler. Öyleyse bu hastalar üzerinden bir yaklaşım ve kalpteki hasta idrak hastasıdır, mühürlü. İşitmedeki hasta işitme hastasıdır, mühürlü. Görmedeki hasta işitme hastasının adı semi hastasıdır, mühürlü. Görme hastası basar hastasıdır. O da üzerinde gışavet adlı bir perdeyle örtülü. Gışavet diyor Allah-u Teala. Bu insanların yani Allah-u Teala'nın küfürdedirler ismiyle vasıflandırdığı, kafir ismiyle vasıflandırdığı, keferu tarzında ifade ettiği insanların müşterek özellikleri bu. Bir insanın bu vasıflara sahip olması onların kafir olduklarının işareti olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Aynı zamanda aynı hüviyetteki insanlar Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olan insanlar olarak geçiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Câsiye 23'te, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani gizli şirkte olanları Allah'ın yanına bir başka ilah, nefslerinin afetlerini ilah olarak getirenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler Allah varken başka bir ilahı ortaya koyanlardır. Ne zaman Allah'ın bir emrine itaat etmeyip de nefslerinin bir afetinin emrine itaat ediyorlarsa, o noktada nefslerinin afetini kendilerine ilah edinmişlerdir. Hevalarını bir nefs, her nefs afeti hevanın bir bölümünü ifade eder. Nefsin afetlerini, hevalarını kendilerine ilah edinmişlerdir. Yani Allah-u Teala'yı, emir ve kumanda mevkiinde olan Allah-u Teala'yı oradan indirmişlerdir. Nefslerinin o talebini yerine getirdikleri an, yerine nefslerinin afetlerinden bir tanesini koymuşlardır ve onu ilah edinmişlerdir. Onun emrine itaat etmişlerdir. Allah'ı devre dışı bırakmışlar, Allah'ın emrine itaat etmemişlerdir. Hevalarının emrine itaat etmişlerdir. Ve devam ediyor Allah Teala. Onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalpleri mühürlüdür. Aynı zamanda kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Fıkıh hastası mühürlüdür. Onların sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarında üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür.
ne gördük? Bunlar dalaleti olanlar. Ölçü, ölçü %100 aynı. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesine verilen bütün şartlar burada da aynı. Burada hassalar üzerinden bir tarifle basiret üzere olmayan insanlar tarif ediliyor. Hassalar üzerinden gidilerek tarif. Görme hassası basar, işitme hassası semi, kalbin idrak hassası fıkıh. Öyleyse böyle bir dizaynda 3 tane hassa: görme, işitme, idrak. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Diyor ki Allah-u Teala, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların diyor o insanların, yani bizim cehenneme götüreceğimiz insanların gözleri vardır diyor Allah Teala. Ayunun diyor gözleri vardır diyor. Ama o gözlerle görmezler diyor. Yani sadece gözlerle bakarlar ama görmezler. Onların diyor kulakları vardır, azanın diyor. O kulaklarla diyor işitmezler. La yesmeuna fiha. Onların diyor Allah Teala kalpleri vardır, fıkıh etmezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta diyor, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Bu A'raf 179. Şimdi buradan bir evvelki ayete gider girelim, tekrar buraya döneceğiz. A'raf 178'de Allah-u Teala diyor ki, hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Kimdir hüsranda olanlar? Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hüsranda olanlardan şöyle bahsediyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Bir evvelki ayet-i kerimede söylüyor Allah-u Teala. Müminin 102'de ve neticesini söylüyor 103'te. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gireceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Yani seyyiatleri hasenatlarından fazla olanlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Dalalette olanlar. Hüsranda olanlar ve dalalette olanlar ve küfürde olanlar aynı ölçülerle veriliyor. İşitme hastaları mühürlü, kalpler mühürlü, gözlerdeki basar hastasının üzerinde kışamet var. Öyleyse bu insanlar kimler? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlar. Yeni bir vasıf, gaflet de ekleniyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Cennete gidecek olanları da Allah Teala işaret etmiş. Diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr'ı asra zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler insanların hepsinin kazandıkları derecelerden fazladır. Gidecekleri yer cehennemdir. İlla ellezîne âmenû. İlla ellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Öyleyse âmenû olanlar kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar değil. Tam tersine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. İşte âmenû olanlar en asgari seviyede Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlarınsa Allah'a ulaşmayı diledikleri cihetle gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar takva sahipleridir. Allah Teala diyor ki Mineybine ileyhi ve yettekun. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların ise Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime. O takva sahipleri ki onların gideceği yer altından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 198 gene takva sahiplerinin altından ırmaklar akan cennetlere gideceği bir defa daha ifade buyurulmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık ve kesin. Aslında öyle bir muhteva ki ya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve basarasınız kapalı, küfür durumundasınız, dalalette olmak söz konusu ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmak söz konusu. Ne kadar alim geçinirseniz geçinin, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar basireti kapalı olanlardır. Basar isimli görme hastasının üzerinde gışavet adlı bir perde bulunanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basarın açılması iki ayrı safha ifade eder. Evvela dünya için açar Allah Teala basarı. Görme hastanızı dünya için açar.
Burası dördüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Allah derhal onu işitir ve görür. Bu talebi, Allah'a ulaşma talebini. Sonuç mu? Bunun sonucu o kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi Allah-u Teala'nın almasıdır. Böylece göz sadece bakma unsuru olmaz. Hicab-ı mesture alınınca içeriye gönderme, yani zihne görüntüyü gönderme imkanı doğar gözün. Ve gözdeki gözün arkasında görmeyi oluşturacak olan asıl sistem, basar hassasının üzerindeki gışaveti de alır Allah-u Teala.

ve o kalpleriyle fıkıh edenler olurlar. O insanların kalplerinin mührü açılmıştır. İşitme hastalarının üzerindeki mühür de alınmıştır. Kulaklarındaki vakra da alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, üç hassa, üç uzuv. Uzuvlardan birisi gözler, ikincisi kulaklar, üçüncüsü kalp. Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureden bahsediyor. Kulaklardaki vakradan bahsediyor. Kalpteki ekinnetten bahsediyor. İşte İsra Suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek Allah'tan bahsettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır diyor. Onların kulaklarında vakra vardır, engel vardır. Seni işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni fıkıh edemezler diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman diyor, onlar nefretle arkalarını dönerek oradan uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse İsra Suresinin 45 ve 46. ayetleri tıpkı Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu, tıpkı Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu söylüyor. Ama farklı bir dizaynda uzuvlardan bahsederek söylüyor. Gözleri üzerinde göz kelimesini kullanmamış, gözlerinde hicab-ı mestüre söz konusu, kulaklarında vakra söz konusu, kalplerinde ekinnet söz konusu. Burada uzuvlar geçiyor. Tıpkı Araf 179 gibi. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Üç uzvun neticesi. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok talanetlidirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bu muhteva bir yerde değişiyor. Nerede değişiyor? Dünyaya açılan bir pencerenin açılmasıyla 5, 6 ve 7. basamaklarda değişiyor. Ne zaman ki biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileriz, Allah işitir, bilir ve görür, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Nefsin şerri emreden hüviyetten ayrılabilmesi, hayrı emreden hüviyete ulaşabilmesi için rahim esmasının üzerimize
tecellisi temel

şart. İşte Yunus suresinin, affedersiniz, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bununla karşı karşıyayız. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem nefsimi. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte rahim esması tecelli Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlıyor ve üç unsur söz konusu oluyor. Uzuvlar için üç unsur. Gözlerdeki hicab-ı mesulenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalplerdeki ekinnetin alınması. Hastalar üzerinde üç unsur, görme hastasının üzerindeki gışavetin alınması, işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, açılması, kalpteki mührün, kalpteki idrak hastasının üzerindeki mührün açılması. İşte ne zaman görme hastamızın üzerindeki gışavet isimli perdeyi Allah-u Teala alırsa, basar hastamız, görme hastamız bu dünyaya açık olarak çalışmaya başlar. Ne olur? Kulaklarımız da ve kulaklarımızdaki işitme hastası da çalışmaya başlamıştır. İrşad makamının söylediklerine kulak vermeye başlarız. Ne diyor hidayetçi? Hidayetçi Allah'a çağırıyor. Diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse diyor Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Ve ondan sonra diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizin gözlerinizdeki hicab-ı mesure açılır, kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinet açılır. İrşad makamının bu sözlerini, bu muhtevayı işitmeden evvel bu kişiler tebliğin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerektirdiğini İdrak etmiş insanlar olarak harekete geçmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bunun üzerine söylediğimiz unsurlar teşekkür etmiş. E o kişi irşat makamının sözlerini artık manasına varmaya başlamış o sözlerin. İşitiyor. En'am suresi 36. ayet-i kerime davete sadece işitenler icabet eder. İcabet etmeye başlıyor kişi davete. Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Davete icabet geliyor, irşat makamına ulaşıp tabi olacak. Ve Allah-u Teala kalbindeki mührü alıyor. Mühürle beraber küfür kelimesini alıyor. Artık o kişi kafir değil. Artık o kişi dalalette değil. Ve kalbinin içindeki ihbatı alan Allah-u Teala, küfür kelimesiyle beraber ihbatı alan Allah-u Teala, kalbin içine kalpteki ekinneti alan Allah Teala kalbin içine ihbat koyuyor. Ve kişi idrak etmeye de başlıyor. İrşat makamını artık herhangi bir adam olarak değil, irşat makamının sahibi olarak, mürşit olarak, hidayetçi olarak görmeye başlıyor. İşte bu basiretin ilk adımıdır. Basar hastası basiretin ilk adımında irşat makamını hidayetçiyi herhangi bir insandan ayırır ve onu hidayetçi olarak irşat makamının sahibi olarak görmeye başlar. Ve ard arda Allah-u Teala'dan mükafatlar alacaktır bu kişi.
Gözlerindeki hicabı mesture alınmıştır. Görme hassasının üzerindeki kışavet alınmıştır. Basar hassasıdır görme hassasının adı. Ve görme hassası dünyaya, fizik aleme mütalik olarak fizik alem standartlarında açılmıştır. İrşat makamını idrak etmiştir kişi. Hidayetçiyi idrak etmiştir. Dünyaya açılan bir pencerenin sahibidir artık. Gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması da, görme hassasının üzerindeki kışavetin alınması da dünyaya aittir. Yedinci basamak. Sonra neler oluyor? Allah o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin mührünü Allah'a çeviriyor, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya, girmeye başlıyor. Ve böyle bir dizaynda kişi zikri hedef alıyor. Allah ona zikri sevdiriyor. İlk perşembe günü mürşidine ulaşmadan evvel, ulaştığı zaman oruç tutuyor ve orucun ona açlık vermediğini yaşıyor. Kişi göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra zikir yapıyor. Kalbe giren rahmet ve fazladan fazl, kalp mühürlü olmasına rağmen kalbe ulaşan rahmet ve fazladan rahmet nurları kalbe girebiliyor. Fazıllar bu aşamada giremiyor. Ve kalbe giren rahmet nurları kalpte %2 bir yer işgal ediyor kendisine. Ve kalbe iman kelimesi henüz yazılmadığı için daha fazlasının yerleşmesi mümkün olmuyor. Ve kişi zikir yapıyor. Rahmet birikimi, kişinin huşuya ulaşması. Huşuya ulaşan kişiye Allah-u Teala'nın verdiği imkan, namaz kılarak, hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sormak. Soruyor kişi ve irşat makamına ulaşıyor. Ve soran, irşat makamına ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu kişi? Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmış kişi. 10 tane, 12 tane ihsanın arkasından bu kişiye Allah'ın verdiği 7 tane nimetle nefs tezkiyesi başlıyor. Zikir yapınca nefsin kalbine gelen rahmet, fazla salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında kalbin içinde yerleşmeye başlıyor. Ve ilk %7 nur birikiminde vücuttan tabiyetle beraber ayrılmış olan ruh birinci gök katına ulaşıyor. Ve 7 defa %7 nur birikimiyle ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıyor. Kişi vuslat oluyor. Böyle bir vuslat müessesesinin tahakkuku süresince nefsin kalbindeki aklanma giderek artıyor. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen kesim %2 iken, başlangıçta 0'dı, rahmet birikimiyle %2 oldu. %2'den, daha doğrusu 0'dan %51'e kadar ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Böylece Allah'ın evliyası oluyoruz. Bu noktadan sonra muhtemeldir ki kalp gözümüz, kalp kulağımız açılabilir. Fena makamı ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. Beka makamı
Allah'ın bize taht ihsan ettiği makam indi ilahide. Zühd makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği makam. Yedi velayet makamından üçüncüsü bu. Dördüncüsü ise fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. 25. basamak. Ve mutluluğumuz dünya mutluluğu, nefsimizin kalbindeki afetlerin %80'den fazla azalmasıyla bütünlenmek üzere ve fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği fiilleri asla işleyemeyen bir hüviyete sokmuşuz. Arkasından da daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaşınca kalp gözümüz, kalp kulağımız mutlaka açılır. Daimi zikre ulaştığımız zaman elde ettiğimiz sonuçlar bunlar. Öyleyse daimi zikre ulaşmak bir vesiledir. Sonuçlar bu vesilenin arkasına sıralanır. Ulu'l-elbab'taki kişi de daimi zikrin sahibidir. İhlas makamının sahibi de daimi zikrin sahibidir. Öyleyse hikmetin sahibi olmanın, daimi zikrin sahibi olmak ulaştırıcı vasfıdır. Özelliği zemin katın sırlarının gösterilmesidir. Öyleyse yedi tane özelliğin bir tanesi zemin katın sırlarının bu kişiye gösterilmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, burada basiret unsuru devreye, başka alemlere ait olan bir unsur olarak girer. Yani nefsimizin kalp gözü açılmıştır. Yani nefsimizin kalp kulağı açılmıştır. Sadece bu insan basiret ehlidir. Bu seviyede basiretin gerçek anlamına ulaşmış olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalp, baş gözlerinin üzerindeki kışaveti hicab-ı mestüreyi, basar hassasının üzerindeki kışaveti Allah-u Teala alır. Herkes için geçerlidir bu. Ama bu basiretin açılması dünya içindir. Ne zaman ki 26. basamağa ulaşırsınız, daimi zikrin sahibi olursunuz, zikir ehli olursunuz, zikir ehli olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan 7 tane vasıf muhtevası alırsınız. Bunlardan bir tanesi de zemin katın sırlarının size gösterilmesidir. Mutlak olarak nefsinizin kalbindeki gözün açılması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim buna basiret diyor. Kimin nefsinin kalbindeki kalp gözü açılmışsa, o bu gözleri açıkken de görür, bu gözleri kapalıyken de görür. Neyi görür? Sadece Allah'ın ona gösterdiği şeyleri görür. Yeter mi? Yetmez. Allah ona gösterdiği şeyler hakkında ...26. basamakta, Ulu'l-Elbab makamında sadece yerlerin melekutunu gösterir. Bu zemin kattaki ana dergahtır. Ana dergahın sırları gösterilir kişiye. Basiretin melekutla kesin bir ilişkisi vardır. Yerlerin melekutu 26. basamakta, 7 kat göklerin melekutu ise 27. basamakta gösterilir. Hepsi tamamlandığı zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir.
bu ihlas makamının sona ermesidir. Ama bu noktada kişi basiret üzeredir. Bu basiret kesin bir ölçüdür. Kimin kalp gözü açılmışsa o kişi basiret ehli olur. Allah-u Teala'nın ne zaman kalp gözünü açacağı belli olmaz. İhlas makamından evvel de belki Allah'ın zatında yok olunan fena filan noktasında Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açar. Belki ona taat ihsan ettiği noktada kalp gözünü açar. Belki kişinin zühd sahibi olduğu zaman, zahit olduğu zaman kalp gözünü açar. Belki de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman açar. Ne zaman açacağı belli değildir. Ama mutlak açacağı bir yer var mı? Evet. Kim daim zikre ulaşmışsa Allah'ın o kişinin kalp gözünü açmaması mümkün değildir. Basiret ehli bu sebeple muktesef olarak kazanılan ulul elbab makamının sahipleridir. Ulul elbab makamı gayba açılan bir basireti ifade eder. Kalp gözündeki basar hastası burada görmeye başlar. Kalp gözünün basireti, basarı açılmıştır. Bunun adına Kur'an-ı Kerim basiret diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de basiret diyor. Müminin basiretinden korkunuz diyor. Müminin hangi kademesi bu? Allah'a ulaşmaya dilediğimiz anda mümin oluruz. Küfürden kurtuluruz. Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci, daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücut, ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Ve basirete ulaştığımız zaman, kalp gözümüz açıldığı zaman daha üst seviyede mümin oluruz. Bu seviyedeki müminlerin basiretinden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi beraberce Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine, Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözlerimizin basar hassasıyla Allah'ı görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol, İşte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin basiretinden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin basiretinden bahsediyor. Kimdir onlar? Basiretin sahipleri, Allah'a çağıranlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah-u Teala gene sahabeyi tarif ediyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha çok güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kötülükle, seyyiatle hasenat birbirinden farklıdır. Seyyiati hasenatla örtmek,
önlemek herkese nasip olmaz. Bunu yapabilenler hasenatla seyahatlerini örtenler, kötülüğe, kötü bir davranışa, bir seyahate hasenatla mukabele edenler, onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Burada irşat makamının dizaynı var. Burada birinci ölçü Allah'a teslim olmak, yani iradeyi de Allah'a teslim etmek. İkinci ölçü Allah'a çağırmak. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bütün tabi olanların, yani sahabenin, münafıklar elbette hariç, sahabenin hepsinin basiretinin açık olduğunu, zaten Allah'a çağırma ifadesiyle irşat makamına ulaştıklarını ifade ediyor Allah-u Teala. Allah'a çağıranlar irşat makamının sahipleridir. Allah'a iradelerini teslim edenler irşat makamının sahipleridir. Fevzül Azim'in veya Ecrül Azim'in veya Hazül Azim'in veya Fazül Azim'in sahipleri irşat makamının sahipleridir. Adın cennetine gidecek olanlar irşat makamının sahipleridir. Ölmeden evvel Allah'a önce teslim olup sonra ölecek olanlar, iradelerini de Allah'a teslim etmenin başka bir ölçüsünü yaşayanlardır. Hakkul yakinin sahipleri irşat makamının sahipleridir. İrşada memur ve mezun kılınanlar irşat makamının sahipleridir. Hepsinin basireti açıktır. Basiret üzere Allah'ı görerek Allah'a davet ederler onlar. Öyleyse kim ruhunuzu Allah'a ulaştırın diye Allah'a davet ediyorsa o basiret üzredir. Dikkat edin ki başka vasıflarında sahip olması asıldır. Birinci özellik, Allah'a ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de teslim edecek. O basiret üzere olan bir insandır. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlak olarak açık olacak. Mutlaka ehli tezekkür olacak. Allah ile her zaman müzakere halinde olacak. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kıldığı bir insan olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu insanlar basiret üzredir ve bütün sahabe basiret üzereydi. Hepsi basiretin sahipleriydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basiret üzere olanlar sadece mürşitler değillerdir. Daha kalp gözünüz açıldığı andan itibaren basiret üzere olursunuz. Önemli olan basiret üzere olmanın önemli kesimi kalp gözünüzün açılması, yani arif olmak. Alim olmanın hudutlarını aşmanız, arif olmanın hudutları içine girmeniz demektir. Ama basiretin gerçek anlamda şekillendiği yer, basiret üzere olmak, kalp gözüyle Allah'ı görme noktasıdır ki onlar sadece iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar üzerinize olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Bir Allah Teala gecesinde onunla birlikte Allah'ın ülkesinde Allah'ın ruhumuzun ve bu sohbeti yaparak işlediğimiz hayırların üçgeninde bir mutluluk üçgenindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Aksi söz konusu değildir. Her saniye derecatınız devamlı değişir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Şu anda derecat kazanıyorsunuz. Bir Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için biz de derecat kazanıyoruz. Size Allah'ın Kur'an hakikatlerini anlatmayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için. Öyleyse böyle bir dizaynda hiçbir şey yapmasaydık, bir sohbet olmasaydı ama birimiz zikrediyorsak, diğerimiz zikretmiyorsak zikreden devamlı derecat kazanacaktı, zikretmeyen de devamlı derecat kaybedecekti. Ama zikretmeyen her saniye bir derecat kaybederken, zikreden her saniye 10 derece ile 700 derece arasında bir derecat kazanacaktı. Daimi zikreden mutlaka her saniye 700 derece kazanacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırandan itibaren fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, irşada ulaşan ve bir hakkın takvaya ulaşan herkes her saniye 1'e 700 derecat kazanmakta olacaktı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlışları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Nedir yanlış olan? Neyin yanlış olduğunu şu ülkemize satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini mealini demek daha zor, mealini alın da bir gözleyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın bütün güzellikleri hep dinini bilmeyen insanlar tarafından gizlenmiş ve bir marifet yaptıklarını zannetmiş insanlar hep negatif bir dizayn içinde yaşamışlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim meallerinin büyük kısmı, hepsi değil ama büyük kısmı ya da çok büyük bir kısmı şunu söylüyorlar: hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık.
hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah ki hayatı sudan başlatmış. Biz diyor Hazreti Adem'i salsalinden, bazen de tıyından kullanıyor Allah Teala, yarattık. Sonra onu sevva ettik, ona şekil verdik. Sonra da ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ona hayat verdik diyor. Şimdi Allah Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor insanlar. Oysa ki Allah'ın ruhu bir insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ne kadar Allah-u Teala'nın evliyası varsa, hepsi evliya payesine ermişse, Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olabilmişse, o ruhu Allah'a ermiş olan insandır. Bu sebeple Türkçe'de Allah'ın evliyasına ne denir? Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu vücudunu terk etmiş, vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa çıkmış, 7 tane gök katını aşmış, Allah'ın zatına ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayatı veren Allah'tır. Dirilten de, öldüren de sadece o Allah'tır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah öldürür ve Allah diriltir. Hayat veren sadece Allah'tır. Öyleyse hayatı bir muhteva olarak görürüz. Allah'ın verdiği 3 tane vücudumuzdan bir tanesi ruhtur, bir tanesi nefstir, bir de ikisinin de mekanı olan üçüncüsü fizik vücudumuzdur. Öyleyse fizik vücudumuz hakkında hepiniz çok şey biliyorsunuz. Organik bir topraktan yaratıldı. Salsalin veya tıyin. Ve Allah Teala onu insana dönüştürdü ve ona hayat verdi. Ve ondan sonra da ruhundan üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz diyor insanı sevva ettik, sonra ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona görme hassası verdik, basar. Sonra ona işitme hassası verdik, sem'i. Sonra ona idrak etme hassası verdik, fuat. Öyleyse Allah Teala'nın insana hayat vermesi söz konusudur. Hayatı kendisi de bir yaratık olan ruh hiçbir zaman veremez. Ruh Allah'ın hepimize üfürdüğü bir, bu vücudumuzun her noktasında bu vücudumuzla aynı olan, bundan asla ayırt edemeyeceğiniz bir varlıktır. Eğer
ruh insana hayat vermiş olsaydı şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhları Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Allah Teala hidayetten düştükleri zaman ruhlarını tekrar iade ettiğinde ölüyken yeniden dirilmiş olmaları gerekirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel kendisine ulaşması konusunda 100'den fazla ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Sayısını yakın bir gelecekte kesin olarak tespit edeceğiz. Çalışmalar yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu bize hayat veren ruhumuzun hayat veriyor diyorlar ya, Allah'a geri dönmesini, biz hayattayken Allah'a ulaşmasını tam 12 defa üzerimize farz kılmış. İyi mi? 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe. Sümme lâ tunsarûn. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ama azap gelmeden önce, yani bu hayatınızı yaşarken Allah'a yönelin diyor Allah Teala. Allah'a inabe olun, münip olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek teslim olun. Nefsinizi Allah'a kul ederek teslim olun. İradenizi Allah'a teslim ederek teslim olun. Allah'a yönelin, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah'a yönelirsiniz. Tam 12. 14. basamağa kadar. Yönelme boyunca Allah Teala size bir, rahim esmasıyla tecelli eder. 2. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. 3. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. 4. Kalbinizdeki ekinneti alır. 5. Yerine ihfat koyar. 6. Kalbinize ulaşır. 7. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şer edip yarıp nur yolu açar. 9. Sizi huşu sahibi yapar. 10 tane ihsandan 10.suyla irşat makamını, mürşidinizi size gösterir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde size namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, haccı sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Ve ibadetlerini yapmaktan zevk alan bir insan olursunuz. İbadetler sizin için doyulmaz, dayanılmaz zevkleri oluşturur. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar ne oldu? Buraya kadar 10 tane ihsan aldınız. Ruhunuz hala vücudunuzda. Ama bu noktadan itibaren 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ne oldu? Devrin imamının ruhu sizin ruhunuza demiş oluyor ki, senin yerine ben geldim. Senden daha yetkiliyim ve senin Allah'ın genel emri çerçevesinde bütün ruhlar nasıl Allah-u Teala'ya dönecekse, sen de bu kişi hayattayken Allah'a dönmüş olacaksın. O kişi böylece Allah'ın bir evliyası olacak. Yevmit talakın geldi, Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın
ruhu Allah'a ulaşma konusunda tam 12 defa farzla bağladığını görüyoruz. Ölmeden evvel. Hepsi bir emir. Serbest iradeye sahip olan insanoğlunun bu dünya hayatında serbest iradesiyle yaşarken, kişisel iradesiyle yaşarken, kendi iradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ve ruhunu Allah'a ulaştırması olayı. 14. basamakta irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin her %7 nur birikiminde, kalbinde, fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. 7 defa yükselme oluyor, %49. 2'de rahmet nuru kalbimize giriyor fazılların dışında. %51 nurla ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktayız. Allah'ın evliyası oluyoruz ve ruhumuz biz ölmeden Allah'a ulaşıyor. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölüyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı takdirde kişi ölüyorsa, Allah Teala 12 defa farzla insanları 12 defa acaba intihara mı davet ediyor? Kur'an-ı Kerim diyor ki, kim intihar ederse onun mekanı cehennemdir. İkinci ayet-i kerime. Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Tabii yöneldikten sonra da Allah'a ulaş. Üçüncü ayet. Fefirru ilallahi. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et ve Allah'a sığın. Ruhun Allah'a firar etmesi ve sığınması. Yani kaçması ve sığınması. Kaçma ve sığınma işlemine firar deniyor. Üçüncü ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime. Fecir 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geri dönerek Allah'a, sevgiliye, Allah'ın en çok sevdiği ruhun, üç vücudumuzdan en çok sevdiği ruhumuzdur. Çünkü ruhumuz Allah'ın ruhundan üfürmesiyle gelmiştir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ben diyor Allah-u Teala ona ruhumdan, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhtan üfürdüm demiyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Bakalım Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesine. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhu söz konusu olan. Öyleyse hepimizde bir ruh vardı Allah'a geri dönmeden evvel. Ama döndükten sonra başımızın üzerindeki ruh, devrin imamının ruhu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başının üzerinde iki tane kendi ruhunu taşıyan var mıdır? Vardır. Devrin imamının hüviyeti böyledir. Evvela devrin imamı olduğu için kendi ruhu başının üzerinde, sonra da Allah-u Teala'nın ruh tayi mekanı yapması için kendisine nimet buyurduğu bir ruh, gene kendi ruhu.
Sevgili kardeşlerim, ne oldu? 4 ayet-i kerime oldu. Dört ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Ölmeden evvel Allah'a geri dön. İrci'i ile Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala ruhumuza. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani yöneldikten sonra kat edeceği 14. basamakta başlayan 21. basamakta sona eren onun yoluna, onun sırat-ı müstakimine sen de tabi ol ve böylece sen de Allah'a ulaş diyor Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Münip olmak, münibine, münip, münibine, enibü, yunip, bunların her biri aynı kökten geliyor. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmek, ulaşmak demek değildir. 3. basamakta Allah-u Teala'nın, biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bize ard arda gelen 10 tane ihsanı boyunca Allah'a yöneliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler Allah'a yönelenlerdir. Ruhları ne zaman vücutlarını terk ederse o noktadan itibaren Allah'a ulaşanlardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Hem de Allah ulaştırır. Ve zavallı insanlar ruhsuz kaldıkları için de ölürler. Öyle mi? İşte karşınıza bir tane ölü duruyor. ...27 seneden fazla oldu ruhunu Allah'a ulaştıralı. Bir yaşayan ölü. Adam diyor ki, aslan diyor ağzını açmıştı, avcı adam. Ben de diyor başımı aslanın ağzına soktum, aslan da başımı ısırdı, öldüm. Diyorlar ki ama yaşıyorsun... Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Yoksa bizimki de mi öyle? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Acaba yaşamıyor muyum? Binlerce kardeşimiz acaba yaşamıyor mu şu anda? Hepsi öldüler mi? Ne oldu bu çocuklar? Ne yapmışlar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, evliya olmak 33 bin zikirde yani mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinde de en çok 6 ayda bu iş tamamlanır. İşte o kadar. Herkesi de kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Ne oldu? 5 ayet-i kerime oldu. Lokman 15 ile beraber 5 oldu. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah Teala diyor ki Allahu yedu darüsselamü yehti men yeşahü ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştıracaksa onları sıratı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te ise sıratı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Enam 87 ve 88'de de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Öyleyse Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereye ulaştıracak? Kendisine. Öyleyse selam yurdu denilen yer Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu zaten selam, selamet manasına geliyor. Selamet üzerine olsun demek.
Öyleyse selamet, kurtuluş anlamına gelen bir kelime. Yedinci Vuslat ayeti kerimesi, ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesine dair olan yedinci ayeti kerime, Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yedi ayeti kerime oldu. Sekizincisi Rad suresinin 21. ayeti kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerli. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşma dileği mutlaka onları Allah'a ulaştıracaktır. Sekiz tane ayet oldu ki Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmanın farz olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine 23 tane Kur'an-ı Kerim meallerinde bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ve güler misiniz, ağlar mısınız bilmiyoruz. Ama 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yusale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, Allah'a ulaştırılmasını dememiz lazım Türkçe'de, emrettiği şeyi

Kendisini emrettiği şeyleri gevşetirler. Sevgili kardeşlerim, daha ne saçmalıklar. Kim kendisinde hak görebilir ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kullanmadığı kelimeleri kullanarak tahir etmeye? Evet, bu bir tahir müessesesidir. Açık ve kesin. Eğer Allah Teala kelime kelime böyle söylüyorsa, kim Kur'an-ı Kerim meali veriyorsa aynı kelimeleri kullanmak mecburiyetinde, ama parantez içinde mealleri dilediği gibi versin. O zaman Hanyası Konyası belli olur. Acaba Kur'an-ı Kerim'e uygun bir meal mi veriyor, yoksa İşkembe-i Kübra'dan atıyor mu? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyuncak değildir. İnsanların elinde yazboz tahtası olacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabıdır. Ne yazık ki insanlar asırlardan beri Kur'an'ı tahir etmişler. Esas hedeflerinden çıkarmışlar. Kendilerine göre şekillendirmişler. Hepsi de şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Devam edelim. Şu ayetlerimizi 8 oldu, 12'ye tamamlayalım. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neye davet ediyor Allah Teala? Selam yurduna, teslim yurduna, kendisine irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Bir davet. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne oldu? 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki, o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimenin başı, yani bu Maide 7'nin başı Araf 192. Allah Teala diyor ki, o zaman ki zamandan evvel biz Adem Aleyhisselam'ın zahrından onların çocuklarını, onlardan da onların çocuklarını çıkararak hepsinin sırtından bütün insanları huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki, Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki, bela, evet, sen bizim Rabbimizsin yani. Negatif suallerin pozitif cevabı. Sonra Allah Teala diyor ki, onları nefslerine şahit tuttuk. Onları, fizik vücutlarla ruhları nefslerine karşı şahit tutmuş Allah Teala. Niçin? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değiller? İşte neyden olduğunu, neyden haberdar değildim demesinler hüviyeti Maide 7'de kendini gösteriyor. Allah Teala hepimize diyor ki, o zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbimizsin. Evet. Bela, evet, Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, Maide 7 bunu söylüyor. Öyleyse ey nefsler, bana yemin verin. Bana daim zikrolacak teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Fizik vücutlarınızı bana muhsin kılarak teslim edeceğinize dair. Ey ruhlar, bana misak verin. Ruhunuzu bana teslim edeceğinize dair. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz, misak, nefsimiz, yemin, fizik vücudumuz, ahd. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Diyor ki, emrime itaat ettiniz mi? Diyor. Evvela diyor ki Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi?
İşittik diyoruz, semina.

Öyleyse diyor, emrimi yerine getirin. Yerine getiriyoruz. Soruyor Allah Teala, emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Maide 7. Her iki kelimeyi de almış. İşittik ve itaat ettik. Sonra da diyor Allah Teala, misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Burada misak Allah'a verilen bir söz. Bu söz her şeyden evvel Allah'ın orada açıkladığı şeyi gizlemeyeceğimize, herkese açıklayacağımıza dair. Allah bizden bu istikamette bir misak alıyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin dışında bir başka misak alıyor Allah Teala bizden o gün. Bu misak Allah'ın bize o gün söylediklerini, öğrettiklerini, şahit olduğumuz hususları kimseden gizlemeyeceğimize dair, gerçekleri anlatacağımıza dair Allah'a misak vermişiz, kesin söz vermişiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlardan bize verdikleri misaki gizlemeyeceklerine dair, herkese açıklayacaklarına dair kesin söz almadık mı diyor Allah Teala? Misak almadık mı onlardan? Onlara söylediklerimizi, bildirdiklerimizi, emrettiklerimizi herkese söyleyeceklerine dair, gizlemeyeceklerine dair onlardan misak almamış mıydık diyor Allah Teala. Âl-i İmran 81'de biz bütün nebilerden misak aldık diyor. O da Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bir konu. Allah Teala açıkça söylüyor, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize dair bir ve ona yardım edeceğinize dair iki, sizden misak istiyorum, kesin söz istiyorum diyor Allah Teala. Bana misak verin diyor. Şimdi diyor, bu tutulması güç olan sözü tutacağınıza dair dilinizle de ikrar ediyor musunuz? İkrar ediyoruz diyor bütün nebiler. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Allah Teala'ya kesin bir söz vermişiz. Allah'ın söylediklerini, emirlerini, özellikle hidayete müteallik emirlerini herkese gizlemeden söyleyeceğimize dair. Ve o arada, o sözün içerisinde Allah'ın ahdini de kabul ettiğimize dair. Allah'ın ahdi, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin verdiği yeminlerin, misakin, ahdin dışında irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da misakimizin içinde. İşte bu 10. ayet. 11. ayet En'am suresinin 152 ve 153. ayetleri diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi efu haza sıratı mustakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim. Ona tabi olun. Bu dört tane sırat-ı müstakimden oluşan sırat-ı müstakimlerin bütününe tabi olun. Sakın bu sırat-ı müstakimin dışında, sırat-ı müstakimin dışında kalan başka fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi tefrikaya düşürür. Allah'ın yegane yolundan tefrik eder, ayırır. 73 fırkadan 72'sine tabi olursunuz ve kurtaracak olansa sadece bir tanesidir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki
bu 11. ayet-i kerimesiyle sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın. Sırat-ı müstakim ise Allah Teala'nın ahdini ifade eder diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani dört teslimini de gerçekleştirin. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Aslında bu ifade net olarak Allah'ın bize verdiği sahibi tek olan dört tane emanetten bahsediyor. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ama ayet-i kerimenin devamı insanların dünya üzerindeki ahdlerinden bahsediyor, dünya üzerindeki emanetlerinden. Onları da diyor sahiplerine teslim edin diyor. Bir hakemlik ettiğiniz zaman ahdin yerine gelmesi için insanlara yardımcı olun ve yalnız doğrudan yana olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tam 12 tane ayetle Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a siz ölmeden evvel ulaştırılmasını emrediyor. 100'den fazla ayet-i kerime ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesiyle alakalı. 19 tane fiil kullanıyor Allah Teala. 19 tane kelime kullanıyor ruhunuzun Allah'a geri dönüşü sadedinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu nefsinizle sakın karıştırmayın. Bizim o sevgili 23 tane Kur'an-ı Kerim mealcileri diyorlar ki ruhla nefs aynı şeydir. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa adı nefstir. Ya kötü olur ya da iyi olur. Yani kötü olursa iyisi yoktur, iyi olursa kötüsü yoktur. Onlar zaten bir tanedir. Ruh ve nefs aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, büyük bir hata. Allah Teala ruhunuzun Allah'tan geldiğini, üfürüldüğünü ve Allah'a mutlaka geri döneceğini ifade ediyor. Nefsinizin ise kıyamet günü fizik vücudunuzun içine girerek fizik vücudunuzla birlikte hesaba çekileceğini söylüyor. Mahkeme-i Kübra'da yargılanacak olan sadece fizik vücudunuz değil, fizik vücudunuzla beraber o kötülükleri size yaptırmakta medar olan, sebep olan nefsiniz de sorguya çekilecek. Hayat filminde nefsiniz de mahkum edilecek veya mükafata kavuşturulacak. Ruhunuz Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle fizik vücudunuzun içinde olan, dilediği an vücudunuzdan ayrılabilen, dilediği an tekrar fizik vücudunuza geri dönen bir öyle yaratıktır ki o ruh, Allah'ın üfürdüğü ruh sonsuz bir hayatı temsil eder. Ama Allah'tan gelmiştir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Siz isteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. İsteyerek Allah-u Teala'ya ulaşan bir ruh, tekrar o kişi öldüğünde vücuduna geri döner ve ölüm melekleri onu alıp bir defa daha Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhun Allah'a geri dönüşü bir değildir, ikidir. İki defa döner. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ
ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istiğane isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasına lika fiili kullanıyor Allah Teala, milaki olmak. Ruhu Allah'a milaki kılmak. Ve devam ediyor ayet-i kerime ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a tekrar rücu edecektir. Ölümden sonra bir defa daha rücu edecektir. Allah'ın zatına tekrar dönecektir. Bu olay ya bir defa cereyan eder, eğer kişi Allah'ın evliyası olmamışsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmamışsa, öldüğü sırada ruhu vücudundadır. Vücudundan çıkacaktır, bir daha geriye dönmesi mümkün olmayacaktır. Neden mümkün olmayacaktır? Vücudunuzun mitokondrileri 70 trilyon hücrenizde bulunan çok sayıda mitokondri, her bir hücrede birçok mitokondri var. Devamlı elektrik enerjisi üretirler. Ve bu üretilen elektrikle hayatta kalırsınız. Düşünürsünüz, konuşursunuz, hareket edersiniz. Her şey bu elektrik enerjisiyle mümkündür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm melekleri kontağı kapatırlar ve mitokondriler çalışmaz. Çalışmayınca elektrik enerjisi oluşmaz. Elektrik enerjisi yoksa vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar da yok olmuştur. Bir kutbuyla ruhunuzu kendisine çeken, bir kutbuyla nefsinizi kendisine çeken fizik vücudunuz artık ikisini de çekemez, ikisine de kapanır. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücut onları kabul edebilecek olan özelliğin artık sahibi değildir. Bir daha da o vücudun içine giremezler. Birisi sağ tarafınızda, birisi sol tarafınızda oluşur. Eğer ruhunuzu Allah'a göndermediyseniz. Bu olaydan sonra ölüm melekleri ruhunuzu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. Secde sureti 11. ayet-i kerime. Ölüm melekleri gelecek, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Melekül mevtillezi diyor ölüm melekleri. Ve sonra Rabbinize ulaştıracaklar diyor. Bu ölümden sonraki dönüştür. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci fasıl, rücu kelimesiyle ifade edilen. Birincisi ise eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız öldüğünüz zaman o ruh tekrar geri geliyor vücudunuzun üzerine. Vücudunuza girmiyor. Hayır, vücudunuzun üzerine geri geliyor. Ve ölüm melekleri gene bir ruhu alıyorlar. Aynı ruhu alıyorlar. Tekrar 7 tane gök katına aşınıp Sitret-i Münteha'ya ulaştırıyorlar. Oradan da ruh kendisi Allah'ın zatına ikinci defa dönüyor. Buna rücu diyor Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelmiştir, sizde bir emanettir, Allah'a geri dönecektir. Diyor ki biz emaneti dağlara, yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insan emaneti kabul etti, yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Veya zalimdir diyor. Yani ruh emanetini kabul edenin sadece fizik vücut olmadığını, nefsin iki tane afetini kullanarak nefsle birlikte olduğunu ifade etmiş. Nefs mi? Afetlerle dolu bir varlık. %100 afetlerle dolu nefsiniz.
ve Allah-u Teala bütün o afetlerden nefsinizin kurtulmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah-u Teala, biz insanı, aslında burada kullandığı kelime o olmakla beraber nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir zaman parçası, bir takvim içinde ahsene dönüşebilecek olan, güzeller güzeli olabilecek olan bir hüviyetle yarattık diyor nefsi. Ama sonra sözlerini tutmayan nefsler için diyor ki Allah-u Teala, onları esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine geri gönderdik onları diyor. Cehennemin en dibine gönderdik. Fizik vücutla beraber o nefsleri. Öyleyse nefsimiz sık sık Kur'an-ı Kerim'de geçen afetlerin 19 tanesinin de 19 grup afetin sahibidir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire. Ruhunuzsa 19 tane hasetin sahibidir. İsyanın karşılığında itaat var. Nefretin karşılığında sevgi var. Bütün güzellikler ruhun hasletlerinde, bütün çirkinlikler nefsin afetlerinde. Ruh hiçbir zaman nefsin hüviyetine dönüşmez, tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama nefs, ruhun hüviyetine dönüşmek üzere yaratılmıştır. Allah'ın emri odur. Nefse verdiği emir, teskiye ol ve tasfiye ol. Teskiye olmak, nefsin kalbindeki afetlerin yarısını nurların aşmasıdır. Tasfiye olmaksa, nefsin kalbindeki afetlerin tamamının artık nurlara, fazıllara ve rahmete dönüşmesidir. %98 fazıl, yani faziletin, erdemin sahibi kılan unsurlar, %2 de rahmet nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhu size emanet olarak verdik diyor. Sahibi Allah'tır. Geri döndürmeniz için de 12 defa üzerinize farz kılmış. Nefsinizin Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Peki öldüğünüz zaman ruhunuz Allah'a geri döndü. İster Allah'tan gelerek dönsün, ister fizik vücudundan çıkarak dönsün, ama mutlaka Allah'a geri dönecek. Ya nefsiniz? Nefsiniz Allah'la beraber olmaz. Böyle bir yetkinin sahibi değildir. Nefsiniz, siz öldüğünüz zaman daha 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır ve sizi hesaba çektikleri zaman melekler, nefsiniz buna cevap verecektir. Ve bundan sonra nefsiniz vücudunuzu terk edip berzah alemine gidecektir. Berzah aleminde, orada kendisinden evvel ölen dostlarıyla birlikte bu dünyadaki hayata çok benzeyen bir hayatı yaşamaya devam eder. Ama ruhunuz için aynı şey söz konusu değildir. Nefsiniz dilediği zaman vücudunuzu terk edemez. Ya uyku haline gireceksiniz terk edebilmesi için, ya baygınlık haline gireceksiniz, ya da ölüm haline gireceksiniz ki nefsiniz vücudunuzu terk edebilsin. Yoksa terk edemez. Ama ruhunuz her an vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Üstelik elinde de mizan vardır. Bu mizanla yaptığınız bütün yanlışları dikkate alır ve bütün o yanlışlar tutarınca da cezalandırır nefsinizi ki o yanlışları yapmasın, böylece ruh Rabbine kavuşsun. Nefsiniz teskiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönüp ulaşamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı bütünlediğiniz zaman nefsinizle ruhunuzun birbirine hiç benzemeyen iki tane varlık olduğunu görürsünüz muhteva itibariyle, ama suretlerini gördüğünüz zaman ikisi de birbirinin aynıdır. İkisi de tam fizik vücudunuzun şeklindedir.
İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki ruhunuz vücudunuzu her zaman terk eder. Hiçbir zaman ölmezsiniz. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a gitmek üzere sizi terk edecektir. Onun dışında Allah'a gitmek üzere yalnız o şarta bağlıdır. Mutlaka devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek ve vücudunuzun içindeki ruha emir verecektir. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıran veliler yapması, evliyalardan kılması, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve estağfirullah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir İslam nedir, tasavvuf nedir sohbet dizisinin yeni bir bölümünde sihir, yani büyü ve hüddam isimli bir konuşmayı inşallah beraberce gerçekleştireceğiz. Bir, Allah var, Allah'ın Rabbani ilmi var. Biz size onu öğretmekle mükellefiz. Hidayet, bu Rabbani ilmin en büyük kavramıdır. Ve görevimiz, hidayetin sizlere öğretilmesidir, dünyaya öğretilmesidir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu Rabbani ilminin yanında bir de zulmani ilimler var. Şeytanın karanlık ilimleri. Nerede şeytan varsa orada haksızlık vardır. Orada adaletsizlik vardır. Orada zulüm vardır. Hakkın sahibi değil, kuvvetin sahibinin hakimiyeti vardır. Her şey en kötü şekilde oluşur. Bütün insanlar mutsuzdur ve huzursuzdur. Yani tıpkı iblis gibi. Ama zulmani ilimler de ilimdir. Nereden başlıyor bu olay? Sevgili kardeşlerim, Harut'la Marut isminde iki tane melek Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar. Diyorlar ki, sen emrettin, biz de Adem Aleyhisselam'a secde ettik. Ama aslında biz bunun gerçek anlamını kavrayamadık. Biz onun yapamadığı şeyleri yapabiliriz. Biz ondan üstün değil miyiz? Allah-u Teala da buyurdu ki, hayır, siz ondan üstün değilsiniz, o sizden üstün. Melekler dediler ki, sen Allah'sın. Öyle söylüyorsun. Kesinlikle biz buna inandık. Ama neden üstün? Allah-u Teala buyuruyor ki, biz ona nefs verdik diyor. O nefsiyle olan cihadını kazandığı an sizden üstün birisi olacaktır. Kazanamasaydı sizden daha geride olacaktı. İki melek diyorlar ki, yani yüce Allah'ım diyorlar, bu Adem'i bizden üstün kılan onlara verdiğin nefs mi? Ona verdiğin nefs mi? Evet diyor Allah-u Teala. Öyleyse diyorlar, bize de ver. Biz sana ondan üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala buyuruyor ki, siz diyor, nefsle yapamazsınız. Bu işi başaramazsınız. Ama bizim Harut'la Marut iki kafadar melek tutturmuşlar. İlle de ille biz nefsi istiyoruz. Allah Teala demiş ki, peki o zaman kendi iradenizle hareket edeceksiniz. İşte serbest iradeniz. İşte müsaadeniz. Nefsi de size verdim demiş. Hadi bakalım. Şimdi inin aşağı. İki melek Allah-u Teala'ya bunları söyleyene kadar dünya üzerinde binlerce yıl geçmiş. Ve Babil şehri kurulmuş. Harut'la Marut isimli bu iki tane melek
Babil şehrine inmişler. Ve bir kadına kötü bir şey yapmışlar. Nefsleri var artık tabii. Dayanamamışlar nefslerinin talebine, arzusuna. Onun üzerine kadın evli eşi öfkelenerek şiddetle gelmiş iki meleğe çatmış, siz benim karıma nasıl bunu yaparsınız diye. Bizim Harut'la Marut nefslerin öyle bir tesir altındalar ki adamı oracıkta öldürmüşler. Ve bu süre sadece iki ay sevgili kardeşlerim. İki ay dayanabilmişler iki melek. Nefsle yaşamaya iki ay dayanabilmişler. Ama bu iki ayda Babil şehrinde çok şeyler olmuş. Harut'la Marut oradaki insanlara büyüyü, sihri, hüddamı anlatmışlar. Onlara demişler ki sakın bunu kullanarak kafir olmayın. Gideceğiniz yer, böyle bir şey kullandığınız anda hiçbir şey size cehennemden, cehennemin en alt katından kurtaramaz. Ama sadece ilim öğrenmek için buradaysanız bu bir zulmani ilimdir. Şeytanla ilişki kuran bir ilimdir. Biz size bunu öğretiriz. Ama kullanmamayı şiar edinirseniz öğretmemiz uygun olur. Israr ederseniz gene öğretiriz. Ama bizim tavsiyemiz kesinlikle bu ilmi kullanmayın. İşte ayet-i kerime Bakara 102. Allah Teala diyor ki Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu, yani anlattığı, tilavet ettiği şeylere uydular. Harut'la Marut ismindeki bu iki melek. Oysa Süleyman sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihir öğretmekle kafir oldular. Babil şehrindeki iki melek olan Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Harut'la Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa onlar, yani Harut'la Marut, bizim bilgimiz sizin için sadece bir fitne, bir imtihandır. Sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Şeytanlar o devrede insanlarla beraberdiler ve Hazreti Süleyman şeytanları ev yaptırmak da dahil olmak üzere birçok işte açık bir şekilde kullanmıştır. Cinleri de kullanmıştır. Ve Hazreti Süleyman'ın öldüğü anda bakın ki Hazreti Süleyman ayaktaydı. Asasına dayanıyordu ve günlerce hiç kımıldamadı. Ama bir kemirici böcek onun asasını kemirdi. Sonunda asa Hazreti Süleyman'ın ağırlığına dayanamadı ve İkiye ayrıldı. Hazreti Süleyman da o zaman düştü. Cinler onun ölü olduğunu, öldüğünü ancak o zaman anlayabildiler.
Demek ki Harut'la Marut insanlara bunu mutlaka söylüyorlardı. Sakın bunu öğrenmeyin. Bu sizin için bir imtihandır. Ve bize kalsa biz size bunu öğretmeyiz. Sakın bunu öğrenerek kafir olmayın. Bunu öğrenen mutlaka kafir olur. Neden kafir olur? O kişi şeytani öğretinin artık içine girmiştir. İblisin elinde oyuncak olur. Yani iblisin şeytanın adımlarına tabi olur. İblisin adımlarına tabi olan kişi ise hidayette de olsa bu adımlara tabi olduğu için hidayetten düşer. Allah'tan şüphe etmek, Allah'ın ayetlerinden şüphe etmek, Resul'den şüphe etmek, bu üç tane faktörden bir tanesi o kişide mutlaka oluşur. Şeytanla ilişkisi kuvvetlenince ve böylece o kişi fıska düşer. Şeytanın adımlarına tabi olur. Hevasına tabi olur. Dalalete düşer, fıska düşer ve aynı zamanda küfre düşer. İşte sakın bunu yapmayın da kafir olmayın sözü bunu anlatıyor. Bu sihri, yani zamanımızda büyü deniyor, bazı yerlerde ilaç deniyor adına, mesela denizde de ilaç diyorlar. Büyü yapmak Allah'ın kesinlikle yasak ettiği bir zulmani ilimdir ama ilimdir. Ve büyü diye bir şey vardır ve çok zararlıdır insanlara. Eğer sevgili kardeşlerim evinizde bir odaya girdiğiniz zaman o odada sıkıntı duyuyorsanız, o odada huzursuz oluyorsanız, odadan çıktığınız zaman huzursuzluk geçiyorsa, bilin ki o odada sizin için yapılmış bir büyü mutlaka vardır. Büyü kendisini mutlaka tesir hissettirir. Evinizin hangi odasındaysa o odayı tepeden tırnağa arayacaksınız, o büyüleri oradan alacaksınız, büyü vasıtalarını. Büyü yapılan kişi büyünün cinsine göre bariz bir huzursuzluğun içine yuvarlanır. Öyle büyü vardır ki insanı öldürür. O yıl kadar evvel bir dergide bir yazı çıkmıştı. Bir büyücü kendisine soruluyor. Röportaj yapılıyor büyücüyle. Diyorlar ki siz büyüyle bir insanı öldürür müsünüz? Öldürürüm diyor. Peki diyor röportaj yapan röportör. Ama diyor siz Allah'ın verdiği bir hayatı nasıl alırsınız? Bunu yapmanız yanlış değil mi? Diyor ki büyücü sizin değer ölçüleriniz, ahlak yargılarınız beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Kim bana gelir de parayı bastırırsa, benden falancının öldürülmesini isterse ben onu gerçekleştiririm diyor. Hiçbir şekilde iz olması da mümkün değildir. O kişi kıvranarak ölür. Bundan huzursuzluk duymaz mısınız sualine hayır cevabını veriyor. Sizin değer yargılarınız beni hiç alakadar etmez diyor. Benim kanunum budur diyor.
Yani şeytandan emir alan birisi. Öyleyse ölüme kadar götüren büyüler var. Sevgili kardeşlerim, devam edelim ayet-i kerimeye. Sonra da bu büyüden, sihirden kurtuluş var mı? Hüddamdan kurtuluş var mı? Ona geçelim. Bir defa daha okuyorum. Sakın sihir ilmini öğrenmek suretiyle kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi diyor. Harut'la Marut bunu hiç kimseye öğretmezlerdi. O zamanlar sihir meraklıları ve onu geçim vasıtası yapanlar o ikisinden, yani Harut'la Marut'tan erkek koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Yani büyü öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla, sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Ayetin burasında duralım. Bir defa daha okuyorum. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça onunla, yani sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Şunu demek istiyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir arka arkaya. Gözlerindeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ikinciti alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır o kişinin, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar, o kişiyi huşuya ulaştırır, o kişiye irşat makamını gösterir. Ve 10. ihsanı irşat makamını göstermektir. O kişi irşat makamına gider de Allah'ın kendisine verdiği mürşit sevgisiyle o mürşide tabi olursa, önünde diz çöküp el öperse, tabiyetini gerçekleştirirse, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Diyor ki Allah Teala, arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların başının üzerine emrini tebliğ etmek üzere ruh gönderir diyor. Devrin imamının ruhunu. Ve o kişiye, yani o kişinin ruhuna, başının üzerine geldiği kişinin ruhuna, senin Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi diye onu uyarmak için diyor Allah Teala. İşte devrin imamı kimin başının üzerine gelirse onun ruhu, o ruh bir muhafızdır. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin iki ellerin arasındaki saha içerisinde, yani dışarıda değil, İki ellerin arasındaki saha içinde boydan boya önden arkaya doğru uzanır. Ve ne yapar? Muhafız olur. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki ve uzlifetü cenneti lil muttakine gayri vayit. Hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılır. İşte vaad olunan cennet budur denir. Evvab olanlara, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlara, meaba ulaştıranlara, sığınağa ulaştıranlara ve hafiz olanlara, muhafız sahibi, muhafaza altında olanlara, muhafaza altına alınmış
olanlara.

Rahat suresinde Allah Teala diyor ki biz onların başların üzerine muhafız getiririz. O kavmin yani tabi olanların topluluğuna kavim diyor Allah Teala. Davranış biçimleri onlar tarafından tayin edilmedikçe yani değiştirilmedikçe, kötüye döndürülmedikçe yani onlar fıska düşmedikçe biz onların başlarının üzerinden bu muhafızı almayız diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki, onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar desteklenirler. Yedidirirler. Bir başka ifadeyle muhafaza altına alınırlar. Sonra ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Yani onlar mümin olurlar. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuşsa, kimin böylece kalbine iman yazılmışsa, başının üzerinde kim muhafız taşıyorsa, onlar hafiz olanlardır, muhafaza altına alınmış olanlardır. Allah'ın müsaade vermedikleridir bunlar. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde, Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrukum min men dalle izahtedeytum. Diyor ki Allah Teala: Ey amenu olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefs tezkiyesine başlayıp hidayet üzere olunca olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ne sihirle ne güdamla size bir zarar veremezler. Nefs tezkiyesi ne zaman başlar? Ne zaman 10 tane ihsan alırsanız Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ve tabi olursanız o noktada başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Gelirse nefs tezkiyesine başlayabilirsiniz. Neden? Çünkü ancak o geldikten sonra kalbinizin içine iman yazılır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kalbinizin içine iman yazılmazsa nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Nefs tezkiyesi demek, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın göğsünüzden kalbinize açılmış olan yolu takip ederek kalbinize ulaşması demek ve kalbinize girdikten sonra da iman kelimesinin çekim gücüne 3 tane nurdan rahmet, fazl ve selavat fazılların İman kelimesinin manyetik alanına tabi olarak iman kelimesinin etrafında yerleşmesi, kalbin içinde yer tutması, bir daha oradan ayrılmaması demek. Bunların ayrılmaması neyi ifade eder? Ayrılmaması bir muhteva taşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
nefsinizin kalbinde yerleşen bu faziletler yerleştikleri alan kadar, saha kadar, hacim kadar karanlıkları, nefsin afetlerini, şeytana esir olan kesimi, şeytanla aynı davranışlarda bulunacak olan kesimi, nefsinizin afetlerini kapı dışarı eder. İşte bu nefsinizin kalbinde faziletlerin birikimi her %7 arttıkça ruhunuzda Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi nefsi emmare kademesini, ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levame kademesini, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini ifade eder. O noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşsunuzdur. Ama başınızın üzerinde muhafızın oluştuğu yer 14. basamaktır. Nefs tezkiyesine başladığınız nokta. Öyleyse sadece nefs tezkiyesi yapabildiğiniz zaman, nefsiniz de hidayet üzere olduğu zaman, aynı anda ruhunuz da hidayet üzeredir, nefsiniz de hidayet üzeredir. O zaman diyor Allah Teala, dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu olduğu için zarar veremezler. Öyleyse şeytanın ne büyüsü ne hüddamı Allah'ın dostlarına, bizim dostlarımıza zarar veremezler. Kimdir onlar? Tabi olanlar. Kim tabi olmuşsa şeytanın büyüsü ve hüddamı onlar için geçerli değildir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Ne diyor Allah-u Teala? Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla, sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Nasıl? Anlattığımız şekilde zarar vermeleri mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, kim Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka 10 tane ihsan alacaktır. 10 tane ihsan almışsa, kim bu ihsanlarla mürşidine ulaşmış, tabi olmuşsa, Allah göstermiştir mürşidi, mürşid sevgisini Allah vermiştir. O tabi olduğu anda başının üzerinde devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Yerleştiği andan itibaren o kişiye büyü, sihir hiçbir şekilde tesir etmez. Öyleyse sihrin yapılabileceği insanlar var, yapılamayacağı insanlar var. Sihrin eğer size sihir yapılabilmişse o zaman yolda olmadığınız bir devrede, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz bir devrede bu yapılmıştır. Öyleyse unutmayın ki kuvvetli olan şeytan değildir. Kuvvetli olan Allah'tır. Kuvvetli olan Allah'tır ki tatbikatıyla şeytanın insanlara musallat olmasına mani oluyor. Mani olucu güç ise devrin imamının ruhu, muhafız. Andolsun ki onlar, yani sihir yapanlar, onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi.
cehennemin en aşağı katına gidecek olanlar, işte bu büyüyle, yani sihirle ve hüddamla insanları tarifsiz sıkıntılara, huzursuzluklara, üzüntülere uğratanlardır. Nefslerin kör bir intikam arzusu yüzünden başka insanların devamlı ızdırap çekmeleri bu şeytanın hoşlandığı bir şeydir. Kim huzursuz olmuşsa, ızdırap çekmişse şeytan bundan sadece hoşlanır. Zalim bir mahluktur. Zulmü bütün boyutlarıyla kullanabilen bir mahluktur. Ve söylediğimiz gibi şeytana tapan bir insan başka bir insanı rahatlıkla öldürebilir, büyüyle öldürebilir, onun dışında bilerek, isteyerek, cinayet işleyerek bile öldürebilir. Bunlar her şeyi yaparlar. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı. Nefslerini sihir, yani büyü öğrenerek ve hüddam öğrenerek ne kadar kötü bir şeye sattıklarını bilmeden bu dünyada yaşarlar. Ancak öldükleri zaman akılları başlarına gelir. İşte bugün bilgisayarlarda boy boy adamlar reklam yapıyorlar, şeytana tapanlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Tüylerim diken diken oluyor. Adamlar kendilerinden daha aşağıda bir mahluka tapıyorlar. Allah'ın indinde şeytan

onu Allah'a hamdolsun ki ulaştırmayı başardık. Aranızda hamdolsun ki çoğunuz ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlarsınız. Sizlerle iftihar ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üniversitemizin öğrencilerinin çoğu hamdolsun ki Allah'ın evliyaları. Evliya kelimesi aslında kendisi çoğuldur. Veliler demektir. Veli de dost demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları demek. Allah'ın velileri demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak girmiş. Hacı Bayram Veli mi dediniz derler. O Allah'ın evliyasıdır. Halbuki evliya kelimesi çoğul ama bizim dilimizde tekil olarak da kullanılıyor. Onun için evliyalar dediğiniz zaman bunu ciddi bir yanlışlık saymaz insanlar. Çünkü evliya kelimesi büyük çoğunluk tarafından tekil olarak kullanılmaktadır. Peki eğer insanlar bu hüddamdan ve büyüden kurtulabilecekse neden kurtulmuyorlar? Şeytan onları engellediği için. İblis biliyor ki eğer insanların hepsi tabi olmuş olsaydı, şeytan hiçbirisine hiçbir kötülüğü yapamayacaktı. Kötülüğünü devam ettirebilmek için insanlardan intikamını alıyor. Adem Aleyhisselam'a karşı duyduğu kini insanlık tarihi boyunca bütün insanlardan intikam alarak eritmeye çalışıyor. Azgın bir mahluk. Kendini Adem Aleyhisselam'dan daha üstün sayarken onun ruhla teçhiz edilmesi ve kendisinden üstün olması şeytanı çileden çıkardı. Ve Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. Ve Allah'ın huzurundan kovuldu. Sonsuz cehenneme mahkum edildi. Ve o da Adem Aleyhisselam'dan intikam almayı ve onun zürriyetinden intikam almayı kendisine hedef edindi.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytanın size zarar veremeyeceği bir sığınağa sizler sığındınız. Ama sığınmayanlar da var. Onlar için çare Allah'ın emrine uymak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyenleri mutlaka Allah Teala mürşidini gösterecek ve mürşidine ulaştıracaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan ve tabi olan herkesin başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu oluşur ve sihir, büyü ya da Anadolu'nun birçok yerlerinde kullanılan ilaç hiç kimseye o zaman bu insanlardan hiçbirine tesir edemez. Gelelim hüddam müessesesine sevgili kardeşlerim. Hüddam nedir? Hüddam cinlerin bir zulmani ilimle insanların üzerine saldırtılmasıdır. Nasıl biz insanlarda hidayet üzere olanlar var, hidayet üzere olmayanlar, dalalette olanlar var, cinlerde de öyle. Unutmayın ki şu anda gayb aleminde yaşayan cinlerden kimler hidayet üzereler?

ise onların hepsinin başının üzerinde devrin imamının bir insanın ruhu var. Bir cinin ruhu yok. Cinlerin zaten ruhları olmaz. Hangi cin mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. O cin muhafaza altındadır. Şeytan ve onun cin şeytanları olan hempaları veya şeytan şeytanları olan hempaları veya insan şeytanları olan hempaları o cini kontrol altına alamazlar. Cin muhafaza altındadır. Öyleyse şeytanın bu cinleri kullanarak insanlara zarar vermesi hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse hangi cinleri kullanır? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başının üzerinde devrin imamı oluşmamış, vücuda gelmemiş olan cinler şeytanın takımındadır. Ne diyordu cinler cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde? Bizim aramızda Allah'a teslim olanlar da var, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Allah'a teslim olmayı dileyenler mürşidini arar. İşte Allah'a ulaşmayı ve böylece Allah'a teslim olmayı dileyenler mürşitlerini arıyorlar ve tabi oluyorlar. Tabi oldukları andan itibaren birkaç aylık bir zaman devresi içinde onlar da Allah'ın evliyası oluyorlar. Ruhları Allah'a ulaşmıyor ama nefslerinin kalbinde %51 nur birikimi oluyor. Yani %50'den fazla güzellikleri işleyen bir hüviyet kazanıyor. Bütün cinler ve onlar da muhafaza altında. Muhafaza altında olan, başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan hiçbir cini, hiçbir hüddamcı kontrol altına alamaz. Peki ya olmayanlar? Onlar tehlikede. Bu hüddam yapan cinci hocalar, cinleri emirlerine alıp da insanlara saldırtanlar, bunlar o cinlerle pazarlık ediyorlar. Eğer emrimi yerine getirmezsen seni yakarım diyor. Cinler yanarak ölüyorlar.

öyle bir durum düşünün ki cin Allah'ın yolunda değil. Müdafaasız, zavallı bir mahluk. Ve iblis onu ele geçiriyor. Başka insanların üzerine saldırtıyor. Ve ele geçirdiği cinlerin nefslerindeki afetleri daha da azdırıyor, konsantre kılıyor. Gönderdiği karanlıklarla cinlerin kalplerini, ruhları yok sadece nefsleri var, daha da karanlık bir hale getiriyor. Ve kalpleri kararan bu cinler daha vahşi bir hüviyet kazanıyor ve insanlara daha çok kötülük yapmak üzere şeytan tarafından devamlı dolduruluyor ve aşağı doğru olan bir yolda daha karanlığa itiliyorlar. Hüdam müessesesi ciddi bir müessese sevgili kardeşlerim. Bir insan etrafında cin bulunduğunu nasıl anlayabilir? Kulağının dibinde fısıltılar duyar. Cinler onlara bir şeyler söyler fısıltıyla. Yetmez. Odanın içinde baktığı zaman direkt olarak görmediği ama bir başka tarafa bakarken gözünün yan tarafından geçmekte olan bir takım karaltılar seçmeye başlar. Kulağın dibindeki fısıltılar ve etraftaki net olarak görünmeyen fakat geçtiğini hissettikleri bir şeyler, bir takım canlılar. İşte onlar sizin dışınızdaki cinlerdir. Cinlerin de Allah'ın dostu olanları var. Allah'ın düşmanı olup şeytanın dostu olanları var. Bu cinlerin hangileri olduğunu bilemezsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki cinler insanların içine girmesin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememiş bir kişi bizim kardeşlerimizden birine tabi olduysa onun tabiyeti geçersizdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için hiçbir zaman 10 tane ihsan almamıştır Allah-u Teala'dan. Ve mürşide ulaştığı zaman da Allah'a ulaşmayı dilemediği için devrin imamın ruhu hiçbir zaman onun başının üzerine gelmeyecektir. Gelmediği için, başının üzerine muhafız taşımadığı için o muhafızsızdır. Bizim kardeşlerimizden birisine tabi olmuştur. Ama aslında bu tabiyet gerçekte yoktur. Tabi olduğunu zannetmiştir sadece. Ve iç dünyası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir talebin sahibi değil kişi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu yok. Koruyucu kalkan yok. Muhafız yok başının üzerinde. İşte bu türdeki insanların içine ne yazık ki cinler girebiliyor. Üç çeşit insan var hüddam açısından. Bir, hangi standartlar içinde olursa olsun içine cin giremeyen insanlar. Bunların mahiyeti Allah'a dönük bir kalbe sahip olmaları sadece diye düşünüyoruz. Başka bir sebep bilmiyoruz. Başının üzerinde devrin imamının ruhu olmadığı halde bazı insanların içine cinler giremiyorlar. Ama normal insan bu bilmediğimiz sebeple içine cinlerin giremediği insanların dışında kalan normal insanların vücuduna her zaman cinler girebilirler.
bu cinlerin girdiği insanlar da iki gruba ayrılıyor. Bir, trans halinde içlerine cin girebilen, trans olayı boyunca o vücudu kullanan cinler, trans olayı tamamlandığında, bittiğinde vücudu terk etmek mecburiyetinde kalıyor. Birinci cinlerin vücutlarına girdiği birinci grup insanlar bunlar. İkinci gruptaysa vücuduna bir cin, iki cin, üç cin, bir cin veya birçok cin vücuduna girebilen insanlar. Onlar cinler tarafından devamlı taciz ediliyorlar. Onlara cinler devamlı rahatsızlık veriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, cinler o insanlara rahatsızlık veriyorlar. Sevgili kardeşlerim, o kişinin içinde kendi iradesinin dışında bir başka irade onlara bir şeyler yaptırmak istiyor ve yaptırıyor. Diyelim ki sigara içiyorsunuz. Hiç bilerek isteyerek sigarayı elinizin üzerine bastırıp söndürür müsünüz? Ama biz gördük ki cinler bir insana öyle bir kontrol mekanizması kurabilmişler ki onun elinin üzerinde, kolunun üzerinde sigara söndürmesine onu icbar ediyorlar, mecbur ediyorlar ve kolunun üzerinde sigara söndürüyor kişi. Cinler kişiyi devamlı intihara çağırırlar. İntihar vakalarının önemli bir kısmı cinlerin o kişi üzerindeki zulmani tesirleri sebebiyledir. Onun için sorun rahatsız olan insanlara içinizden bir şey, bir başka güç, sanki bir başka irade sizi, sizin yapmak istediğiniz şeylerin dışında bir şeyler yapmaya zorluyor mu? Eğer zorluyorsa o kişinin içinde mutlaka cin vardır. Çoğu zaman bu insanlar kendi iradelerinin gereğini yapamazlar. Şeytanın o cinlere emirlerini, cinlerin de o kişiye emrettiği şeyleri yapmak mecburiyetinde kalırlar. Cinler, cin demiyorum, birçok cin, o kişinin vücudunu kendilerine mekan edinmişlerdir. Diledikleri zaman girerler, diledikleri zaman çıkarlar o vücuttan. Bütün gayeleri insan vücutlarını kontrolleri altına almaktır. Bu konuda da yetenekli olarak yaratılmışlardır. Cinler bir insanın vücudunun içine girebilirler. Hem de bir cin değil, birçok cin girebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse bu süfli cinler onun tamamen dışındaki şeylere o kişiyi adapte etmeye çalışırlar. Namaz kıldırmazlar, zikir yaptırmazlar. Allah neyi yasak etmişse onu yaptırırlar. Sevgili kardeşlerim, birçok insan nefsleriyle cinlerin vücutları, fizik vücutları birbirine çok yakın bir yapıda olduğu için
cinlerle temas kurarlar. Cinlerle cinsel temastan bahsediyorum. Ve o kişi böyle bir alışkanlığın zebunu olduktan sonra kolay kolay bundan vazgeçemez. Öyleyse şeytan insanları sonsuz huzursuzlukların içine atar. O kişi, cinlerle temas kuran kişi devamlı bir huzursuzluğun içindedir. Ve korunması olmadığı için başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunmadığı için şeytana açıktır. İşte bu istikamette sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah'ın müsaadesi olmadan şeytan kimseye bir zarar veremez. Allah ne zaman müsaade etmez şeytanın zarar vermesine kişiye? Kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelip önden arkaya doğru yere paralel olarak yerleştiği zaman. O bir muhafızdır. Kişi o zaman hafiz adını alır. Muhafaza altına alınan. Ve dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği, tayir etmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerindeki muhafızımızı geri almayız. Onu muhafazanın dışında bırakmayız diyor Allah-u Teala. Peki böyle bir şey mümkün mü? Kişi muhafaza altındayken muhafazadan dışlanabilir mi? Evet. Biliniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah sizi mutlaka kendine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaşana kadar geçen 3. basamaktan 21. basamağa kadar süreç içerisinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Cinler de hiçbir şey yapamazlar. Ama ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın üzerinizdeki koruyucu kalkanı kalkar. Başınızın üzerinde devrin imamı vardır. İmamın ruhu vardır. Ama şeytan size tesir etmek için zemin bulacaktır. Bütün gayretiyle sizi Allah'ın yolundan saptırmak için Allah konusunda, Resul konusunda ve Allah'ın ayetleri konusunda sizde şüphe uyandırmaya çalışır. Bunu başarabildiği an artık şeytanın adımlarına tabi olursunuz. Bunu başarabildiği an 21. basamaktan zemine düşersiniz. Bunun adı fıska düşmektir. İşte o noktadan itibaren cinler size saldırma imkanının gene içindedirler. Çünkü fıska düştüğünüz an devrin imamının ruhu derhal başınızın üzerinden alınır. Ruhunuz tekrar size iade edilir. Kalbinizin içindeki iman kelimesi alınır. Küfür kelimesi yazılır ve kalbiniz tekrar mühürlenir. Şeytanın igvasına, şeytanın saldırılarına, cinlerin saldırılarına yeniden açık bir hüviyet kazandınız demektir. Ve de burada cinlerin saldırısı sizi her an rahatsız edecektir. Öyleyse cinleri yaratan Allah-u Teala, şeytanı yaratan Allah, insanı da yaratmıştır ve korunma vasıtalarını da insana vermiştir. Aklı başında olan insan mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Dilemek bir kurtuluştur. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır kişiyi. Hem de 3. kat cennete. Çünkü Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı an kişi 3. kat cennetin sahibidir.
ve korunma altına da girmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte bir güzelliği daha yaşadık. Ve sihir, yani büyü ve hüddam isimli bir konuşmayı gerçekleştirdik. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Hepinizi Allah-u Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.
1: Fatiha maselavat. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, bugünkü konumuz daha doğrusu Allah'a göre fayda ve zarar. Allah'a göre fayda ve zarar kavramları muhtevası nedir? Allah-u Teala'nın ve bir başkasının bir insan üzerinde vücuda getirdiği kader unsuru sadece iki şekilde tecelli edebilir. Bir bize bir zarar verir. Bu bizim için bir hayırdır. Derecet kazandığımız için bize bir fayda ve sağlar. O derecet kazanıp hayır işlediği için. Hayrı ve şerri, faydayı ve zararı anlatabilmek için size hep bir soba misali veriyoruz. Diyorum ki birisinin bir sobaya ihtiyacı var ve biz ona bir soba hediye ediyoruz. Bir hayır yaptığımız için derecet kazanıyoruz. Ama o hediye ettiğimiz kişi ne bir derecet kazanıyor ne bir derecet kaybediyor. Sadece bir faydaya ulaşıyor. Çünkü ısınma ihtiyacı var ve o ihtiyacın gidermesi söz konusu. Sonra bir hırsız geliyor, bu sobayı çalıyor. Kişinin düşünce standartlarına bakıyoruz. Kötü bir olay çünkü fayda kayboldu. Sobasının çalınması suretiyle ona bir zarar verildi. İşte o onun zarar adını verdiği olay Allah'ın yanında sadece hayırdır. Çünkü derecat kazanacaktır. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala savaş o sizin için kerih olsa da hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için bir hayırdır. Seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Savaşta kişi eğer Allah yolundaysa, Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman şehit olur. Şehitlik mertebesi Allah katında en üst seviyedeki bir mertebe, salaha kişi ulaştırıyor. Ama kişi hoşlanmıyor. Gazi olabilir. O halde insanlar için hoşuna giden, hoşa gitmeyen öyle şeyler var ki onlar şer zanneder ama belki hayırdır. Hoşlarına giden birçok olaylar olur ki onu hayır zanneder, belki de şerdir. Bütün bunların hepsi Allah biliyor, bizler bilmiyoruz. Allah olayları hayır ve şer ölçüsüyle değerlendirir. İnsanlar da olayları fayda ve zarar mütalaası içinde değerlendirirler. Aslında farklı bir değerlendirme. Şer bize derecat kaybettiriyor. Hayır bize derecat kazandırıyor. Yani Allah Teala'nın değerlendirme sistemi olaylarda biz derecat mı kaybediyoruz, biz derecat mı kazanıyoruz? Olay bizi sevindirse de, bizi üzse de biz derecat kazanıyorsak o bir hayırdır. İşte elimizin önündeki arabayı bir hırsız çaldı. Biz üzülüyoruz ama derecat kazanıyoruz. Ama aynı zamanda biz başkasına bir araba hediye ettik. Yine derecat kazanıyoruz. İkisi de bize derecat kazandırıyor. Hayır ve mutluluk verici bir olay. Öte yandan başkasının önündeki arabayı çalıyoruz. Derecat kaybediyoruz. Derecat kaybediyoruz. Aynı zamanda bizi sevindiren birisi de ne diyelim, bize faiz parasını veriyor. Yani haram olan bir şeyi alıyoruz. Hoşumuza gitse dahi biz derecat kaybediyoruz. Örneğin milli piyango. Hoşumuza gidiyor. Başkasının arabasını çaldığımız zaman da hoşumuza gidiyor. Derecat kaybediyoruz, şer. Milli piyangodan para kazandığımız zaman da derecat kaybediyoruz, şer. Yani derecat kaybettiren her şey şer, derecat kazandıran her şey hayır. Olayları böyle değerlendirmek lazım. İkinci sual, başkalarına zarar veren fiilleri bize Allah mı işlettirir? Hayır. Şer bizim nefsimizdendir. İşte 7 tane ayet-i kerime. Başkalarına zarar veren fiilleri bize Allah mı işletir? Hayır, bize Allah işletmiyor. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Usulayetimizi gösteririz. Evet, şer nefsimizden, hayır Allah'tan. Ayetler görüyorsunuz. Ama 7 ayet-i kerimede şerrin nefsimizden olduğunu bir başka slaytı var. Evet, Allah, hayır Allah'tan, şer nefsimizden bu. Araf 23'te Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yunus 44'te insanlar kendi nefsine zulmederler. Yusuf 53'te ben nefsimi ibra edemem çünkü nefsi de tekötür emreder. Enbiya 87'de ben zalimlerden oldum. Kasas 16'da ben nefsime zulmettim. Yani şer nefsimizdendir, hayır da Allah'tandır. Biz ne zaman başkasına zarar verici bir fiili işlersek, o fiili Allah'ın bize işletmesi mümkün değil. Sadece şeytanın telkiniyle işleyebiliriz. Derecat kaybederiz. Bu nefsimizdendir. Allah'ın böyle bir şey yaptırması mümkün değildir. Allah'tan size ulaşan şey ya bir faydadır, derecat kazanamazsınız ama faydayı yaşarsınız, ya da Allah Teala size bir zarar verir, o zaman derecat kazanırsınız. Öyleyse şer hiçbir zaman Allah'tan olmaz. Allah Teala hiç kimseye derecat kaybedeceği bir şey yaptırmaz. Hayır da şer de Allah'tandır. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Ne yazık ki insanlar böyle öğrenmişler ve böyle de öğretiyorlar. Ama bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Kur'an'daki ayetler hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Yani hayır Allah'tan, Allah Teala zarara müsaade eder, derecat kazanıyoruz. Hayır Allah'tan, kişi hayır işliyor, biz bir faydaya ulaşıyoruz. Fayda da Allah'tan. Her iki halde de hayır Allah'tan. Birisi bize zarar veriyor, müsaade ediyor Allah Teala. O derecat kaybediyor, biz derecat kazanıyoruz. Bir kişi bize hediye veriyor, o derecat kazanıyor. Biz derecat kazanmıyoruz ve kaybetmiyoruz, bir faydaya ulaşıyoruz. Yani fayda ve hayır Allah'tan. Evet, şöyle söyleyeyim. Hem hayır Allah'tan, hem fayda Allah'tan. Şer ve zarar nefsimizden. Üçüncü sual, insanlar öldükleri zaman dünyada yaptıkları faydalı ve zararlı şeylerin farkına varacak mıdır? İnsanlar öldükleri anda mutlaka Allah'ı görürler. Hayatlarını Allah'ın emirlerinin dışında geçirenler, şu dünya için yaşayanlar, bütün yaşantılarının boş olduğunu, sadece Allah'ın yolunun gereklerinin var olduğunu ancak o zaman anlayacaklardır. Ama sır çözüldükten sonra Allah Teala cehenneme gideceklerden hiç kimseyi geri göndermez. Ölünce pişman olmayacak kimse yok. Kötülük işleyenler kötülükten vazgeçmediklerine, muhsin olanlar da daim zikre bulaşmadıklarına pişman oluyorlar. Birçok kişi, müminin 99 ve 100'de beni dünyaya geri gönder, tekrar salih amel işleyeyim, Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala bize tesir eden hangi olay olursa olsun bizim için ya bir fayda olduğunu ya da mutlaka hayır olduğunu, yani zararı olmadığını açıklıyor. Sizce insanlar olaylara her zaman pozitif bakabiliyorlar mı?
3: Her hayırda bir şer, her şerde de bir hayır vardır.
4: Bence bakmalılar şükür ve sabırla.
2: Allah-u Teala olayları Allah'ın gözlükleriyle değerlendirebilmemiz için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Teslimiyet.
6: İbadet ettiğimiz zaman zaten Allah'la %100 ulaşmış oluyoruz.
2: Ali İmran 73'e göre muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor Allah-u Teala. Şura
7: dilediğine hidayeti verir, dilediğine vermez. Bazısının kalbi mühürlüdür. Ne yaparsanız yapın, ona Allah hidayet vermediyse ona yapacak bir şey yoktur. Bunun için öncelikle Allah'ın ilk ayetini, oku ayetini öğrenmemiz gerekli. Bunu anlamamız gerekli.
2: Kalbimize bakıyor. Acaba bu kulum seven sevdiğine koşarmış ya, beni seviyor ve bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hiç Allah'tan böyle talepleriniz oluyor mu?
5: Sonuçta hep Allah'tan diliyoruz.
2: Allah'tan Allah'ı dilediniz mi?
5: Öyle bir şey düşünmedim hiç. Ne demek olduğunu anlayamadım tam.
7: İsterim tabii ki. Kim istemez ki? Neticede Allah'ın seçkin kullarından olmak istiyorsak, namaz da müminin miracıysa muhtemelen seçkin kullar arasına girmiş oluyoruz.
2: Önce kalbimizde o dileğin olması.
7: İhlas gerekli bununla ilgili. Zaten suresinden de bellidir. Önce ihlas dediğimiz olay samimi niyet.
6: Ey Yüce Allah'ım, ben seni çok seviyorum.
7: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
5: Senin dostlarından, evliyalarından olmak istiyorum.
1: Bir misafirimiz, Allah dilediğine hidayet verir, dilediğine vermez. Bazısının kalbi mühürlüdür. Ne yaparsanız yapın, Allah ona hidayet vermediyse yapacak bir şey yoktur. Hidayete kavuşmamız Allah'ın takdirinde midir? Hayır, insanlar serbest iradenin sahibi ve iradesini Allah'ın emrettiği istikamette kullanır veya kullanmaz. Allah herkesi kendi zatına davet ediyor. İşte 7 sıfa davet. Resullerini gönderiyor. Resuller vasıtasıyla bütün insanları kendi zatına davet ediyor. İşte bu daveti kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu daveti kabul etmeyenler, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onları Allah derahatte bırakıyor. Onların gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onları da mürşitlerine hidayete erdiriyor. Ve onları huzuru ve mutlu yaşattırıyor. Tamamen kişinin kendi iradesini kullanıp kullanmamasına bağlı. Resul herkese geliyor ama Resul'e itaat eden, ki Allah-u Teala Resullerimize insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resul geliyor, itaat eden kişi daveti kabul ediyor, isyan eden kişi daveti kabul etmiyor. Hazreti Ömer onun için şaşar bu insana, ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Bir hürafe, hidayete Allah verir, insan hidayete sahip olamaz. Hayır, hidayeti dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Peygamber, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İradeyi kişiye vermiş, Allah'ın katından hidayetçi hidayetliyle gelir, Tahayyül 23 ve hidayeti tebliğ ediyor. İnsanlara ulaşmayı dileyin diyor. Ama Allah hidayetçisini görüyor, hidayete davet ediyor. Serbest irade sahibi kişi de tercihini yapmıyorsa, hidayeti dilemiyorsa Allah onu delalette bırakıyor. Allah'a yönelmiyorsa ama hidayeti diliyorsa, o zaman Allah Teala onu kendisine ulaştıracağının sözünü veriyor. Allah razı olsun. Bir konumuz ilgili videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah Teala istiyor ki Allah'ı çok zikredelim ve o zikirle nefsimizi ıslah edip devamlı hayır kazanan, başkalarına fayda sağlayan bir hale gelelim. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
3: Dünya hayatında değil de ahiret hayatını düşünmüş bir insan olur.
5: Bir şeyi ne kadar çok söylersen ona benzersin ya, belki de bununla alakalı bir şey.
7: Öncelikle kalbi yumuşar. Neticede tekrar ile birlikte bu pekişir. Dolayısıyla zikrin faydası tekrardadır.
2: Allah aslında zikri bize bedava bir ilaç olarak vermiş. O mutsuzluğu, nefsani hastalıklarımıza ilaç. Yeterince yapabiliyor muyuz?
5: Şu yüzyılda biraz zor. Yapamıyoruz herhalde. Çünkü artık herkes bir yaşam derdinde. Bundan yıllarca önce bu kadar çok fazla etrafta değişken yoktu. Ama şimdi o kadar çok fazla insanların zaman konusunda sıkıntısı var ki belki de aklına gelmiyor o gün içerisinde.
2: Allah Teala daimi zikre ulaşmamızı ve kesintisiz mutluluğu yaşamamızı istemiş. Öyle ki başınıza ne gelirse gelsin, daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir şekilde üzülmüyorsunuz. Arabanız çalınabilir, eviniz yanabilir, başka şeyler olabilir. Bu size bir mutsuzluk vermiyor. Böyle bir şey sizce mümkün mü ya da zor mu?
7: Bence mümkün. Kadere iman ediyorsak eğer, başımıza gelenler kaza, sonucu kaderdir.
3: Yani Allah arabasını elimden alır ama şöyle alır, iyisini vermek için. Şimdi hani arabam gitti, vah tüh, psikolojisi bozuluyor, bir şeyler oluyor. Aslında hiç gerek yok böyle bir şeylere. Hani Allah bizim hakkımızda aslında hayırlısını, daha iyisini nasip edebilmek için aslında bunları yapıyor.
1: Bir misal, zikir yapmak konusunda şimdi insanlara zaman konusunda o kadar sıkıntısı var ki belki de gün içerisinde aklına gelmiyor. Zamanı en verimli kullanmanın yolu nedir? Zamanı en güzel değerlendirmemiz zikirle olur. Dünyada yapılacak olan bir işiniz varsa o işi yaparken de içinizden Allah'ı zikretmeniz Allah-u Teala'nın bir büyük nimetine sahip olduğunuzu gösteriyor. Allah-u Teala'nın söylediğini hiç unutmayın. Sakın o insanlar gibi zikre başladıktan sonra aradan çok uzun zaman geçen, zikirden vazgeçip kalpleri kararlar gibi olmayın. Ayet-i kerime gayet açık. Öyleyse her halükarda zikir ibadetlerin sultanı ve %100 Allah için olmak %100 daimi zikirle mümkündür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam, size bir sualim olacaktı. Bir işi bize dünyevi fayda sağlıyorsa ama Allah katında zararlıysa o hal hala kaza sayılır mı? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Esselamu Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir iş bize dünyevi fayda sağlıyorsa ama Allah katında zararlıysa o hal hala kazanç sayılır mı? Örneğin şarap yapılan üzümleri yetiştirmek, içki satılan yerde çalışmak, sigara yapılan tütünleri yetiştirmek ya da sarmak vesaire. Daha iyi bir, evet, gerçekten de ayet-i kerimede Bakara 219'da sana içki kumardan soruyorlar. De ki faydası da var, zararı da var. Şimdi zararı faydasından büyük. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede onu söylüyor. İkisinde de sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. İkisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Sana Allah için neyi fark edeceğini beni soruyorlar. Birisi hayır istiyor, hediye ediyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Öbür tarafta bir kişinin zararına Allah müsaade ediyor. Biz yine derecat kazanıyoruz. Fayda onu olabilmesi için derece kaybı ve kazancı yok. Sadece faydaya ulaşıyoruz. Örneğin daimi zikirdeki bir insandan bize sadece fayda ulaşabilir. O kendisi devamlı hayır işlediği için ondan ulaşan her ne varsa bize bir fayda sağlıyor. Ama iblis de bunun tam tersi. Bize devamlı şer işlettirmek istiyor. Biz de onun tam tersini yaparsak derecat kazanıyoruz. İnsanlara zararlı olan şeylerde çalışmamak. Zararı bize, etrafa zarar vermeyi şeytan ve nefs yapıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre başkalarına fayda sağlayanların en üst noktasında resuller, mürşitler yer alıyor ve Allah onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: İyi bilenler.
7: Mürşit benim için bütün içtihata hakim olacak ki sen ona mürşit olasın. Allah'ın Resulü bunun için en ön sıradadır ve dört büyük halife.
2: Günümüzde de var mıdır Allah dostları, evliyalar?
5: Bilgileri alabileceğin yerler mutlaka vardır ama bunlar gerçekten Allah dostu mudur? Ya da Allah dostu ne demektir? Allah'ı her seven, ona kendini adayan Allah dostu mudur? Onun şeyini kim veriyor? Yani o kıstası kim koyuyor? Belki değil. Nereden bileceğiz?
7: Mutlaka vardır. Allah'ın dini bir gün tamamlanacaktır.
5: Bana da göre Allah dostu. İnsanlara yardım eden, darda kalanın derman olan, hastalıklı olanı sağlık konusunda elini uzatan, Allah'ın yarattığı bir kula her zaman yardıma koşan insan bana göre Allah dostudur. Şimdi o zikir yapsın, her türlü maneviyatı yapsın, günde 30 vakit namaz kılsın, onu yapsın. Mutlaka tabii bunun bir değeri var. Ama yanındakine faydası var mı? Yani iki tane çocuğunuz var, iki kardeş. O kardeş o kardeşe yardım olsa ebeveyn bundan mutluluk duymaz mı? Dolayısıyla Allah dostu bana göre etrafına yardım eden, iyilik yapan insan.
2: Biz nasıl bulabiliriz mürşidi?
7: Öncelikle okuyup Kur'an'ı tam manasıyla, neticede önümüzde sınava gireceğimiz kitabı neden öğrenmeyelim?
2: Aslında ayetteki Allah dostunu da tarif ettiniz. Siz onu nasıl bulacaksınız, o Allah dostunu? Hacet namazı kılıp Allah'a soracaksınız. Bunu yapmayı düşünür müsünüz?
5: Denerim.
1: Bir misafirimiz, Allah'ı seven Allah dostu mudur? Bunun kıstasını kim koyuyor? Nereden bileceğiz? Belki de değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Onlara düşman olan da Allah'ın düşmanıdır. Kur'an'ı yüklenenler Allah dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'ın düşmanıdır. Onlara dostluk eden Allah'ın dostudur. İşte kıstası Allah koyuyor. Resulullah'ın sözü Allah'ın sözü olduğuna göre Allah'la yakın olmanın kıstasları neye göre belirlenmektedir? Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır. Ama önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Yani doğrudan murat aklın doğrusu değildir. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hadiste mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Ondan sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi, kendi aranızdaki hükmü vardır diye Allah-u Teala açıkça ifade etmektedir. Öyleyse bize düşen, evet, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den bahsedilen bir hadiste, yakında karanlık gece parçaları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali, ey Allah'ın Resulü, o fitnelerden kurtuluş neyledir? Sorduğunda Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onunla fitnelerden kurtulmak mümkündür. Ondan sonra onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi dalalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakim oluşturan hikmet dolu bir haberidir. Allah razı olsun. Öyleyse doğrular Allah'ın doğruları, yanlışlar da Allah'ın yanlış dedikleridir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
9: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Eğer müsaadeniz olursa bir soru sorabilir miyim? Muhterem hocam, Allah'ın bir şeyi yasak kılması bizim için gerçek bir zararı önlemek olabilir mi? Ellerinizden sevgi ve saygıyla öpüyorum. Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Evet, içki buna örnek verilebilir. İçkinin zararları vardır ama faydaları da vardır. Allah-u Teala evvela içkiyi, içkiliyken namaza yaklaşmayınız emriyle 5 vakit namazın dışına atıyor. Sahabe bir süre sonra içki içmeyecek olan özelliğe kavuşuyorlar. Allah-u Teala o zaman içkiyi yasaklıyor. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu ennemel hamlu vel meysuru vel ensabu vel ezlamu nüşrün namen şeytan feştenibu illahu leallekum tufluhun. Şarap, kumar, balokları puta tapmak yasaklı şeytanın pis şeylerindendir. Bunlardan kaçının, umur ki siz felaha erersiniz. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğimiz zaman derecat kaybediyoruz. Ve sadece derecat kaybı değil, aynı zamanda bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da onun azabını yaşıyoruz. Mensuh ve nasuh ayetlerden haberdar olmayan kişiler ise şöyle düşünüyor. Kur'an-ı Kerim'e koyan biri, İçki içilebilir diyebilir, biri de içilemez diyebilir. Ama mensuh ve nasuh ayetler devreye girince o zaman içki içmenin tamamen kaldırıldığı sonra inen ayetler kesinleşiyor. O zaman da kimse içki içmek hakkının sahibi değil. Maide 90'da yasak koymuş, bir daha içilmemesi istikametinde ve zararlı mı? Evet. Bugün hangi doktora giderseniz insanların kötü alışkanlıkları olan şeylerin hemen sigara kullanıyor musun, içki kullanıyor musun diye sorarlar. Çünkü bilimsel araştırmalarla bunların vücuda zararı olduğu kesinleşmiş durumda. Allah Resulü kim kendisi için zararlı bir nesneyi bırakırsa Allah katında sevap işliyor. Yani İçkinin zararlı olduğunu bilen kişi onu bıraktığı zaman derecat kazıyor. Ne diyordu Allah Resulü günah için? Kişi günah bir şey düşündü ve yapmadı, derecat kaybetmiyor. Kişi günahı düşündü ve yaptı, birebir derecat kaybediyor. Kişi günahı düşündü ve vazgeçti, yapmadı. İşte kim kendisinin zararlı bir nesneyi bırakıyorsa Allah katında sevap işliyor. Derecat kazanıyor. O zaman yasak olan fiilleri gerçekleştirmemek derecat kazanmayı ifade ediyor. Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar.

ve Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmanın huzurunu ve mutluluğunu bir defa daha yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz bizim için ayrı bir değer taşıyorsunuz. Allah yolunda olan sizler, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Sonra hacet namazını kıldınız. Allah Teala size bizi gösterdi ve bize tabi oldunuz. Ve tabiyetten sonra da Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirdi. Ne diyordu Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın verdiği mürşit sevgisi, tabiiyet, ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını intihac eder, sonuçlandırır. Ve kişinin ruhu vücuttan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafilenin içine o da katılır. Allah'a doğru seyrisülküsünü bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Böyle bir yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını gerektirir. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemin geçilmesi söz konusudur. 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya yükselmek söz konusudur. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dileyen, gerçek anlamda dileyen herkesin ruhu, mürşidine, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmışsa, tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh mutlaka

vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru o yolculuğunu gerçekleştirir. Seyri sülük. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuk, Allah'ın ruhunun Allah'a tekrar teslim edilmesidir. Allah bütün insanlar doğduğu zaman onlara ruhundan üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücudun şekli hangi boyutlarda nasıl değişiklik geçirirse ruh da aynı değişiklikleri devamlı olarak yaşar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu kılmak istiyor. Yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlar sadece insana ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu geri istiyor Allah Teala. İşte hepinize düşen şey Allah Teala'ya doğru seyri sülük isimli o yolculuğu gerçekleştirmeniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz doğduğunuz anda Allah Teala ruhundan sizlere de üfürdü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra Allah size bizi gösterdi. Bize ulaştınız, tabi oldunuz. Ve tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yolda olan kafileye o da katıldı. İşte çok büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Sonra tabi olanlar, en sonra tabi olanlar hala ruhları yolda olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi mutlu etmek ister. Ve mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk tabiiyetten geçer. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması o kişinin ermiş evliya olmasını ifade eder. Neye ermiş? Allah'a ermiş. İşte bu Allah'a erecek olan ruhunuzdur. Doğar doğmaz Allah-u Teala bütün insanlara ruhundan üfürdüğünü ifade ediyor. Kim doğarsa doğduğu anda mutlaka Allah-u Teala o kişiye ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücut hangi değişiklikleri geçirirse o da aynı değişiklikleri geçirir. Daima hayatının hangi noktasında olursa olsun kişinin fizik vücuduyla ruhu aynı görüntüdedir. Aynı hüviyettedir. Aynı alanı kaplarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insana da verilen bu mahlukunu mutlu olsun diye yarattı. Ama Allah'ın yoluna girmeyen insanlar mutlu olamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Salt, inanç, ben de Allah'a inanıyorum demek kimseye onun manevi gelişmesini temin edecek olan yani teslimlerini gerçekleştirecek olan bir fayda sağlamaz.
İnanmak bu konu için yeterli değildir. İnanmanın ötesine geçmek ve ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala'nın söylediği gerçekleşir. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim her zaman hazırdır. İster ki herkesin ruhunu kendisine ulaştırsın, ister ki herkes Allah'ın cennetine girsin. Buraya kadar çok güzel değil mi? Allah Teala'nın talebi bu. Ama bunu gerçekleştirme görevi insana verilmiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler bu hedefe ulaşabilirler. Eğer böyle bir dilek yoksa sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu hedefe kimseyi ulaştırmaz. İşte İslam'ın şartlarına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 7'li sistem üzerine oturtmuş. 7 tane gök katı var. 7 tane yer katı var. Her şey 7'li bir sistem üzerine dizayn edilmiş. Ve ruhun Allah'a ulaşması da 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuktan sonra dikey olarak yükselip sitetül müntahadan Allah'ın zatına ulaşmakla bir insan ermiş evliya olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ki o ruh zaten Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Ve hepinize ruhtan üfürüldü Allah tarafından. Allah'ın ruhu hepinize üfürüldü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi mürşidinize ulaştırdı ve tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiğiniz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. O sırada sizinle beraber aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olan herkesin, ayrı ayrı mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıktı. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar, kişinin gayretine paralel bir seyirle, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına yükseleceklerdir. Bunun için temelde bütün ibadetler şarttır. Ama bunların arasında en önemlisi zikirdir. Zikrin artışına Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak, hatta dili de kımıldatmadan kişinin iç dünyasında Allah kelimesini diye tekrar etmesi suretiyle gerçekleşebilir. Ama Allah Teala ister ki
Allah zikri daimi olsun. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikre ulaşanlardır. Neden? Mutluluğu engelleyen faktör nefsimizin afetleridir. Daimi zikir, nefsteki bütün afetleri yok eden tek silahtır. Tek tabancadır. Başka bir faktör bunu sağlayamaz. Allah kelimesinin ard arda tekrarı nefsinizin kalbine, başlangıçta kapkaranlık olan kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat adı alınan, adı verilen üç ayrı faktörü yola çıkartır. Bunlardan sizden ayrılan ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. İşte kimin ruhu şu dünya hayatını yaşarken yedi tane gök katını birer birer aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaşmışsa, evvela yedinci kata ulaşmışsa, yedinci katta yedi tane alemden geçerek soldan sağa doğru yedinci aleme ulaşmışsa, oradan dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşmışsa ve Allah'ın zatına Sitre-i Münteha'dan ulaşmışsa, o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur sevgili kardeşlerim. İşte bu yok olma ruhun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır, ermesidir. Böyle insanlara ermiş denir. Ne ermiş? Ruh ermiş. Kişinin ruhu ermiş. İşte bu sebeple o kişi ermiş adını alır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzuru yaşasın. Sulh ve sükun içinde başka insanları severek ve onların sevgisini kazanarak sevgi dolu bir dünyada yaşasın. Allah'ın istediği budur ama insanların nefsi buna engel olan en büyük faktördür. Nefs afetlerle doludur. Tam 19 tane afet nefsin afetleridir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire. 19 tane afet nefsinizin bütününü oluşturur. Bu afetlerin hepsinin yok olması mümkün müdür? Evet. Zikriniz 24 saatlik bir zaman parçasının neresindeyse afetler de o istikamette azalacaktır. Bir kişinin nefsinin afetlerini yok etmesi onun Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmasıyla başlar. Zikir nefsin afetlerini adım adım yok eder, oraya Allah'ın nurlarını doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın nurları nefsin kalbinde yer aldıkça %7, %7, başlangıçta %2 rahmet nuru nefsin kalbine ulaşır. Asıl görev yapacak olan fazıl nurları bu noktadan sonra kalbe ulaşacaktır. Zikir arttıkça bu nurlar o kişiyi, o kişinin ruhunu Allah'a yaklaştıracaktır. %2 rahmet nurundan sonra nefsin kalbinde oluşan ilk %7 fazıl nuru o kişinin ruhunun birinci gök katına ulaşmasını temin eder.
İkinci defa %7 fazıl nuru ikinci gök katını ifade eder. O kişinin ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını ifade eder. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları ve yedinci gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemin aşılması ve neticede 7. alemden sonra dikey bir yolculukla ruhun Sidretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşması. İşte böyle insanlara ermiş denir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen herkese Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için mutluluğa ulaşmak engellenmez. Aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah yardım eder ve mutlaka bunu gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? İfade gayet açık sevgili kardeşlerim. Kim bana ulaşmayı dilerse buyuruyor Allah-u Teala, ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan gerçek bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka böyle bir talepte hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşid de kendi mürşidine tabi olarak zikrini devamlı arttırmak suretiyle Allah-u Teala'nın yolunda irşat makamına Allah tarafından ulaştırılmıştır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Allah-u Teala herkese yardım eder sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü istiyor ki insan adı verilen bu mahluk mutlu olsun. En çok değer verdiği mahluk. Ne demek istiyoruz? Ben insanı kendi suretimde yarattım diyor. Ne demek istiyoruz? İnsanın insana kendi ruhundan üfürmüş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cinler de yaşıyor. Onların da resulleri var. Ama cinlerin Allah'a ulaşacak olan bir ruhları yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Çünkü Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu yaratma fonksiyonuna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri çok seviyor, sonucuna ulaşırız. Seviyor, çünkü sadece bizlere, sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? En çok sevdiği ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun mutlu olmasını. Allah Teala mutluluk vermek için hazırdır ama insanın o mutluluğu kazanması icap eder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için Allah'ın gerçek anlamdaki mutluluğu hiçbir zaman tecelli edemez. Allah'la ilişkisi olmayan bir insan mutlu olamaz. Mutluluk bir vetiredir. Bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başkalarıyla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde
üç ayrı cephede birden mutluluğu yakalayabilmesidir. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu hedeflerin hiçbirisine ulaşamaz. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman bir güzel durumla karşılaşırlar. Çünkü Allah Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi hacet namazını kılmak mecburiyetindedir. Boy abdestini alacaktır ve o gece hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala göstermedi. Olabilir. Tekrar kılacaktır. Tekrar kılacaktır. Sonuç mu? O kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse Allah Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama birinci defada olmaz, ikinci defada olmaz. Ve sonunda mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Bazen daha ilk Allah Teala'yı görmek, Allah Teala'dan bu neticeyi öğrenmek isteyen kişi hacet namazını kıldığı ilk gece görebilir mürşidini. Allah her şeye kadirdir. Sonraki olaysa mürşit ne kadar uzakta olursa olsun ona mutlaka gitmesi, tabi olması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak dediğimiz zaman mutluluk söz konusudur. Çünkü Allah için yaşayanlar başkaları için yaşayanlardır. Başkalarına mutluluk verebilenlerdir. Bir insan başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, etrafındaki insanları ne kadar mutlu edebilirse, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşamak imkanının sahibidir. Ayrıca ibadet ettiği zaman da mutluluğu yaşar, zikir yaptığı zaman da mutluluğu yaşar. Bu sebeple Allah Teala zikri farz kılmış. Çok zikri, yani günün yarısından fazla olan zikri de farz kılmış. Daimi zikri de farz kılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi daimi zikir olmalı. Daimi zikre ulaşmak konusunda ne kadar çok gayret ederseniz mutluluğu o kadar çok yaşarsınız. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bir insan eğer fakirse zanneder ki zengin olsun, o zaman mutlaka mutlu olur. İsterdik ki Allah Teala bütün fakirleri zengin yapsın ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, teslimleri gerçekleştirmedikçe, dört tane teslim var, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, insanın mutluluğu yaşaması mümkün olmaz. Allah Teala'nın insanlara verdiği bu hedefte ilk yolculuk çok büyük ölçüde ferahlık verir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yola çıkan bir insan, ruhu Allah'a ulaşana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. 7 tane gök katını aşan ruh, 7. alemde 7 tane alemden geçecek. 7. alemden sonra Allah'a doğru yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın ruhu Allah'ta ifna olacaktır. Yani fani olacaktır.
Yani yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Bütün insanlar için mutluluk kesin bir hüviyette onları beklemektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen mahlukuna, sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ve o emaneti, insanda bulunan o emaneti geriye istiyor. Onu mutlu etmek için bir vasıta bu. İnsanı mutlu etmek için Allah'ın vasıtası. Emaneti sahibine iade etmek Allah-u Teala'nın emridir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, dilemediği sürece ruhu hep kendisinde kalacaktır. Ruh kendisinde kalacaktır deyince ruh hep vücudun içinde midir? Hayır. Ruh tamamen serbest bir hüviyet taşır. Çünkü Allah'ın ruhudur. Dilediği an vücudu terk eder, dilediği yere gider. Dilediği an tekrar döner ve vücuda tekrar girer. Bizim ruhumuz bile düşmez, bunu duymaz. Bu tabir herkes tarafından kullanıldığı için özellikle kullandık, espri olsun diye. Sevgili kardeşlerim, hani onun ruhu bile duymadı derler. Ruhu bile duymaz derler. İşte ruh adı verilen müessese, ruh adı verilen Allah'ın ruhu birçok kişi tarafından insana hayat verir diye ifade edilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, ruh insana hayat veren varlık değildir. Çünkü şu anda bir ruhsuz konuşuyor. Ruhunu Allah'a yıllarca evvel ulaştırmış olan birisi şu anda gördüğünüz gibi canlı ve konuşuyor. Öyleyse ruhun vücuttan ayrılması, 7 tane gök katını aşması, neticede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması asıldır. Bu ruhun Allah'a ulaşmasına vuslat deniyor. Vasıl olmak yani. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir emirdir. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. O kadar mı? Hayır. Bu ruhumuzun teslimi. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Fizik vücudumuz Allah'a mı gidecek? Hayır, gitmeyecek. Bu dünyada hayatını yaşamaya devam edecek. Ama nefsinin bütün afetleri yok olmuş olan bir insan, fizik vücudunu Allah'ın emrettiği şekilde kullanabilen bir insan olur. Nefsin teslimi son noktada iradenin de Allah'a teslimi. Bu resimler ruhun ve cin nefsin ve iradenin teslimi şeklinde 4 tane faktör olarak değerlendirilir. En kolayı önce gerçekleşen ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudumuzu teslim ederiz Allah-u Teala'ya. Sonra nefsimizi teslim ederiz. Ruh, veç ve nefs Allah'a teslim olduktan sonra iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. İşte iradenin Allah'a teslimi tahakkuk ederse
Bir insan Allah'ın azatsız kölesi olur. Bu dünyadaki mutlulukların en yükseğidir. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi, devamlı Allah'ın onu yönetmesi şeklinde gereken eder. Ne yaparsa Allah Teala yaptırır. Sevgili kardeşlerim, onlar dünyanın en mutlu insanlarıdır. İşte bütün bu hedeflere ulaşabilmek, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilmek hep bir tabiyete bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, sonra hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kıldı, mürşidini göremedi. Vazgeçmeyecek. Tekrar kılacak, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, tekrar soracak Allah-u Teala'dan. Gene göstermedi Allah-u Teala. Gene boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan tekrar soracak. Neticede Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermemesinin mümkün olmadığını rahatlıkla söyleriz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse yardım etmemesi mümkün değildir. Düşünülebilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bir söz versin de onu yerine getirmesin. Olacak iş mi? Allah-u Teala hiçbir engel tanımaz. O her şeyin sahibidir. Her şeye hükmeder. Ama Allah-u Teala serbest irade verdiği insana hükmetmiyor. Onu serbest bırakıyor. Bir taraftan o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirip derecat kazanır. Bir taraftan da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek derecat kaybeder. Ama aklı başında bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra adım adım Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. Ve daimi zikre ulaştığı zaman onların hiçbirisi artık tatbikatta değildir. Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasaklarına tam olarak riayet eden birisi oluşur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri. Onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Ne olmuştur? Ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Ne olmuştur? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Sonra daim %80 noktada bu gerçekleşir. Sonra daimi zikrin sahibi olurlar. Nefslerini Allah'a teslim ederler. Gene daimi zikrin muhtevası arasında iradenin Allah'a teslimi de yer alır. En son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Artık o kişi sadece Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapabilir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk da bu söylediğimiz standartlarda giderek yükselir. Ve kişi çok büyük bir mutluluk noktasına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu mutluluğun kapısı açıktır. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi gerçek anlamda onu dilemiş olandır. Allah Teala'nın bunu yerine getirmemesi de mümkün değildir. Söylediğimiz gibi kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diye Allah Teala'nın
açık ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah onların ruhlarını kendilerine, kendisine ulaştırsın. Onlar da ermiş evliya olsunlar. Bu velayetin ruhun teslimi safhasıdır. Daimi zikre yakın bir devrede fizik beden Allah'a teslim olur. Daimi zikirde nefs Allah'a teslim olur ve neticede irade de Allah'a teslim olur. Bu teslimler sebebiyle dinimize İslam dini adı verilmiştir Allah-u Teala tarafından. İslam dini teslim dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle neticelenir. Allah-u Teala ister ki herkes bu dört emaneti de Allah'a teslim etsin de sonsuz mutluluğu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepinizin mutlu olması bizim için hayati bir önem taşıyor. Onun için buradayız sevgili kardeşlerim. Onun için sizlere bunları anlatıyoruz. Bir insanın cehennemden kurtulması daha onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen bir olgudur. Ama İslam dini teslim dinidir. Bu sebeple kişi mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. Ve ondan sonra da mutlaka kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte o kişi ermiş evliyadır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda. Konuşmamızı burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizi çok ama çok özledik. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa, gayreti başka insanları mutlu etmekse, etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Başka insanlarla iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara. Fazl gönderir, salavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7, %7 artacağı için. Kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazıl birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur %49 eder. Bu %49
puzzle nuruna başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuru da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah-u Teala başlangıçta zaten bir insanı nefsi %100 afetlerle, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah-u Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfürecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh emr aleminin varlığı, nefs berze aleminin varlığı, ruh da zahiri alemin, fizik vücutta zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücut da mahluktur. Allah-u Teala tarafından halk edilmiştir ama ruh halk edilmemiştir. Ruh Allah tarafından o kişiye üflenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim bir ruhumuz var. Saf, tertemiz bir varlık. Muhtefası %100 haslet. Bir de nefsimiz var, %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah-u Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah dostu demektir. Veli dost demek, evliyada veli kelimesinin çoğulu. Veliler demek. Ama dilimize evliya kelimesi tekil olarak da kullanılabilir bir şekilde yerleşmiş. Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır derler. Pir Sultan aptal. Evliyadır derler. Hacı Bektaş veli. Evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır. Ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda.
Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine nail olacak olan birisiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben, gerçek anlamda kalben dilerse, kalpten bir dilekle dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişi, bana ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu bana o ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhrucuhum minezzulumati ilen nuri. Allah ameni olanların dostudur. Veli dost demek. Allahü Allah veliyyu velisidir. Ellezine onların aminu. Amini olan onların dostudur. Yani Allah amini olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati, zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet, karanlık, zulümat, karanlıklar. Karanlıklardan, minez zulümati ilen nuri, yani ila en nuri, nura, karanlıklardan, Allah Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar? O kişinin kalbini nurla doldurur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbi %7 defa 7, 49 eder. İki de başlangıçta Allah'ın gönderdiği rahmet nuru vardı. Diğerleri fazıl nuruydu. %49'a oluşan 7 defa 7, 49 eder. Bu 7 defa %50'lik nur her katta %7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. 7. gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre
yüksekliğinde küresel zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar oradan Sidret-i Münteha'ya ulaşırlar. Sidre ağaç demek, Münteha sondaki, son demek. Sidret-i Münteha sondaki ağaç. En son noktadaki, varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla ruh tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü Allah emanetini, emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları zulmetten nura ulaştırır. İşte o kişinin kalbi kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100

Ama eğer siz bunu iç sesinizle, ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa, işte bu gerçek hafi zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa, o zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu, ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte onlar zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a münacat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse kim Allah kelimesini tekrar ederse sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi, dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan, başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi bu hafi zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafi zikir devamlı olabilir. Her halükarda kişi hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka kulağını yastığa dayayarak uyur. Yatağını kıbleye karşı kurmuştur. Ve Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması, tekrar başlaması, bu günde pek çok defa tekrar eden

Bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatmaya başlar. Duvarlar, duvardaki resimler, kapı, pencere, arkadaşları, Allah'ın dostları, Allah'ı hatırlaması hep ona zikri hatırlatacaktır. Ve sefasılalarla ama arkasından hemen tekrar kendini toplayarak bu kişi zikrini arttırmaya çalışacaktır. Arttıracaktır. Arttırdıkça mutluluğunun arttığını görmek, daha mutlu olduğunu görmek bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteğinin sahibi ise, Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için, bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için, bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak, arttıracak, arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onları ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İrade yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır. Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır. Böylece adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru adım adım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempoyla devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir. İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da
gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç, eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama iki elinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız. Kalbiniz aydınlanacak. Güzellikleri yaşayacaksınız. Nurları göreceksiniz. Eğer kalbinizde nur varsa görmemeniz mümkün değildir. Bir gün kalbinizdeki nurlar tamamlanacaktır. O zaman tam bir aydınlık göreceksiniz. %100 nur. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala'nın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıda doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim, her gece kalp gözü açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsil eden melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler, işte o kardeşlerimiz, kalp gözü açılanlardır. Bu dergah, kişi kendine düşenleri yaparsa, kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergahtır. Bu dergah devrin imamının dergahıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım. Her haber verenin durumunu derhal sorarız. Allah-u Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, o her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah-u Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de, hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah-u Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daimi zikre ulaşan kişiler, onları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde
olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak. Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah Teala'dan talepte bulundum. İnşallah sizi de Allah Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Hani cinlerin rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız. Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için, sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşhir ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaydına uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dilinen tarifi gayrimümkün söz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanında okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın. Ve de eğer daimi zikre ulaşırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız. Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daimi zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için
düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar denedikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede neyi gördüğünün işareti. Erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah-u Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları kalp gözünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz. Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. Bu dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri beraber kıldı. Bu akşam sizlere inşallah irşat ve mürşit konularını anlatmak istiyorum. Rüşt kelimesi bu müessesenin kökünü teşkil eder. Raşit kelimesi de aynı kökten gelir. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine baktığımız zaman iki tane yol görürüz. Bir, rüşt yolu. İki, gay yolu. Rüşt yolu irşat yoludur. Rüşt yolu Allah'a teslim yoludur. Gay yolu da şeytana teslim yolu. Rüşt yolu mutlak bir cenneti, gay yolu mutlak bir cehennemi sergiler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, A'raf suresi 146 ve 147. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebbürune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külli ayetin la yu'mini biha. Ve in yerev sebiler rüşdi yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina vel kâil ahireti habitat amalim. A'raf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala diyor ki o insanları ayetlerimizin gerçek anlamını anlamaktan çevireceğim ki onların anlamalarına engel olacağım ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlardır. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler, inanmazlar. Bütün mucizelerini görseler, inanmazlar. Ne derler? Derler ki bu apaçık bir sihirdir. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, insanı rüşte, irşada, teslime ulaştıracak yolu gördükleri zaman, o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz ederler. Ne demek? İrşat yolu Allah'a ulaştıran, Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim ettiren yol. O yolu gördükleri zaman o yolu inkar ediyorlar. O yolu kabul etmiyorlar. Ne zaman gay yolunu görürlerse o yolu kendilerine yol ittihaz ediyorlar. Sonra diyor ki Allah Teala bu onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyledir. Ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri sebebiyledir. Yalanlamaları, tekzip etmeleri sebebiyledir.
Kim ayetlerimizi tekzip ederse, yalanlarsa ve ahireti yalanlarsa, ahirete ulaşmayı yani sonraki güne, sonraya ruhu Allah'a ulaştırma noktasına ruhu Allah'a ulaştırılacağı zamana ruhun Allah'a ulaştırılacağı hayattayken ruhun Allah'a ulaştırılacağı güne ulaşmayı inkar edenler, o günü inkar edenler, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Görüldüğü gibi Araf 147-146 iki tane yoldan bahsediyor. Rüşt yolu, irşada ulaştıran yol, Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslime ulaştıran yol. İkincisi de gay yolu, cehennemdeki gay kuyusuna ulaştıracak yol. Cehenneme ulaştıracak yol, şeytana ulaştıracak yol. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Dinin içinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları, irşat yolu ile gay yolu tebeyyün etmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İrşat yolu söz konusu olan yol, Allah'a ulaştıran yol, ruhu Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Sonra fizik vücudun sırat-ı müstakimi, sonra nefsin sırat-ı müstakimi, sonra iradenin sırat-ı müstakimi. Hepsi rüşt yolunun birer ayrı varyasyonu. Hepsi rüşt yolunun ayrı bir parçası. Her biri ayrı bir vücudumuzun Allah'a teslimiyle alakalı. Ama hepsi rüşt yolunun ayrı ayrı sembolize edilmesi. Ne diyor Allah Teala? La ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti. Kim tagutu inkar ederse, tagut insan ve cin şeytanlar. Şeytanların her türü, insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar hepsi tagutu oluşturuyor. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, Femen yu'min billahi ve Allah'a aminu olursa. Fekat istemseke bil urvetül vuska lenfisame laha. O Allah'tan kopmayan, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor. İrşat yolu kişiyi Allah'a ulaştırır, gay yolu cehenneme ulaştırır. İrşat yolunun neticesini ve gay yolunun neticesini, irşat yolunun Allah ile olan ilişkisini, gay yolunun da tağutla ilişkisini bir sonraki ayet-i kerimede veriyor Allah-u Teala. Bakara 257. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumü tağute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amel olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır buyuruyor. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun,
insan ve cin şeytanların dostudur. İnsan ve cin ve şeytan şeytanların dostudur. Tağut'un dostudur. Ve tağut tarafından onların kalpleri de nurdan zulmete ulaştırılır. Aydınlanmış olan bir kalbin de tekrar zulmete dönmesi gene insan ve cin şeytanlar sebebiyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan deyince sadece şeytanı düşünmeyin. İnsanlardan da şeytanlar var, cinlerden de şeytanlar var. Kim irşat yolunu reddediyorsa ve gay yolunu kabul ettirmeye çalışıyorsa o insan şeytanlardan biridir. Ayet-i kerime son derece net olarak vasıf veriyor. İrşat yolu, rüşt yolu ve gay yolu, cehennem yolu. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevasına beraberce bakalım. Kimdir mürşit? Mürşit, irşada ulaştıran, rüşt yoluna ulaştıran kişidir. Mürşit yoksa rüşt yolu yoktur. Hiç kimse tabiyetini gerçekleştirmeden rüşt yoluna ulaşamaz. Bir kimsenin rüşt yoluna tabi olabilmesi, yani fiziki standartlarda ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi, ki bu rüşt yoluna gerçek anlamda ulaşmaktır. Mürşit olmadan rüşt yoluna ulaşmak mümkün değildir. Ne olur? Bir insan ya irşat yolunu seçer ya da gay yolunu seçer. Çoğu insan gay yolunu seçtiğinden haberdar bile olmadan gay yolunda hayatı boyunca ilerler ve bir gün gay yolunun tabi sonucuna cehenneme ulaşır. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gaflette olanlar, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler kimler? Son derece basit bir açıklama yapıyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Öyleyse bir insan normal standartlarda zaten doğumundan itibaren dalalettedir. Yani doğumundan itibaren gay yolundadır. İrşat yolu bir seçim meselesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren artık o kişi gay yolunda olmaktan çıkmıştır. İrşat yoluna girmiş midir? Hayır. Ama mutlaka girecektir. Yaşarsa irşat yoluna girecektir ve mutlaka cennete ulaşacaktır. Yaşamazsa İrşat yoluna girmeye vakit bulamadan ölecektir ama gene mutlaka cennete girecektir. Öyleyse gay yolunda olmadığı kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığı kesindir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın ayetlerinden gafil olmak önemli bir konudur. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, tağutu inkar edemeyenler, devre dışı bırakamayanlar, onlar irşat yolunun mensupları olamazlar. Öyleyse insanlar
doğuşlarından itibaren gay yolunun ta içindedirler. Çünkü irşat yoluna ulaşamayan herkes gay yolunun içindedir. Ve bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Kalbin mührünün açılacağı yerse 14. basamaktır. 14. basamaksa irşat makamına ulaştığınız yerdir. Öyleyse ne olur? Kişi olayları yaşar, değerlendirir ve Allah'a ulaşmayı diler. Bu insan Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan bir insandır. O dileğinin kendisini mutlaka Allah'ın cennetine götüreceğinden haberdar olan bir kişidir bu. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu kişi için Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusuysa, burada bir açıklık kazandıralım konuya. Kişi kesin bir standartta eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gafil olanların hepsi de gay yolunun içindedirler. Onlar hiçbir zaman irşat yolunun sahibi olan, irşada rüşte ulaştıracak olan kişiye ulaşamazlar. Rüşt, bir kişinin doğru davranış biçimlerini kendisine vasıf kıldığı, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme özelliğidir. Bu olgunluğun sahibi olmak özelliğidir. Böyle olmayanlar, doğruyu yanlıştan ayırt edemeyenler, rüşt sahibi değillerdir. Allah-u Teala onları rüşt sahibi olarak kabul etmiyor. Öyleyse yaş açısından rüşte bakıyoruz. İslam'da 15 yaşında başlar. 15 yaşından itibaren kişi sorumluluklarını bilmek ve bu sorumluluklara tabi olmak mecburiyetindedir. Sorumluluğunun gerektirdiği sonucu oluşturmak mecburiyetindedir. Böyle bir kişi bunu yapamazsa, yapmıyorsa, ondan evvel olduğu gibi o noktadan sonra da gay yoluna devam ediyor demektir. 15 yaşına kadar insanlar İslam'da sorumluluk taşımazlar. 15 yaşında sorumluluk başlar. Bu sorumluluk rüşt müessesesini mutlaka bünyesine alır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala ihsanlarda bulunur. Dilediği anda onu işitir, bilir, görür ve kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi huşu sahibi kılar, o kişiye mürşidini gösterir. Allah-u Teala kişiyi ne yaptı? Rüşte hazırladı. 10 tane ihsanla kişi rüşte hazırlandı. Rüşt yolunun standartlarına uygun hale getirildi. O kişi irşat makamına ulaşmayı dileyen bir kişidir artık. Önce neyi diledi? Allah'a ulaşmayı diledi. Bu kişi huşu sahibiydi. Ne demek huşu sahibi? Yani Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına yakin hasıl ederek inanan bir insan. Bakara suresi 46. ayet-i kerime. Kim böyleyse o kişi rüşt yolundadır. Böyle olması için de önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Dilediği andan itibaren o kişi rüşt yolunun içindedir. Ama fiziki standartlarda ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru henüz yola çıkmamıştır. 14. basamakta bu kişi Allah'ın kendisine hacet namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşide ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder.
Ve aynı anda Allah'tan aldığı 10 tane ihsan onu rüşt yolunun bütün standartlarının içine ulaştırır. Rüşt yolu nefsin tezkiyesini, rüşt yolu ruhun Allah'a ulaştırıp teslim olmasını, rüşt yolu fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını ifade eder. Kişi Allah'ın yoluna girmedikçe şeytana kul olmaktan hiçbir şekilde kurtulamaz. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu olarak kabul edilirler Allah-u Teala tarafından. Yani şeytanın kulu olarak kabul edildiklerine göre rüşt yolunun içinde değil, gay yolunun içinde kabul edilirler. Öyle mi Allah'ın görüşü? Şeytanın kulu olarak mı kabul edilirler? Evet. İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Kim Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul ediliyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Kurtuluş Allah'a ulaşma dileğiyle başlıyor. Ne oldu kişi? Mürşidine ulaştı. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bunun manası kalbine iman yazılmasıdır. Kalbinin mührünü açıyor Allah-u Teala. İkinci nimeti kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Üçüncü nimeti kalbin içine iman yazıyor. Dördüncü nimeti. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Beşinci nimeti. Rüştün fizik standartlarda başlayacağı, ruhun Allah'a doğru seyrisülük adlı bir yolculuğa çıkacağı, nefsin tezkiyeye başlayacağı, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayacağı, o noktada Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Ruhunu o kişinin vücudundan ayırıp, devrin imamının ruhunu başının üzerine gönderdiği zaman, devrin imamının ruhu tebliğ yapıyor o kişinin ruhuna. Allah'a ulaşma gününün geldiğini bildiriyor mümin 15. Ruh vücuttan ayrılıyor, vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu artık o kişinin fizik vücudunun ruhu yerindedir. O görevi üstlenmiştir. O kişinin nefsi bu noktadan itibaren nefs tezkiyesini yapmaya başlar. Neden? Çünkü şartları Allah-u Teala oluşturmuştur kalbinin içine. Artık iman kelimesini yazmıştır. O kişinin kalbinin içinde artık iman kelimesi vardır. Ne olur iman kelimesi varsa? Kişi zikir yaptığı zaman iman kelimesi Allah'ın katından gelen faziletleri kendisine yapıştırır ve etrafında biriktirmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Daha evvel gerçekleşmez. 10 tane ihsan almadan gerçekleşmesi de mümkün değildir. Öyleyse böyle bir olayın tahakkuku için kişinin evvela Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu standartta o kişinin hedefine ulaşması lazım. İrşat makamına ulaştığınız an bunlar gerçekleşir. Allah'ın 6., 7., 8. nimetleri ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücut nefsinizin tezkiye olması, fizik vücudunuzun nefsinizin tezkiyesi oranında, temizlenmesi oranında, afetlerden temizlenmesi oranında Allah'a kul, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulmak, rüşt yolunda Allah'a kul olmaya başlamak. Kim şeytanın kuluysa, o kişi bu hedeflere ulaşamamış olan kişidir. Daha kısa bir ifadeyle
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Yani dinin, kainatın tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin, Hazreti Musa'nın dininin, Hazreti İsa'nın dininin bilincinde olmayan bir insandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İrşat müessesesi yakın bir gelecekte dünyayı aydınlatacaktır. Rüşt, irşat, bu hidayet demektir. Ve hidayet çağının ta içindeyiz. Gelecek günler hidayet çağının güneşinin etrafı dünyayı aydınlatmaya başlayacağı özel günler olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta hidayetin fizik standartlarda başladığı noktadır. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Yani rüşt yolunun gerçekleşmeye başlaması, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu bir dizayn. Allah'ın dizaynı. Öyleyse bu dizaynda ne görüyoruz? Güzellikleri görüyoruz. Kurtuluşu görüyoruz. Cenneti görüyoruz. Mutluluğu görüyoruz. İşte kişi nefsinin her %7 temizlik kademesinde Allah'a doğru ruhunu birer gök katı yükselterek sonunda ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eder. Böyle bir husus söylediğimiz 10 tane nimetle mümkün olmuştur. Görüyorsunuz ki nimetlerin vücut bulmasında kişinin yapabildiği tek şey irşat makamına ulaşıp Allah'ın verdiği 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp teslim olmasıdır, tabi olmasıdır. 10 nimet otomatik olarak verilir. Ruh da Allah'a otomatik olarak ulaşır. Kişi vazifelerini zevkle yapmaktadır. Standartlar tamamdır. Ruh mutlaka Allah'a ulaşır. İrşat yolu, rüşt yolu birinci meyvasını vermiştir. Ruhun sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Rüşt yolunun birincisi ruhun sırat-ı müstakimidir. Tamamlanmıştır. Ama fizik vücudun sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. Nefsin sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. İradeninki ise başlamamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ulaştığınız mürşit acaba kimdir? Nemene bir şeydir? Nasıl bir insandır? Vasıf şartları nelerdir mürşidin? Ruhun Allah'a ulaştığı bu noktada konuyu bırakalım ve geri kalanını diyelim ki bundan sonra o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ve fizik vücudu sırat-ı müstakimine tamamlanacaktır. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Onları bu sıranın dahilinde tekrar açıklamak rahatlıkla mümkün. Şimdi konumuza isim veren öznesine bakalım. Failine bakalım. Bu fail mürşittir. Mürşit kimdir? İrşat makamı nedir? Allah Teala mürşidin tarifini veriyor Fusilet 33 34 35. Onlar ki
Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim olmuşlardır. Teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Sevgili kardeşlerim, çok önemli bir açıklama. Allah'a teslim olan kişi nasıl teslim olur? Ruhunu Allah'a teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Sonra nefsini Allah'a teslim eder. Sonra irşada ulaşır ve irşadın sonunda da iradesini Allah'a teslim eder. İşte Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesindeki mürşit iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Ruhunu ve çini, nefsini, iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Birinci özellik. Kim mürşit ise, Allah kime mürşit diyorsa, biliniz ki o kişi ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebileceği bütün kendisinde olan şeyleri, Allah'ın kendisine emanet verdiği şeyleri o emanetlerin gerçek sahibini Allah'a teslim etmiştir. Sadece o kişi Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olabilir. Dikkat edin. İradenin tesliminden sonra Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının anahtarını teslim eder. Her zaman aynı cümleyi kullanır Allah Teala. Bu cümle insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bu kadar. Ne daha fazla bir kelime, ne de daha eksik bir kelime. Kişi, bu insan, ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırmak yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Peki Allah'a çağırma işlemi. Bakıyoruz Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz Allah'ı basiret üzere, yani kalbimizdeki kalp gözünün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırırız." İşte bizim Allah'a çağırdığımız yol bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Öyleyse Allah'a çağırmak. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Öyleyse kimdir mürşit? Allah'a çağıran kişidir mürşit. Gay yolunun sakinleri kimlerdir? Allah'a çağrılmasına mani olanlar. Onlar gay yolunun müntesipleridir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolunun tabii yolcularıdır. Hayatlarını Allah'ı tanımadan boşuna harcarlar. Sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. İşte en çok onlara acıdığımız için buradayız sevgili kardeşlerim. Bütün gayretimizle onların kurtuluşu için bir faaliyetin içindeyiz. Ve bu neticeyi engellemek için Allah'ın yolunda olmayanların neler yapabildiklerini hep görüyorsunuz. Neymiş Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi? Ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse biz ne söylüyoruz? Diyoruz ki biz Allah'a teslim olduk.
ve biz Allah'a çağırırız. Öyleyse Allah'a göre güzel söz bizim söylediklerimizdir. Ama bu söz şeytana göre hiç güzel bir söz değildir. Onun için onun taraftarları mutlaka bu sesi, bu güzel sözü susturmak isteyeceklerdir. Bunun için Allah onlardan razı olsun. Ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Hay Allah razı olsun. Devam etsinler bakalım. Sevgili kardeşlerim, zafer Allah'ın elindedir. Gelecek günler bunu gösterecek. İşte mürşidin iki tane özelliği. Birincisi Allah'a teslim olmak. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İkincisi Allah'a

sahabenin, ister Ensar olsun ister muhacirin, irşat makamının sahibi olduklarını Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylüyor. Öyleyse irşat makamının vasıflarından bir tanesi Allah-u Teala tarafından o kişiye tabi kılma özelliğini verilmesi, özelliğinin verilmesi ve başkalarının da tabi olacağı kişi olarak Allah-u Teala tarafından o kişinin gösterilmesi. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hayal zanneden insanlar var. Allah-u Teala'nın her biri bir Kur'an ayet-i kerimesiyle ifade edilmiş sözlerini hiç akıllarına yatmadığı için hayal zannediyorlar. Allah-u Teala diyor ki, Allah abesle iştigal etmez. Allah boş söz söylemez. Allah'ın sözlerinde hulf olmaz. Daha Kur'an-ı Kerim'in bu elifbasına sahip olmayan insanlar Allah'ın söylediklerini hayal mahsulü zannediyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, evvela şu ana kaideyi beraberce koyalım ortaya. Kim bizim hakkımızda, Allah'ın yolu hakkında negatif şeyler söylerse bilsin ki o bizim düşmanımız değildir. Hiçbir zaman biz o insanı düşman olarak görmeyiz. Onlar bizim kurtulması ihtimali olan dostlarımızdır. Her zaman onlar için yaşarız. Hayatlarının son noktasında bile Allah'a ulaşmayı dilemeleri biliriz ki onları kurtaracaktır. Böyle çok insan tanıdık ve hepsi hayatlarının, bu çok insanın, bu tarzdaki insanların hayatlarının son evresinde Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle, tabi olmalarıyla kurtuluşa ulaştıklarına çok şahit olduk. Hiç kimseye karşı bugüne kadar kin tutmadık. Hiç kimse bizim düşmanımız olmak noktasına ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkesin kurtuluşa ulaşmak hakkıdır. Ve sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Öyleyse irşat makamının vasıfları burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. İrşat makamının vasıflarından bir tanesi kendilerine tabi olunması. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Öyleyse sahabe irşat makamı, kendilerine tabi olunmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat müessesesi bitmiştir zannedenlere ithaf olunur. Ondan sonra dört halifeye tabi olunmadı mı? Ondan sonra Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince sahabeye tabi olunmadı mı? Kim inkar edebilir ki sevgili kardeşlerim? Öyleyse irşat makamının özelliği, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilen bir kişinin özelliği, kendisine tabi olma vasfıdır. Bu vasıf mutlaka tezekkürü gerektirir. Allah'ın irşat makamında olan kişisi mutlaka hikmet sahibidir. Yani daimi zikrin sahibidir. Yani Allah ile her an konuşma imkanının sahibi olan kişidir. Her an sual sorabilir, her an cevap alabilir. Allah-u Teala cevabı lütfettiği sürece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? İrşat makamının vasıflarını görüyoruz birer birer. Fussilet suresinin 34 ve 35. ayetlerinde ise Allah-u Teala diyor ki, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu?

Sen seyyiatı hasenatla söndür. Seyyiatı hasenatla söndürme yetkisi herkese verilmez. O yetki verilenler hazzün azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse iki tane daha özellik çıkıyor mürşidin, iki özelliği daha çıkıyor. Mürşitler hazzün azimin sahipleridir. Sonsuz bir hazzın sahipleridir. Bu aynı zamanda fevzün aziminde sahibidir demek. Sonsuz bir mükafatın, en yüksek mükafatın sahipleridir. Bu aynı zamanda ecrün aziminde sahibidir demek. Sonsuz bir ecrin de, ücretin de sahipleridir. Allah-u Teala'dan en yüksek ücreti irşat makamının sahipleri alırlar. O zaman mürşidin vasıfları devamlı olarak çoğalıyor. Ne görüyoruz mürşidin standartlarından bir tanesine? Tabiiyet müessesesinin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmesi. Neyle belli olur? Hacet namazı kıldığında Allah onu gösterir. İnanmayan bir kişi inanmaz. Ona tavsiyemiz var. Bir defa daha kılsın. Aynı kişiyi görecektir. Gene inanmasın. Bir defa daha kılsın. Bir defa daha kılsın. 100 defa kılsın. 100 defa aynı kişiyi Allah-u Teala gösterecektir. Kör kör parmağım gözüne diyerek. Denemesi bedava. Sevgili kardeşlerim, eskiler demişler ki Halep oradaysa arşım burada. Allah-u Teala her şeyin sahibidir. Bir takım insanlara inanılması güç gelen şeyler birer hakikat olabilir. O kişi inanmıyorsa denemesini yapmak mecburiyetinde. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse irşat makamının bir başka vasfı seyyiate hasenatla karşılık vermesi. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka bir gün bir fırsat çıkaracaktır. İrşat makamının karşısına o kötülük yapmaya çalışanlar, Allah'ın yoluna mani olmaya çalışanlar bir gün güç duruma düşecekler. O zaman o onlara mutlak olarak yardım edecektir. Önümüzdeki günler çok şeylere gebedir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gözlerinizi geleceğe çevirin ve orada çok olaylar göreceksiniz gelecek yıllarda. Mutlaka insanlar hidayet çağında olduklarını idrak edeceklerdir. Allah onlara idrak ettirecektir. Sükunetle bekleyin. Tehlikeler şeytanın büyütmesiyle büyümezler. Şeytan sadece hayal gücünüzü negatif olarak çalıştırır. Ve önemli olan Allah'ın koruması altında olmaktır. Öyleyse irşat makamının sahibi seyyiate, kötülüğe, hasenatla, güzel davranışlarla cevap veren kişidir. Seyyiati kötülüğü Allah'tan aldığı emirler gereği en güzel davranışlarla önleyen kişidir. İrşat makamı yetkinin sahibidir. Bir kere mutlak olarak irşat makamı hikmet sahibidir. Öyleyse hikmet sahibi olmak 7 tane vasıf gerektirir. Bu 7 tane vasıf ard arda bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettiği, iradesini de teslim aldığı kişilerde vardır. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2-
Bu sebeple nefsindeki afetlerin hepsi yok etmiş, yok olmuştur. 3. Kalp gözü mutlaka açıktır. 4. Kalp kulağı mutlaka açıktır. Her an Allah'ın gösterdiği şeyleri kalp gözüyle mutlaka görür. Her an Allah'ın söylediği şeyleri kalp kulağıyla mutlaka işitir. İşitmesi ve görmesi ona başka 3 tane vasıf kazandırır. O kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah-u Teala ile her an tezekkür edebilecek, konuları müzakere edebilecek, konuşacak ve Allah'tan ne yapması lazım geldiği konusunda ilmi, bilgiyi alabilecek olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da, Osmanlı'nın yükselme devresinde Allah'ın mürşitleri padişahlar için en kıymetli insanlardı. Onlar da tasavvuftandı. Padişahlar da oradandı. Ocaktandılar. Ve eğer Osmanlı dünyadaki bir numaralı devlet olmuşsa 400 yıl boyunca bunun arkasında tasavvuf asıl ifadesiyle Allah'ın mürşitleri vardı. Eğer Akşemseddin Hazretleri olmasaydı İstanbul fethedilemezdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman ki sarayda Allah'ın evliyasının yerini, Allah'ın mürşitlerinin yerini cinci hocalar aldı, Osmanlı duraklama devrine girdi. Onlar kudretlerini arttıkça Osmanlı'nın gerileme devrine girdiğini görüyoruz. Arkasında Allah'ın yardım elini artık Osmanlı geniş açıdan göremedi. İnsan topluluklarının bir kısmı Allah ile ilişkilerini hep devam ettirdiler. Osmanlı'nın en büyük özelliği bütün askerinin tasavvuftan oluşuydu. Osmanlı'nın en büyük özelliği bütün esnafının tasavvuftan oluşuydu. Osmanlı'nın en büyük özelliği halkının büyük kısmının tasavvuftan oluşuydu. Hepsi Allah ile yakın ilişkilerin içindeydiler. Öyleyse irşat makamı Osmanlı'da en büyük, en güzel devrini geçirmiştir. Osmanlı yükselme devrinde sahabenin tam bir örneğini verdi. Akıncılarıyla, fetihleriyle, adaletsizliğin olduğu her ülkeye adalet götürmeleriyle, mutlak olarak adaleti tatbik etmeleriyle. Hak geldi, batıl zahil oldu diyor Allah-u Teala. Onlar onu yaptılar. Öyleyse irşat makamının başka özellikleri de mi var? Evet. İrşat makamı hayır sahibidir. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. İrşat makamı hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa o ayetin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bahsettiği 28 basamağın hangisine oturduğunu net olarak söyleyebilir. O hikmet sahibidir. Hakemlik yaptığı zaman cevabı kendisi vermez. Allah'ın kendisine vermesini emrettiği cevabı verir. O kendiliğinden hüküm vermez. Allah'ın hükmünü tebliğ eder. Öyleyse irşat makamı bu vasıfların sahibi. 7 tane vasıf, hikmetin vasıfları. Sonra irşat makamı aynel yakinin ve evvela ilmel yakinin sahibidir. İlmel yakinin sahibi herkes olabilir. İlmini arttırdıkça adım adım bir yerlere gider.
Ama ilmel yakinin başlangıç hükümlerinin sahibi olabilir. Yoksa ilmel yakinin ileri hudutları da gene tasavvufla mümkündür. Yani İslam'ın, yani kainatın tek dininin, Hazreti İbrahim'in hanif dininin yaşanmasıyla mümkündür. Öyleyse irşat makamı hangi özelliklerin sahibidir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibidir. Ve sabrın sahibidir. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. İnsanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamlarından bahsediyor Allah Teala. Huzur namazının imamı bulunduğu devrin, yaşadığı devrin en üst seviyede mürşididir. Ve bu yetki onun tarafından elde edilmemiştir. Bu yetki Allah Teala tarafından verilmiştir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Problemler varsa çözümleri mutlaka orada vardır. Allah'ın katında vardır. Ve eğer o bu çözümleri öneriyorsa ve çözümler kabul edilmiyorsa, o zaman adım adım kötüye gidilmesi normal bir olaydır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hangi problem varsa onun çözümü Allah-u Teala tarafından bilinir. Ve mutlaka Allah-u Teala sebep halkeder, irşat makamını vasıta kılar ve çözümü önerir. Ama kuvvetin sahipleri bu çözümü tatbik etmeyebilirler. Etmedikleri sürece problem giderek kanayan bir yara haline gelir. Ve çözümsüz bir şekilde ülkeler şeytana teslim olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Secde 24'te diyor ki, onlar insanlardan imamlar kıldık. Hidayete erdirsinler diye. Biz kıldık diyor Allah-u Teala. Ve diyor, ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için. Yani iradelerini de Allah'a teslim ettikleri için. Sonra irşat makamı sabrın sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamı kendi kendine irşat makamına gelmemiştir. Oraya Allah onu ulaştırmıştır. Mutlaka evvela kendisi kendi mürşidine tabi olmuştur. Buradan itibaren gelişme oluşmuştur. Ve muhteva bir bütünü sergiler. Öyleyse irşat makamı diye bir makam var. Bu makama tayin yalnız Allah'a mahsustur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşam sizlere irşat ve mürşit müessesesini anlatmayı Allah-u Teala nasip kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerden olmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bina enamte aleyhim gayrın maktubi aleyhi ve dalin am. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda, bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın ve kendi kendinize sorun, neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum, hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şeyi tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan
anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O, siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak, sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri, Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri, Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur.
İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez, bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabana zıt, iki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibiyse insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki
kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, vay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaosu oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafınızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal
insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmelisiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse, ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün kuvvetli olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var.
Ben size şimdi bunu söyledim ya. Mesela biriniz gidiyor bir başkasına. Bana bak, sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım, ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun? Demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim?

O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat atlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinle. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizimki gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attın. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraberce çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in 2 ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti. O kişi kendisine tokadı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu 3 tane faktör söz konusudur.
mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var. Kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışına karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dileme stiline o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra da bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes, kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin. O da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın.
diye bir düşüncenin sahibiyseniz siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi

kullanmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı, oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar, sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının önünden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin, sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor, tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki, yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki, eğer okuyup bitirseydin, son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin onda diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size, sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor ben dakika dakika. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz, kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun.

Onun kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bir güzellikler dizisi, yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçiyle anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz, sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz?
Eğer istiyorsanız başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça, onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum
aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Size negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. 3. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından, yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır, değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu 3 kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene
sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeniden birlikteyiz. Bir defa daha Bel Asr suresi konusunda konuşmak ve konuyu tamamlamak üzere. Demiştik ki Bel Asr suresi 4 tane 7 basamaktan oluşur. Son 7 basamağa ulaştık. ...21. basamaktan sonraki... ...22, 23, 24, 25... ...26, 27, 28. Bu basamaklar... ...sevgili kardeşlerim... ...hepsi velayet makamlarıdır. Bir defa daha Bel Asr'ı söyleyelim... Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri. Asra and olsun ki, yemin olsun ki zamana, and olsun ki zamana, yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âminû olanlar hariç. İlk 7 basamak. Ve amünüs salihati. Nefsi ıslah edici amellere başlayanlar hariç. Birinci 7 basamak bitiyor. İkinci 7 basamak 8. basamaktan itibaren başlıyor. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlıyor. Nefsi ıslah edici ameller başlıyor. Ve tevasav bil hak. Üçüncüye de basamak, hakkı tavsiye edenler diyor. Ruhun Allah'a doğru yükselişi, 7 tane gök katını aşışı, her katta hangi işlevlerden geçtiği ve ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Bu Allah-u Teala'nın dizaynında Hakk'a ulaşmak ve Hakk'a ulaşanların Hakk'ı tavsiye etmeleri söz konusu. Hakk'a ulaşmış olmalı ki bu muhteşem olayı yaşamış olmalı ki başkalarına tavsiye edebilsin. Ve ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki kademelerde bu dördüncü saatin muhtevasını oluşturacak. Ve tevasav biz sabrı. Ve tevasav bil haktan sonra, üçüncü yedi basamaktan sonra, ve tevasav biz sabr, sabrı tavsiye edenler. Sabrı tavsiye edenler, sabrın sahipleridir. Ve sabrın sahibi olmak, Allah-u Teala'nın bir muhteşem dizaynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Velâ Suresi'nin 4. ve son bölümünü tamamlamak üzere birlikteyiz. Ne olmuştu? Ruh Allah'a ulaşmıştı. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu 4. 7 basamağın birincisidir. 7 velayet makamının da birincisidir. Makamın adı fenafillah. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. Ruhun 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşması ve zatta Allah'ın içinde yok olması. Allah-u Teala Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin
Hep bu iki sureyi birbirine karıştırırım. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki Zalike yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur. O kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Ve Âl-i İmrân suresi 18. ayet-i kerime, o affedersiniz 14. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül meab. And olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki ahsen sığınak, güzellerin en güzeli olan sığınak Allah'ın zatıdır. İşte böyle olan, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmış olan ve Allah'ın zatını meab ittihaz etmiş olanların isimlerine evvab deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Evvab, meaba ulaşmış ve sığınmış demek. Allah'a dönmüş, Allah'a ulaşmış, meaba ulaşmış, kendisine Allah'ın zatını meab, sığınak edinmiş kişi. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad alındığınız cennet budur. Yani hadi buyurun cennetinize. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için diyor Allah-u Teala. Evvab, meaba geri dönmüş, meaba sığınmış kişi. Ya hafiz? Hafiz de muhafaza altındaki kişi. Allah-u Teala kimin başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermişse o kişi Allah-u Teala'nın o devirdeki en üst yetkilisi tarafından, devrin imamı tarafından, devrin imamının ruhu tarafından koruma altına alınmıştır. O muhafızdır. Allah-u Teala diyor ki biz bir kavmin üzerine, yani bir topluluktaki insanlar, herhangi bir topluluğun Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dileyenlerden Allah'a ulaşanların oluşturduğu bir toplum. Böyle bir toplumda bu bir kavim. Müminler kavmi. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. İşte ruhlarını Allah'a ulaştırmadan evvel onların başının üzerine Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştırıyor, ulaşıyor. Bir evvelki üçüncü saatte anlattığımız, üçüncü bölümde anlattığımız Melasur suresinin ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanmasından sonra Allah'ın zatında ruhun yok olmasına evvab diyoruz. Ya hafiz nedir? Hafiz de Mümin 15'te anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişiye, yani o kişinin ruhuna Allah'a mülaki olma gününün, yevmüt talakın geldiğini haber vermek için. Hayır, haber vermek için değil.
haber vererek onu ikaz etmek için, uyarmak için. Öyleyse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre mürşide tabi olan kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu gönderilen ruhun ne yapacağı açık bir şekilde ifade ediliyor. Ne yapacak kişinin başının üzerine gelen ruh? O ruha diyecek ki senin yevmi telakın geldi, vücudu terk et, Allah'a ulaş. Yani bunun manası Allah seni bekliyor. Allah seni bekliyor, ona ulaş. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hiçbir ruh kendiliğinden, vücuttan ayrılıp da Allah'a ulaşamaz. Sadece bir tek yolu vardır bunun. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecek. Ancak evvelki 3 safhada anlattığımız olaylar dizisi tahakkuk ederse bu iş, bu meyve olgunlaşır. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Böyle olması içinse kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun mutlaka ulaşması lazım. Ulaştı, kişi hafiz oldu. Bir, böyle olanlardan oluşan bir kavim diyor, durumlarını değiştirmedikçe biz onların başının üzerine gönderdiğimiz muhafızı değiştirmeyiz diyor, almayız diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi evvap oldu. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, yetmez. Evvap oldu. Yani ruhu bir sığınak olan, meyap olan Allah'a sığındı. Allah Teala ne diyordu? Zariyat 50'de fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Çünkü Allah sığınaktır. Ve ruhun Allah'ın zatında yok olması, o olay Allah'ın zatında ifna olmaktır. Bu ayetlerle ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın zatında kişinin ruhu yok olduktan sonra ne olur? Kişinin zikri giderek artacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar da %51 iken ruh Allah'a ulaşmıştır. %61'e kadar burada ruhun Allah'ın zatında kaybolması noktasından itibaren kişinin kalbindeki nurlar %61'e kadar yükselecektir. Burası fena fillah makamıdır. %61'e ulaşırsa ne olur? O zaman kişi beka makamına ulaşır. Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda baki olmak. Neyle baki olmak? Altın tahtlarda yaslanarak tabi olmak. Huzur namazının saflarına baktığınız zaman arkadan bakıyorsunuz, en önde devrin imamının ruhu var. O ve arkasındaki iki kişi kefili. Başlarında sarık yok. Ondan sonra sarıklılar başlıyor. Sonuna kadar da hep sarıklılar devam ediyor. Öyleyse bu huzur namazına arkadan bakıyorsunuz. Huzur namazının hedef ittihaz ettiği tarafa, Allah'a yönelik olan huzur namazının imamının arkadan bakıyorsunuz sol tarafında tahtlar var. Yerden 4 metre yükseklikte başlayan, arşı tutan meleklerin boşlukta tuttuğu, arşı tutan melekler görünmüyor. Altın tahtlar. En çok, en alt sırada bunlar som altından ama üzerinde mücevher yok.
Yükseldikçe daha üst kademelerdeki tahtlarda mücevherler başlıyor. En üstte ise altının tahtın üzeri tamamen mücevherlerle süslü. Böyle bir dizaynda Allah Teala diyor ki Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde onlara Allah Teala'nın indiği ilahide yurt vardır diyor Allah Teala. Allah Teala'nın indinde baki kalmak üzere Allah'ın indinde onlara yurt verilir diyor. Allah'ın huzurunda, Allah'ın zatında değil, sakın iki olayı birbirine karıştırmayın. Allah'ın indinde onlara yurt vardır. İşte bu yurt bir altın tahttır. Burası beka makamıdır. Ve nefsin kalbindeki nurlar kişinin zikri giderek artıyor. %61'den yukarıya doğru devam ediyor. %61'i geçtiği nereden anlaşılır? O kişiye Allah'ın indinde taht ihsan edilişinden anlaşılır. Kişi henüz daimi zikre ulaşmamıştır. Zikri giderek artıyor. Sonra daha fazla artıyor kişinin ruhu, kişinin zikri. Öyle bir gün geliyor ki kişi her gün 12 saatten daha fazla zikretmeye başlıyor. İşte bu nokta kişinin zühd noktasıdır. Zahit olma noktasıdır. Zühd nedir? Zühd bir şeye karşı ilgisiz olmak, onun zıttına karşı ilgi duymak, onun zıttını ön planda tutmak, böylece diğerini ikinci plana almak. İşte bütün insanlar şu dünyada yaşadıkları sürece normal şartlarda hep aynı standartlardadırlar. Yani dünyaya dönüktürler. 24 saatlik zamanın kendilerine hasreden uykunun dışındaki zamanlarını hep dünyaya dönük bir şeyler yapmakla geçirirler. İşte bunlardan her kim zikrini günün yarısından yani 12 saatten daha öteye çıkarırsa o kişi zahit olur. Neye karşı zahittir? Dünyaya karşı zahittir. 12 saatten daha fazla zikir yapan kişi her gün Allah-u Teala'ya Allah'a daha çok değer verdiğini, dünyadan daha çok değer verdiğini, dünya hayatının onu birinci derecede etkileyemediğini ispat ediyor. Peki, zühd konusundaki ayet-i kerime, bir tek ayet-i kerime geçiyor. Bu ayet-i kerime, Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesidir. Hazreti Yusuf'un kardeşlerinden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Yani ona değer vermiyorlardı. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Birkaç dirheme verdiler diyor. İşte bunun tam tersi olan olay, dünyaya meyletmek yerine, zikri günün yarısından her gün daha yukarı çıkararak, her gün 12 saatten daha fazla zikrederek Allah'a kendisine karşı zahit olunmadığını, dünyaya karşı zahit olunduğunu ispat etmek. Hiç kimse fizik vücudunu zahit olmadan Allah'a teslim edemez. Fizik vücudunun tesliminin temelinde günün yarısından daha fazla zikir asıldır. Fizik vücut teslim olduğu zaman o fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası zühd makamıdır.
zahit denir zühd makamının sahiplerine. Ve %70'i burada geçer nurlar. %80'e doğru yükselmeye başlar. Kişi zahittir. Bu zahit olan kişi zikrini günün yarısından öteye geçirdikten sonra daimi zikre doğru adım adım yaklaşacaktır. İşte bu yaklaşımı sırasında o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman, %81 olduğu zaman kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bunun manası nedir? Manası şudur. O kişinin nefsinde hala %19 karanlık vardır. Ama kişi zikrini artırmaya devam ediyor. Yakın bir gelecekte onlar da kalmayacaktır. Ama bu aşamada, bu noktada o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlıyor fizik vücuduyla. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili de işlememeye başlıyor. Peki daimi zikirde mi? Hayır, değil. Nasıl yapıyor bunu? Nefsinin afetlerini kale almayarak, umursamayarak, onları devre dışı kılarak, iradenin de devreye girmesi söz konusu. İrade zaten sadece eskiden nefsin afetlerinin %100'üne karşı çıkan irade, şimdi sadece %19'una karşı çıkacak. Bu da onun için işten değil. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada fizik vücudun teslimi söz konusudur. Öyleyse ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde? Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah Teala. Onlar ki diyor fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Fizik vücutları onlardan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudun ahsen olduğu bir noktaya ulaşmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslim olunması, teslim edilmesi, daimi zikrin henüz ulaşılamadığı bir noktada daimi zikirdeki davranış biçimlerini tahakkuk ettirmek manasına gelir. O kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. Peki nefsinin kalbi %100 temizlendi mi? Hayır, temizlenmedi. Ama kişi iradesini de devreye sokup, güçlenen iradesini, 100'e karşı savaş veren irade 19'a karşı savaş veriyor. O da giderek azalıyor zaten zikir arttığı için. Ve hiç dikkate alınmıyor %19'luk muhalefet. Hiç dikkate alınmıyor %81. Bütün işleri toparlayıp götürüyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut var ortada. Bu fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonraki safhaya dikkatle bakın. Burası muhsinler kademesi. Evvela neydi? Fena fillah makamı. Sonra beka billah makamı, Allah ile birlikte baki olmak makamı. 2. Üçüncüsü zühd makamı. 4. muhsinler makamı. Fizik vücudun Allah'a teslimi makamı. 3. sohbetimizin sonunda ilmel yakin sona ermişti. Ama aynı yakin oluşmamıştı.
fena, beka ve züht makamlarında, evliyalığın başlangıçtaki üç makamında fizik vücudun teslimine doğru yaklaşıyor kişi. Fizik vücudunu da Allah teslim ediyor. Ama bu kişi hala aynel yakine ulaşmamıştır. Hala ilmel yakin standartlarındadır. Ama burada ilginç bir şeyler olabilir. Kişi arif olabilir. İrfan sahibi olabilir. Yani bu noktada Allah Teala kişinin kalp gözünü açabilir. Kişinin kalp kulağını açabilir. İkisini birden açabilir. Peki kişi aynel yakinin sahibi olmuş mudur? Kalp gözü açıldı diye, kalp kulağı açıldı diye. Hayır. Aynel yakinin 7 tane özelliği var. Bu özellik kişiyi Ullu'l-Elbab makamının sahibi kılar. Kimdir Ullu'l-Elbab sualinin cevabına bakalım. Kur'an-ı Kerim'de li Ullu'l-Elbab yezkürullâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor Allah-u Teala. O Ullu'l-Elbab kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama dördüncü hal yok. Kimse için dördüncü bir hal söz konusu değil. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış mı? Evvelce buna bakmıştık. Ne diyordu Allah-u Teala Nisa 103'te? Feskürallâhe kıyâmen kûhûden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken öyleyse, ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahiplerine ise Ulul Elbab adını veriyor Allah Teala. Peki bütün sahabe evvela fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler miydi? Kesin. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bütün sahabe fena makam, beka makamının sahibi, fena makamının sahibi, beka makamının sahibi, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Arada da züht makamını yaşamışlar. Zikirleri günün yarısını aşmış ve daimi zikre yaklaşmışlar. Nefslerinin kalbinde %80'ini geçmiş nurlar. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra daimi zikrin sahibi olurlar. Yani ulul elbab olurlar. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Evet, olmuş. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor bütün sahabe için. Onlar için Allah Teala'nın söylediği şey şöyle: onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından söylenen söz ahsen olandır. Neden? Ona Allah söylettiği için ahsen olandır. Bir. İkincisi de Kur'an-ı Kerim okuyor ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Gene konuşuyor. Kur'an-ı Kerim ahsen olduğu için
Gene Ahsen'i söylüyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine de itaat ediyorlar. Kur'an-ı Kerim hükümlerine de itaat ediyorlar. İtaat ettikleri de kesin. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Ali İmran 119'da, ey sahabe, o düşmanlarını size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın, kitabın bütününe iman edersiniz. Bütününü yani gerçekleştirirsiniz. İman etmek, onun tatbikatında bulunmak demek. Kalbi imanın tahkiki imana ulaşması demek. Tahkiki imanın ilk işareti cezbedir. Kişi Allah-u Teala'dan cezbe aldığı zaman kendisinin dışında bir kuvvetin kendisini sarstığını kesin olarak tespit eder. Bu Allah'a olan güvenini, Allah'ın kendisine pozitif istikamete tesir etmeye başladığını işaret eden son derece önemli bir olgudur. Tahkik imanın başlangıcıdır. Peki, daimi zikre ulaşınca ne olur kişi? Tahkik iman çok büyük bir güç kazanır. Ne olur? Kişi ulder babsa daimi zikrin sahibi ise ne olur? Bir, o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Olursa ne olur? Daimi zikrin sahibi olan kimse, o kişinin, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbindeki bütün afetler sona ermiştir. Neden? Çünkü ilk zikirle başlayan kalbin üst kapısını oluşturan mühür, rahmet ve faz, rahmetle salavat nurlarının birlikte hareket etmesiyle kalbin alt boyutuna iner. Rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı onu zulmahinin kapıya kadar iter ve zikir devam ettiği sürece yukarıdan gelen güç daima üstündür ve mührü zulmahinin kapının üzerine kilitler. Zulmani kapının üzerine kilitlenen mühür, zulmani kapının açılmasına müsaade etmez. Mühür kilitlemiştir kapıyı, karanlıklar kalbe giremezler. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman, ulaşmadığı zaman, ulaşmadan evvel bir süre zikir yaptıktan sonra zikir bitecektir. Zikir sona erince mührün üzerindeki baskı kalktığı için mühür, zulmani güçler, zulmani karanlıklar tarafından yukarı doğru itilecek ve Rabbani kapıya kadar geri gönderilecektir. Ve kalbi karanlıklar işgal edecektir. Ne kadarını işgal edebilecektir? İman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayan fazıların dışındaki alanları işgal edebilecektir. Burada ise kalbin tamamı Allah'ın nurlarıyla işgal edilmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda olay son derece açık olarak tahakkuk eder. Kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolar. Daimi zikir, kalbin tamamını zaten daimi zikir olmasa da zikir yaptığı anda kişi 4-5 dakikanın içinde nefsinin kalbi %100 nurla dolur, dolar. Bu da dolar ama kişi daimi zikrin sahibi olduğu için hiçbir zaman mühür zülmani kapıdan ayrılmaz ve kişinin nefsinin kalbi sonsuz bir şekilde hep Allah'ın nurlarıyla doludur. Ve sadece Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasak ettiklerini de asla işlemez. Çünkü nefsin kalbinde artık hiç afet kalmamıştır. İşte nefsin kalbi bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İkinci özellik, birinci özellik daimi zikrin sahibi. İkinci özellik nefsin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Üçüncü özellik o kişinin mutlaka kalp gözünü açar Allah-u Teala. Dördüncü özellik o kişinin mutlaka kalp kulağını da açar. Yani Allah'ın kendisine söylediği her şeyi bu kişi kalbi kulağıyla, kalbiyle işitir.
Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi orada kalbindeki gözle görür. Kalp kulağı ve kalp gözü açılmıştır. Dört özellik oldu. Bunlar o kişinin dört tane temel şartıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu temel şartlar ona muhtesap hak olarak mutlaka Allah-u Teala tarafından tevdi edilir, teslim edilir. Bu dört temel şartın sonucu olarak o kişi ehli tezekkür olur. Beşinci özellik, ehli hayır olur. Altıncı özellik ve ehli hikmet olur. Yedinci özellik. Dört tane temel şart, üç tane de vasıf şartı oluşturuyor. Niçin ehli tezekkürdür kişi? Tezekkür edebilen kişi demek Allah-u Teala ile. Allah ile her konuyu müzakere eden, karşılıklı konuşabilen kişi demektir. Yani Allah'tan vahiy alan kişi demektir. Çünkü Zümer Suresinin 51. ayet-i kerimesi diyor ki, Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır, illa vahiy ile. Sadece vahiy ile konuşur. Allah-u Teala kiminle konuşursa konuşsun, sadece vahiy ile konuşur. Maide Suresinin 111. ayet-i kerimesinde, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor Allah-u Teala. Ve Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor Allah-u Teala. Bir başka ayet-i kerimede. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu kişi ehli tezekkürdür. Allah ile devamlı tezekkür ediyor, konuşuyor. Öyleyse böyle bir dizaynda ulaşılan noktaya bakıyoruz. Burada kişi ehli hayırdır. Kime hayır verilmişse, kim diyor daimi zikre ulaşmışsa, ullelbap olmuşsa ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah-u Teala. Hikmet sahibi olmuşsa ona büyük hayır verilmiştir diyor. İşte büyük hayır daimi zikir sebebi.

hükmünü icra eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görünüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde konuların güzellikleri söz konusu ve kişi daimi zikre ulaştığı zaman bütün kainat ayaklarının altına serilir. Allah Teala ona bu alemin dışından çok şeyler gösterir. 7 tane gök katını gösterir. Birer birer. İşte başlangıç noktasında ulul-elbab makamında gök katları gösterilmez. Önce yer katları gösterilir. 7 tane. 7 kattaki cehennem ayrı ayrı o kişiye gösterilir. Yerlerin melekûtu. Ayrıca zemin katta bulunan devrin imamının dergahı da gösterilir. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme, oradaki sıralanma, sağ kanat velisi sağda, sol kanat velisi solda ve onarlık dizler halinde önlerinde rahleler olan insanların dizaynı ve vesaire. Böyle bir dizaynda her şeyin en güzel olduğu bir noktaya ulaşıyor kişi. Ana dergâhı Allah Teala o kişiye gösteriyor. Bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar mıydı? Gördük ki hepsi ulul-elbab olmuşlar. Allah Teala bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerimede. Öyleyse yerlerin melekûtu bitti. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala göklerin melekûtunu göstermeye başlayacaklar. Daha birinci katı gösterdiği anda kişi ihlas ulul-elbab makamını geçmiştir. İhlas makamına ulaşmıştır. Yeni bir makam. 28. basamaktan bir evvelki basamak, 27. basamak ve ihlas makamı. Kişi halis oluyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde halis olmakla ve Allah'ın dininde Allah'a halis kullar olmakla emrolundular. İşte kalbin halis olduğu nokta, nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı noktadır. Ve burası başlangıç noktası da değildir bu konunun. Nefsin kalbinde hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren Allah Teala ona 7 tane yer katını gösteriyor, yerlerin melekûtunu. Ve ne yapıyor kişi? O kişinin kalbi 7 defa müzeyyen oluyor. 7 tane yer katı gösterildiği için. Sonra birinci gök katından başlayarak 7 tane gök katı gösterilir kişiye. Ve bu gök katları söylemiştik size. Birinci gök katında secde, ikinci gök katında suvar olma, üçüncü gök katında iki katlı mescide secde, dördüncü gök katında secde, Beytül Makdes'in aslında, Beytül Haram'ın aslında beşinci katta secde, altıncı katta alan boyasıyla boyanma, yedinci katta da

fizik kapısından geçerek 7. kata ulaşma. 7. katta 7 tane alem geçme söz konusu. İşte 7. katın 7 tane alemi de o kişiye birer birer gösterilir. 7. katın 7. alemi indi ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurudur. Orası gösterildiği zaman onun tamamının görülebilmesi indi ilahideki yaprakları kainatın en güzel renkleriyle donatılmış olan bir ağaçtır. Bu ağaç son noktadaki ağaçtır. Sitre ağaç demek, mintahada son demek. Sondaki varlıkların, varlıklar aleminin en üst noktasındaki muhtevadan bahsediyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına güzelce bakalım ve muhtevayı tayin edelim. Ne zaman Allah-u Teala bir kişiye sitretin müntahayı gösterirse, onun ihlas makamı tamamlanmıştır. Sitretin müntahanın görülmesiyle tövbe-i nasuh olayı gerçekleşir. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Yani mensuh olmayan, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe. Nasıl bu kişi evvelce mürşidin önünde tövbe etmiştir? Ne yapmıştır? Mürşidi kendisine Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Allah ona mürşidini göstermiştir. Mürşidinin söylediklerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe etmiştir. Şimdi de Allah'ın söylediklerini dinleyip tövbe ediyor. Bu tövbe-i nasuhtur. Bu tövbenin bir daha değişmesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü kişinin nefsinin kalbinde artık yeminini, tövbesini değiştirecek olan afetler mevcut değildir. Mevcut olmadığı cihetle bu kişi zaten daimi zikirdedir. Tövbesini bozması, oradan düşmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Tövbe-i Nasuh'u Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde söylüyor Allah-u Teala. Ve o öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Değişmeyen bir tövbe olsun. Değiştirilmeyen, yenilenmeyen, vazgeçilerek yeniden tövbe etme talebiyle Allah'ın huzuruna gelinmeyen, sadece bu tövbeyi yapmakla ömrünün sonuna kadar tövbenin bozulmadığı bir müessese tövbe-i nasuh. Ne diyor Allah Teala orada? O gün diyor Allah nebilerini ve onunla beraber olanları üzmeyecektir diyor. Onlar ruhları, onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla, bizi, bizim günahlarımızı ört ve bize mağfiret eyle. İşte böyle bir dizaynın var olduğu yer. Tövbe-i nasuh. Kim sitret-i müntahayı görürse, Allah ona indi ilahi gösterdikten sonra sitret-i müntahayı da gösterirse, o kişi tövbe-i nasuh'a ehildir. Davet edilir Allah-u Teala tarafından. Tövbe-i nasuh'a davet edilir.
Ve kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi birer birer tekrar ederek tövbe-i nasuhunu tamamlar. Ve ne olmuştur? Ulu'l-Elbab makamında 7 kademe, 7 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olan bu kişi, İhlas makamında 7 mertebe daha kalbi müzeyyen olmuştur. Bundan sonra ne olacaktır? Allah-u Teala o kişinin Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre günahlarını örtecektir. Sonra ne olacaktır? O kişinin başına salah nurunu verecektir. Ve böylece kişi devrin imamının ruhunu nuruyla beraber başın üzerine taşıdığı için üstünde ön tarafında devrin imamının ruhu ve nuru, sağ tarafında da nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürümek söz konusu. Sağ tarafında da kendine ait olan salah nuru oluşuyor kişinin ve Ya Rabbi diyor, nurumu tamamla. Herkes böyle söylüyor ya da toplum olarak Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla diyorlar. Ama bundan evvel nurun tamamlanmasında evvel iki olay olmuş. Birinci olay günahları örtülmüş kişinin, ikinci olay salah nuru verilmiş ve hem önünde hem sağında iki nur ile yürümeye başlayan bu kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Bizim günahlarımıza mağfiret eyle. Ve nurumuzu tamamla. Allah-u Teala dördüncü aşamada, salah makamının dördüncü kademesi, günahlarını sevaba çeviriyor kişinin. Böylece salah makamının birinci aşaması, tövbe-i nasuh, ikinci kademesi, salah nurunun ikinci kademesi o kişinin günahlarının örtülmesi. Üçüncü kademesi salah nurunun verilmesi. Dördüncü kademesi de o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi, o kişiye mağfiret edilmesi. Böylece 18 mertebe oluyor. 7, bir daha 7, 14 olmuştu. 4 mertebe de burada, 18 mertebe oluyor. Ve kişi burada irşada ulaşıyor. Bütün sahabenin Ulu'l Elbab olduğunu, ihlasa ulaştığını gördük. Hepsi halis olmuşlar. Peki bütün sahabe irşada da ulaştılar mı? Hepsinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Diyor ki, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Ta Allah'ın lanetine de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. E kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. Bu imanla kalbinizi müzeyyen kıldı diyor. Ve bütün kainata ilan ediyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Sonra mı? Sonrası hakka tukatihi takva, bir hakkın takva, ve yolun sonu. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin. Kişinin nefsinin kalbinde 19. müzeyyen olma noktası da burada oluşuyor. Ve o kişi için hakkul yakin
takvası da tahakkuk ediyor. Hakkul yakin buradadır. Hakkul yakin takvası, bir hakkın takva aynı takvadır. Hakkı tukatihi takva gene aynı takvadır. Allah Teala Bakara suresinde öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu hakkı tukatihi takva olsun diyor. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun diyor ve siz ölmeyin. Önce İslam olun, Allah'a teslim olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin. Sonra ölün. İşte bütün sahabe bu takvaya ulaşmışlar. Bir hakkın takvanın sahibi olmanın sonucunda kim sahip olmuşsa Allah Teala onlara irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmaları imkanını teslim eder. Bu noktada bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Tabii aralarındaki münafıklar, hariç sahabeden bahsediyoruz, münafıklardan değil. Ama ister Ensar olsun, ister muhacirin, hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar, irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi konunun ispatı. Allah-u Teala diyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olan tabiindi diyor. El ise sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin tabi olunduğu kesin. Hepsi irşat makamının sahibi, bir hakkın takvanın sahibi. Mükafatı Allah'ın zatını görmek. Bütün sahabe bu büyük şerefe erdiler. Hepsi zata kalp gözleriyle onu görmek şerefine ererek zata teslimi külliyle teslim oldular Allah'ın zatına. İşte sevgili kardeşlerim, gördük ki Vel Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in bütününü, 28 basamağın hepsini kapsıyor. Bu 28. basamağın 5. kademesidir. 6. kademesinde Resuller söz konusu, her kavimdeki Resuller. 7. kademesinde de devrin imamları söz konusu. Hepsi, yani ister daimi zikrin sahibi olup da irşat makamına tayin edilsin, İster Resul olsun, ister devrin imam olsun, hepsi adın cennetlerindedir. İki kapısı söz konusudur. İrşat makamına tayin olan Resul olmayanlar, her kavimdeki Resuller, ikisi bir aynı cennettedirler. Ayrı ayrı kapılardan girilir. Üçüncüsü de devrin imamları ayrı bir cennettedirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Vel Asr suresi sona eriyor. 28 basamaklık bir dizaynın, İslam merdiveninin 28. basamağının bir insanın normal standartlardaki bir insanın çıkabilmesi mümkün olan en üst noktasına bütün sahabe ulaşmış. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Burada sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden muhteşem bir dizaynı içerir. İhata eder. Allah Teala'nın hepinizi hakka tukatihi takvaya ulaştırarak hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin en üst boyutlarında sizlere mutluluğu yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve As-Salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusi Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse
Hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki, kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, iman edenler! Aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenü olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar, onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu, onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar, korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça, sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlar da Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi, mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen, size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içindeydiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman

0: Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Münafıklar sana geldikleri zaman
0: biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce aminu olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman, Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de, böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı? Demesinden önce, sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah, hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez, ertelemez. Ve Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur.

Odur, O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar işlerinin vebalini tattılar ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime and olsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını yedi kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi," dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar.
Ve onlara, ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah, amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki, onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Ve o, kanitin olanlardan oldu.''

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaraten Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaştığı nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf-ı sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir sohbette birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok. Dünyada verilen bu gezegende insanlar eğer bütün hedeflerini kontrol edebilselerdi şu dünyada mutsuz insan kalmazdı sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çoğunda nefret sevgiyi aşmış. Yani şeytan 1-0 duruma hakim. 1-0 galip. Neden böyle sevgili kardeşlerim? Niçin? Sevmek varken sevmenin insana sağlayacağı mutluluğu yaşamak varken neden nefret arkasından da hüzün? Neden hüzün? Nefretin arkası mutlaka hüzündür. Nefret kimseye mutluluk veremez. Nefret sadece hüzün verir. Çünkü nefret edenden nefret edilir. Seven sevilir, nefret edenden nefret edilir. Şu Dünya adı verilen gezegen 100 milyar galaksinin bir tanesindeki 100 milyar çevresindeki yıldızdan bir tanesi. İşte adına dünya diyoruz. Ve hasbelkader dünyada verilen bu gezegende Allah Teala bizi dünyaya getirmiş. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah'ın bir nimetidir. Bu nimetten faydalanın. Bu nimetten faydalanmak yaşamı mutlu olarak yaşamakla, mutlu olarak gerçekleştirmekle sağlanabilir. Bir insanın mutlu olabilmesi ise mutlak ölçüde sevmesine bağlıdır. Nefret ve kin içinde yaşayan bir insan dünya şartlarında neye sahip olursa olsun bu kişinin mutluluğu söz konusu olamaz. Hep hüzünlüdür, hep sıkıntılıdır. Hem o başkalarından intikam alır hem de başkaları ondan intikam alır. Her negatif davranışın başka insanlarda negatif tepkiler uyandıracağını bilmemiz lazım. Seversek seviliriz, nefret edersek nefret ediliriz. Allah Teala ise sevmeyi emrediyor. Önce Allah'ı seveceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, sonra bütün peygamberleri, sonra Resulleri, sonra etrafınızdaki insanları, dostlarınızı, arkadaşlarınızı seveceksiniz. Seveceksiniz ve bu sevginin sebebiyle onlar mutlu olacaklar.